Sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesinin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Gazi Meclisimizde atılan bu adımın ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu, dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müşteba Hamaney ve Le Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamaney'in en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söyledi. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısında Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün büyük romancımız Orhan Kemal'in tiyatro dünyasını konu edeceğiz. 1914-1970 yılları arasında yaşayan Orhan Kemal, Türk edebiyatının en güçlü toplumcu gerçekçi yazarlarındandır. Kemal, roman ve hikayelerindeki ustalığını tiyatro alanına da başarıyla taşır. Tiyatro yazarlığında temel odak noktası, ekmek kavgası veren sıradan insanlar, tarım ve fabrika işçileriyle kenar mahalledeki insanların dramıdır. Yazarın oyun yazarlığı serüveni kendi romanlarını sahneye uyarlamasıyla ivme kazanır. İspinozlar, 72. Koğuş ve Murtaza gibi eserleri Türk tiyatro sahnelerinin en çok ilgi gören metinleri arasında yer alır. 72. Koğuş adlı eseriyle Ankara Sanatseverler Derneği tarafından 1967 yılında en iyi oyun yazarı ödülüne layık görülür. Orhan Kemal, sahnede de sınıfsal çatışmaları, yoksulluğun birey üzerindeki etkilerini ve toplumsal yozlaşmayı yalın bir dille işler. Karakterlerini toplumsal çevrelerinden koparmadan doğal konuşma örgüleriyle sahneye aktarır. Tiyatro eserlerinde dramatik yapıyı sağlam bir gözlem yeteneğiyle kuran sanatçı, bireysel trajedileri toplumsal aksaklıkların bir sonucu olarak sunar. Karakterlerinin psikolojik derinliğini onların içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullarla açıklar. Orhan Kemal'in tiyatro anlayışı,

0: Anlayışı sadece göstermek değil, toplumdaki çarpıklıkları teşhis ederek izleyiciyi bir farkındalığa ulaştırmaktır. Eserleri günümüzde de devlet ve şehir tiyatroları repertuarlarında sıkça yer alarak Türk tiyatrosunun toplumcu gerçekçi damarını bugün de beslemeye devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

0: İyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi, yoksa ona hiç sahip olmamak mı daha iyi?
1: Charles Dickens'ın bu cümlesini bir kitapta okumuştum. Yazar bu soruyu 1859'da bir devrimin uğultusu arasında neredeyse duyulmayacak bir sesle sorar. Roman görünüşte iki şehri, Londra ile Paris'i anlatır. Adını da bu esinden alır. İki şehrin hikayesi. Ancak gerçekte anlattığı iki şehrin arasında kalan yazgılardır. Bekleyenler, sevenler, saklananlar. Bir de kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen, hikayenin derinliklerinden çıkıp sonunda hikayenin ta kendisi olan bir adamı anlatır. Ona daha sonra geleceğiz. Ama önce kapıyı edebiyat tarihinin en ünlü açılışıyla aralayalım. Öyle bir roman düşünün ki ilk paragrafı kitabın kendisinden bağımsız bir üne kavuşmuş olsun.
0: Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Akıl çağıydı, akılsızlık çağıydı. Umudun baharıydı, umutsuzluğun kışıydı.
1: Diye başlayan bu paragraf neredeyse bir çağın röntgenidir. Üstelik yalnız 18. yüzyılın değil, her çağın tercümanıdır. Bolluğun açlıkla, ışığın karanlıkla yan yana yürüdüğü her dönem o paragrafta saklıdır. Kitabın bir buçuk asrı aşan tazeliğinin ilk sırrı da sanırız bu. Dickens bir tarihi değil, tarihin döngüsünü yazmıştır.

Takvim 1775'i gösterir. Marşın bir yakasında Londra, sisli ve kurumlu havasıyla kendi halindedir. Öte yakasında Paris, aç, bitkin, için için kaynar. O günlerde Fransa'da halk ekmek kuyruğundayken soylular yaldızlı arabalarla geçit yapar. Saint Antoine'ın yoksul mahallesinde bir fıçı şarap kaldırıma devrilir. İnsanlar çamura diz çöker, o kızıl birikintiyi avuçlarıyla, mendilleriyle, kırık çanaklarla içer. Dickens sahneyi acele etmeden kurar. Taşlara sızan şarabın renginde yaklaşan başka bir kızıllık seçilir. Gel gelelim, Dickens bir tarihçi değildir. Devrimi anlatmak için kalabalığın içinden birkaç yüz seçer. Zindandan çıkarılmış bir doktor, idealleri olan bir genç kadın, adını değiştirmiş bir soylu, örgüsünü elinden hiç bırakmayan bir kadın daha. Bir de mahkeme koridorlarında sürüklenen, yeteneğini kadehlerde çürüten bir adam. Hikaye bu omuzlarda yükselir.

Romanın ilk adı kulağa tuhaf gelir. Hayata geri çağrıldı. Hikayesi şöyle başlar. Gece vakti, Dover yolunda bir posta arabası. Yolculardan biri, Telsin Bankası'nın yaşlı memuru Jarvis Lorry. Atlı bir ulaktan tek satırlık bir haber alır. Verdiği karşılık şifre gibidir. Hayata geri çağrıldı. Üç kelime, 18 yıldır ölü bilinen bir adamın bulunduğunu söylemektedir. O adam Doktor Manette'dir. Genç bir hekimken Bastille kapatılmış, suçu kendisine bile söylenmemiştir. 18 yıl, hücresinde kunduracılık öğrenmiştir. Vakit geçsin diye değil, aklını kaçırmasın diye. Adı sorulduğunda adını değil, hücresinin numarasını söyler. 105, Kuzey Kulesi. Bir insandan geriye bir hücre numarası kalmıştır. Sonra bir gün mahkumun kapısı açılır, karşısında hiç tanımadığı bir genç kadın durmaktadır. Daha bebekken bıraktığı kızı Lucy. Lucy babasını Londra'ya götürür, sakinliğiyle, sabrıyla, sıcaklığıyla onu yavaş yavaş hayata döndürür. Bu davranışıyla Lucy, roman boyunca bütün yazgıları birbirine bağlayan altın iplik olarak anılacaktır. Kitap özünde bir diriliş sorusu taşır. Ölmeden önce ölmüş bir insan hayata geri dönebilir mi? Manette gün ışığına kızı çıkarır. Aynı soru son sayfalarda bambaşka bir adam için yeniden sorulacaktır. Yıllar sonra bir Londra mahkemesi. Sanık iskemlesinde Charles Darnay adında bir Fransız. Vatana ihanetle suçlanıyor. Deliller aleyhinde. Tam her şeyin sona erdiği düşünüldüğü anda savunma tarafı beklenmedik bir itirazda bulunur. Tanık sanığı başka biriyle karıştırmış olabilir. Bunun üzerine bütün gözler salondaki iki adama çevrilir. Sanık Charles Darnay ile savunma ekibindeki dağınık görünümlü genç avukat yardımcısı birbirlerine şaşırtıcı derecede benzemektedir. Adeta iki su damlası gibidirler. Bu benzerlik tanığın ifadesini kuşkulu hale getirir ve dava düşer. Charles Darnay beraat eder. Benzerini kurtaran adamsa mahkemeden çıkar, her akşam olduğu gibi meyhanenin yolunu tutar. Adı Sidney Carton'dır.

0: Kartın edebiyatın en ters kahramanlarından biridir. Kahramanlığın bütün donanımlarını taşır ancak hiçbirini kullanmaz. Zekidir. Davaları onun aklı kazanır, alkışı patronu toplar. Çalışkandır, sabahlara dek dosya hazırlar, imzayı başkası atar. Kendi hayatının seyircisi olmayı seçmiş, başrol olmayı reddetmiştir. Romandaki şu cümle sanki ona ithafen yazılmıştır.
1: Hiç kimsenin kendisinden başka düşmanı yoktur.
0: Kartına kimse kötülük etmemiştir. Yıkımı baştan sona kendi eseridir.

0: İçki, alay, umursamazlık onu günden güne bitiren bir duvardır. Duvarın ardında ne sakladığını tek bir sahneyle verir. Bir gün Lucy'nin karşısına oturur. Söyledikleri ne bir evlilik teklifidir ne bir umut talebi. Bir vasiyete benzer. Benim için mümkün olanla olmayanı bilirim der. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Sonra ortaya tek bir söz bırakır. Sizin ya da sevdiklerinizin uğruna gerekirse hayatımı veririm. Lucy bu sözü aylak bir adamın abartısı sanır. Hoş, okur da öyle sanır. Kitabın bir başka satırı Carton'un yaşama biçimini özetler.
1: Beklentisi olmamalı insanın, yoksa hep hayal kırıklığına uğrarsınız.
0: İlk duyuşta bilgece bir söz gibi gelen bu cümle aslında tam bir teslim bayrağıdır. Beklentiden vazgeçen kişi umuttan korkar. Ummak, kaybetme ihtimali olan bir kapı aralar. Carton da kaybetmemek için istemekten vazgeçmiştir. Şimdi programın başındaki sorumuza dönelim. Sahip olup yitirmek mi, hiç sahip olmamak mı? Carton ikinci yolun yolcusudur. Bedelini son sayfada ödeyecektir.

Tüm bu olayların ortasında yazar bizi Paris'te durmadan örgü ören bir kadına, Madame Defarge'a götürür. Ördüğü bir giysi değil, hesap günü geldiğinde ölmesi gerekenlerin isimleridir. Zalim soylular, muhbirler, işbirlikçiler. Devrimin kara defteri bir kadının dizlerinin üzerinde ilmek ilmek örülmektedir. Sokaklar da o deftere her gün yeni bir sayfa ekler. Bir soylu arabası mahalleden dört nala geçerken küçük bir çocuğu ezer. Arabadan uzanan Marki ağlayan babaya bir altın fırlatır. Bir çocuğun bedeli bir yol parasıdır. Altın taşa çarpar, o ince ses koca mahallenin belleğine kazınır. ...1789'da iç savaşta Bastil düşer. Yüzyılların ezilenleri ayağa kalkar, adalet diye başlayan eylemler kısa sürede intikama evrilir. Dün zulüm görenler bugün zulmün yeni ustalarıdır. Dickens iki tarafı da aklamaz. Ezilenin öfkesini anlar, o öfkenin dönüşebileceği canavarı da görür. Kan kanı temizlemez, koyulaştırır. Peki, Darnay bu yangının neresindedir? Fransa'nın en nefret edilen soylu ailelerinden Evrimont'ların oğludur. Çocuğu ezip altın fırlatan Marki de öz amcasıdır. Ancak Darnay ailesinin mirasını reddetmiş, adını değiştirmiş ve Lucy ile evlenerek İngiltere'de yeni bir hayat kurmuştur. Bir gün Paris'ten gelen bir mektup her şeyi değiştirir. Ailesinin eski hizmetkarı tutuklanmış ve yardım istemektedir. Vicdanının sesini dinleyen Darnay Fransa'ya döner. Paris'e adım atar atmaz tutuklanır. Aslında suçsuzdur. Yargılanan ailesinin geçmişidir. Doktor Manette'ın çabalarıyla ilk davadan kurtulur. Fakat aynı gece yeniden hapse atılır. Bu kez karşısında Defarge'lar. Hani şu elinden örgüyü bırakmayan kadın ve beklenmedik bir tanık vardır. Doktor Manette'ın yıllar önce Bastille'de yazdığı mektup. Bastille'in düşüşünden sonra bulunan bu mektupta Evrimont ailesinin işlediği zulümler anlatılır ve soyun son ferdine kadar lanetlendiği yazılıdır. Ne acıdır ki o son fert Manette'ın öz damadı Charles Darnay'dir. Bir zamanlar zindanda yazılan satırlar şimdi kızının eşini giyotine göndermektedir. Madame Defarge'ın öfkesi de aynı geçmişten beslenir. Evrimont'lar ailesini yok etmiştir. Yıllardır ördüğü örgü aslında kendi yasının kaydıdır. Karar açıklanır. Darnay 24 saat içinde idam edilecektir. Ancak o sırada Londra'dan bir adam çoktan Paris'e doğru yola çıkmıştır. Sidney Carton Paris'tedir. Planını kimseye açmaz, kimseyle vedalaşmaz. Zindanın kapısını aralamanın bir yolunu bulur. Darnay'ın hücresine girer, yıllar önce bir mahkeme

emeği şaşırtan benzerlik son kez sahnededir. Darnie'yi bayıltıp kıyafetlerini değiştirir, baygın adamı dışarı taşıtır. Hücrede onun yerinde kendisi kalır. Sabah giyotine gidecek olan artık odur. Kimin için? Sevdiği kadının kocası için. Lucy ağlamasın, çocuğu öksüz büyümesin diye. Bir akşamüstü söylenmiş, kimsenin ciddiye almadığı o söz harfi harfine tutulmaktadır. Son yolculuğunda yalnız değildir. Yanında genç bir terzi kızı vardır. O da o sabah ölecektir. Kız karşısındakinin Darnie olmadığını fark eder. Kimseye söylemez. Yalnızca sorar. Onun yerine mi ölüyorsunuz? Cevap kısadır. Onun yerine. Karısı ve çocuğu için. Kızın tek dileği kalmıştır. Elimi tutar mısınız? İki yabancı el ele aynı arabayla meydana girer. Tarihin en gürültülü kalabalığının ortasında en sessiz iyilik yaşanır. Bir el bir başka eli bırakmaz.

0: Meydanda kadınlar örgü örerek düşen başları sayar. 22, 23. Meydanda örgü ören kadınlar düşen başları sayarken Dickens, Carton'un zihninden geçen son düşünceleri aktarır.
1: Yaptığım şey, bugüne kadar yaptıklarımın en iyisi. Gittiğim yerse, bugüne kadar bildiklerimin en huzurlusudur.
0: Ardından geleceğe uzanan bir umut gösterir. Lucy'nin doğacak oğlu, Carton'un adını taşıyacak ve onun anısını yaşatacaktır.

Bu romanı yazan adam yoksulluğu kitaplardan öğrenmedi. Charles Dickens 12 yaşındayken babası borç yüzünden hapse düştü. Aile hapishane duvarlarının arasına taşındı. Küçük Charles dışarıda tek başına kaldı. Okuldan alındı, bir ayakkabı boyası imalathanesine verildi. Gün boyu şişelere etiket yapıştırdı. O imalathanenin rutubeti yazdıklarından hiç çıkmadı. Yoksulun öfkesini de, düşmüş insanın utancını da içeriden tanıdı. Bu yarayı yıllarca en yakınlarından bile sakladı. Zamanla İngiltere'nin en sevilen yazarı oldu. İki şehrin hikayesini 1859'da kendi çıkardığı dergide teplika etti. Okurlar her bölümü sabırsızlıkla bekledi. Enkaz halindeki bir hayatın tek bir hamleyle anlam kazanabilmesi, yani Carton'un hikayesi belki de Dickens'ın bilinçaltındaki sorusuydu. İnsan geçmişinin yıkıntısından yepyeni bir varlık çıkarabilir mi? Roman evet dedi. Milyonlarca okur o evete tutundu.

Kitabın ardında iki esin durur. İlki Thomas Carlyle'ın Fransız Devrimi Tarihi. Dickens o ciltleri defalarca okudu. Romanın bel kemiğini o sayfalardan kurdu. İkincisi bir tiyatro sahnesi. Dickens, dostu Wilkie Collins'in bir oyununda sevdiği kadının mutluluğu uğruna kendini feda eden bir adamı bizzat canlandırdı. Perde kapandığında kartının tohumu atılmıştı. Roman defalarca beyaz perdeye, sahneye, radyoya taşındı. 1935 tarihli uyarlaması başlı başına bir klasik oldu. Yankısı çağımıza da ulaştı. Christopher Nolan, Kara Şövalye üçlemesinin son filminde Carton'un veda cümlelerini bir mezar başında okuttu. Bugün iki şehrin hikayesi tarihin en çok satan romanları arasında anılıyor. 200 milyonu aşkın nüshadan söz ediliyor. Açılış paragrafı edebiyatın en çok alıntılanan satırlar arasına girdi. Kapanışı ise en unutulmazlar arasına. İki şehir zamanla bütün şehirlere dönüştü. Adaletsizliğin kol gezdiği her meydanda Paris'in uğultusu, sevginin direndiği her evde Lucy'nin altın ipliği, harcandığına inanan her insanda Carton'un sorusu dolaşıyor.

0: programımıza bir soruyla başlamıştık.
1: İyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi yoksa ona hiç sahip olmamak mı daha iyi?
0: Cevabı kartına soralım. O hiç sahip olmamayı seçmişti. Kaybı olmayanın acısı da olmaz sanmıştı. Bir terzi kızının elini tutarken ömründe ilk kez gerçek bir varlığa sahipti. Böylece boşa geçmiş gibi görünen bir hayat tek bir fedakarlıkla anlam kazandı. Bu yüzden iki şehrin hikayesi yalnızca Fransız devriminin değil, insanın kendini başkası için feda edebilme gücünün de romanıdır. Bir kitapta okumuştum da bu hafta iki şehrin hikayesiyle harcandığı sanılan bir ömrün tek bir kararla nasıl aydınlanabileceğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Erdoğan, Avusturya şansölyesiyle ortak basın toplantısında konuştu. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine, dedi. Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada yasa teklifi için 467 kabul oyu verildi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır, dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 468 oyla kabul edilmesine ilişkinde tarihi bir başarıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesi sürecinin devlet aklı ve millet irfanıyla titizlikle yönetildiğini belirtti. Yılmaz, bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesinin, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu, dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Et ve Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan resen soruşturma kapsamında 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hatay'da ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya edebiyatının en köklü klasiklerinden olan Daniel Defoe'nun Ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Robinson Crusoe adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinde Louis Buñuel'den modern yönetmenlere kadar pek çok kez beyaz perdeye taşınan bu hikaye, hayatta kalma öyküsü olmanın yanı sıra insanın doğayla, yalnızlıkla ve kendi vicdanıyla girdiği mücadelenin de öyküsüdür. Hikayemiz, gemisi battıktan sonra ıssız bir adada tek başına mahsur kalan bir denizcinin medeniyetten uzakta geçen tam 28 yılını konu alır. Robinson Crusoe filmi, Robinson'ın vahşi doğada barınak inşa etmesinden toprağa işlemesine kadar uzanan sabır dolu bir süreçle ilerler. Ancak anlatının ve filmin asıl dönüm noktası, adanın kumsalında görülen o tek ayak izidir. Robinson Crusoe, Cuma adını verdiği yerli adamla işte bu ayak izi sayesinde tanışır. Ve Cuma adını verdiği bu kişiyle kurduğu eşsiz bağ, zamanla dil ve kültür sınırlarını aşan insanlık dersine dönüşür. Robinson Crusoe, özgürlüğün, sadakatin ve insanın en zor şartlarda bile umudunu yitirmemesinin en güçlü sembollerinden biridir. Filmde baskın olan diğer bir mesajla gerçek bir yuvanın aslında sevdiğimiz insanların yanı başında olduğu gerçeğidir. Filmin finalindeki kurtuluş anı ise izleyiciye fiziksel özgürlüğün ancak paylaşılınca anlam kazandığını hissettirir. Robinson Crusoe, insanın içsel gücünü keşfetme yolculuğunu anlatan ve her dönemde geçerliliğini koruyan sarsıcı bir klasik ve filmdir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe

0: girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda atılan tarihi adımdan sonra devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kanunun niteliğine dikkat çekerek bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamene'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 7:30.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Türkiye terör belası.

0: kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Peki tarihi düzenleme neler içeriyor? Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar, 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazların ertelenmesinde de aynı süreler geçerli olacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen de müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Kanun genel af niteliği taşımıyor, kişiye özel statü getirmiyor, PKK-KCK dışında hiçbir terör örgütünü kapsamıyor, terör örgütünün elebaşları düzenlemenin dışında tutuluyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti.
1: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan tarihi kararın ardından peş peşe önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. Yılmaz ayrıca sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kanunun niteliğine dikkat çekti. Çiftçi bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemenin toplumsal bütünleşmeye katkısına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. Karar terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum ifadelerine yer verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi müzakereleri genel kurul görüşmeleri bitene kadar takip etti. Genel kurula verilen arada meclis kulisinde DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli oylamanın ardından genel kurulun arkasındaki başkanlık makamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir süre görüştü. MHP lideri alışmalara verilen bir sonraki arada genel kurul salonunda yeni parti genel başkanı Özgür Özel ile tokalaştı. İki isim kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin bugüne özel kullandığı yüzük ve rozette dikkati çekti. Her ikisinde de Kültigin yazıtından alınan "Zamanı Tanrı Yaşar" ifadesi yer aldı. Yüzüğün yan kısımlarında ise El Evvel ve El Ahir isimleri kullanıldı. Tasarımda Türk tarihindeki zaman anlayışıyla İslam düşüncesindeki ezeliyet ve ebediyet kavramlarına atıfta bulunuldu. Genel kurul görüşmelerinin ardından Bahçeli, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Tarihi oylamanın ardından merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için ilk şart PKK-KCK'nın fesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak. Böylece kanundan yararlanmak için verilen 6 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak, kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek, gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi resmi ziyaret kapsamında Sofya'da Bulgar mevkidaşı Ivan Demerciyev'le bir araya gelecek. Görüşmede her iki ülkede ve Balkanların genelinde güvenliği tehdit eden organize suç örgütleri ele alınacak. Ziyarette masadaki bir diğer önemli başlıksa sınır kapıları. Özellikle yaz aylarında yaşanan araç yoğunluğunun azaltılması, geçişlerin kolaylaştırılması ve karayolu ticaretinin hızlandırılması yönelik önlemler değerlendirilecek. Temaslar iki ülke arasında imzalanacak mutabakat zaptıyla resmiyete dökülecek. Bakan Çiftçi'nin Sofya programı güvenlik görüşmeleriyle sınırlı değil. Çiftçi Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Baş Müftüsü Ahmet Hasanov'la buluşacak, bölgedeki Müslüman toplumuna ilişkin konuları görüşecek. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalananların beyanları ve MASAK'tan gelen yeni veriler doğrultusunda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Antalya ve Aydın'da yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından

sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli ise aranıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil döneminin ardından da bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Başvurular 17-26 Ağustos arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. Yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Öğrenciler okul nakil onay durumu ve başvuru sonuçlarına E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlara MEB Öğrenci Nakil İşlemi Hizmeti'nden ya da E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ulaşılabilecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. Nükleer konusu da savaşın en büyük açmazlarından biri olmaya devam ediyor. ABD basınında konuyla ilgili bir iddia gündeme taşındı. Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Hürmüz'ün açılması durumunda nükleer anlaşma olmadan da savaşı sona erdirebileceğini yazdı. İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler de sürüyor. Davet İslamabad yönetiminden geldiği İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı arabulucu konumundaki Pakistan'a gidecek. İran Hürmüz konusunda Umman'la da temasını sürdürüyor. Ticari gemiler için geçici bir rota oluşturulmasına ilişkin görüşmelerde sona yaklaşıldığı açıklandı. Ancak boğazın tamamen açılmasının Washington'la varılacak anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya hükümeti deprem nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntılar başkent Bogota'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Depremde hasar gören bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Türkiye, Kolombiya'daki depremin ardından taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Açıklamada Bogota Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu belirtildi. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Liselere geçiş sistemi kapsamı lise nakil süreci devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Temsilcimiz İstanbul'daki mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın perdesi tek maçla kapandı. Orfa Yapı Pendik Spor Batman Petrol Spor maçı 2-2'lik skorla tamamlandı. Tümosan Konya Spor bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arthur Masaoku'yu kadrosuna kattı. Demokratik Kongolu sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya futbolundaki kriz sürüyor. UEFA Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF ortak bildiriyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya açıkça cephe aldı. Dünya Kupası ticari haklarını satma girişiminin ardından güven kaybı yaşandığını belirten konfederasyonlar Infantino'yu yetkilerini aşmakla suçladı. Galatasaray erkek voleybol takımının yeni transferi Efe Mandıracı için imza töreni düzenledi. Milli amatör benim için duygusal bir imza olacak çünkü bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim dedi.
ülkemizin kuzey ve

0: kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya, Kırklareli ve Kastamonu 33, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Muğla 38, Denizli 40, Çanakkale, Uşak, Bursa, Malatya ve Hatay 34, Antalya, Adana ve Burdur 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26, Kars 23 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 19'da 22. kilometreleri arası Ankara Kırıkkale istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Arhavi Hopa Kemalpaşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 14 Ağustos'a kadar 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Bu atasözünü acaba niçin söylemişler? Bir el, bir el daha iki el eder de ondan. Yani bir kişi, bir kişi daha iki kişi eder. O zaman bir kişinin beceremediği işi iki kişi kolayca yapabilir. Aynı işi yapan iki kişi, üçe, beşe, ona çıktığı zaman o iş çok daha kolay biter. Böyle yapılan çalışmalara grup çalışması denir. Anadolu'da imece denilen bir gelenek var. Yufka açılacaksa kadınlar bir araya gelip ocak başında yufka açar. Köyde okulun veya caminin tamiratı yapılacaksa, köyün fırını temizlenecekse el birliğiyle çalışılır. Köyde bir hayır yapılacaksa, askere giden bir gence para verilecekse imece usulü devreye girer ve herkes karınca kararınca yardım yapar. İşte böyle bir topluluğun adı Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte ekip olarak geçer. Ekip, görev bakımı birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, takım, grup, kadrodur. Köylerde ekinler kaldırılıp da değirmende unlar çuvallandıktan ve bulgur dövüldükten sonra yazlık işlerin sonu gelmiş demektir. Biraz da dinlenme ve eğlenme zamanıdır. Aralarda ekipler kurulur, maçlar yapılır ve oyunlar oynanır. Hatta bu ekiplerin bir lideri de vardır, ya muhtardır ya da öğretmen. Lider herkese görev taksimini yapar, sorumluluklarını anlatır. Ortak olarak benimsenmiş bir amaç etrafında belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere bir takım üyesinin liderliğini kabul eden uygun büyüklükteki topluluk bir ekiptir. Çocuklukta körebe, yağ satarım, bal satarım, istop, yakan top, İsim şehir bulma gibi oyunlarla başlayan ekip fikri lise yıllarında araştırma gruplarında yer almaktır. Üniversitede ise araştırmalar bilimsel çabalara dönüşür. İşe giren bir genç artık bir ekibin parçası olmuştur. Bir fabrikada yapılan üretimde her çalışanın emeği ve katkısı bulunur. Bir banka şubesinde tüm çalışanlar birbirleriyle işbirliği halinde mevduat sahiplerine hizmet verirler. Bir kurumun hazırladığı projede görev alan kişiler, o projenin başından sonuna kadar takipçisi ve işbirlikçisidir. Bir sinema filminin çekiminde senaryo yazarından kameramanına, oyuncusundan ışıkçısına, dekor tasarımcısından ses tasarımı yapana kadar herkes film ekibinin bir parçasıdır. Sinema filmleri medyanın en önemli araçlarından televizyonlarda gösterildiğine göre, medya yöneticisinin bulunduğu ekibin başı olduğunu

da hatırlatmak gerekir. Medya yöneticisi, birbiriyle doğrudan ilgisi olmayan mesleklere sahip kişileri bir araya getirip ekip oluşturan kişidir. Ama medyada her ekip ayrı ayrı ekiplere de ayrılmıştır. Çünkü yayıncılık tam bir ekip işidir. Her yayın, ekipte bulunanların ayrı ayrı rolleriyle gerçekleşir. Yayına herkes ilmek ilmek bir şeyler katar, sonuçta ekibin kalitesine göre ya bir hasır, ya bir kilim, ya da bir ipek halı ortaya çıkar. Yayıncılıkta her günün ve her yayının bir toplantısı yapılır. Günlük yayın toplantılarına bir ekip halinde gidilir ve gereken kararlar orada alınır. Toplantılarda birlikte ola ola ekipler birbirini tanır. Yayın ekipleri kurulurken de birbirini tanıyan kişilerin seçimine dikkat edilir. Zira birbirini tanımayan kişilerin iyi bir ekip olabilmesi mümkün değildir. Her yayın ekibinin başında bir yönetmen vardır. Yönetmen orkestra şefi gibidir. Hem teknik, hem estetik, hem de ekip yöneticisi olarak yayının A'dan Z'ye kadar her unsurunu bilen ve hükmeden kişidir. Yönetmen yayın için gerekli notlarını alır ve bu bilgileri ekip arkadaşlarıyla paylaşır ve hazırlık yapar.

0: matematiğin hatta istatistiğin diliyle yeniden tanımlanıyor. Çünkü istatistik hem geçmişi raporlamak hem de geleceği öngörmekle ilgili. Bir sporcunun gelişimini takip etmek veya o sporcunun rakibinin zayıf noktalarını bulmak artık bir veri okuma sanatına dönüşmüş durumda. İstatistik, bütün dünyada aynı zamanda kısıtlı bütçelerle devleşen kulüplerin de en büyük yardımcısı. Ülkemizde de veri analizine verilen önemin artması, duygusal kararlardan akılcı planlamalara ve sayıların diline geçişin en somut göstergesi. Peki, istatistik bize aslında neyi işaret ediyor? En başta verimliliği öğretiyor. Doğru analiz edilen veriler bir antrenman programının etkisini ölçebiliyor veya sakatlık riskini çok önceden belirleyebiliyor. En önemlisi de sayıları soğuk rakamlar olarak görmemizi engelliyor. Çünkü sayılar sahadaki, spor alanındaki her hareketin görünür ve görünmez anlamı olarak okunabilir. İşte bu sayıları doğru okuduğumuzda oyunun stratejik güzelliğini de çok daha iyi kavrarız. Özetle, istatistik sporun ruhunu asla öldürmez. Aksine onu daha anlaşılır, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir hale getirir. Gelin sahadaki o muazzam enerjiyi doğru verilerle birleştirelim. Hem taraftar olarak hem sporcu olarak. Ve spor geleceğimizi tesadüflere değil, sarsılmaz bir matematiksel disiplin olan istatistik bilimine de emanet edelim. Unutmayalım ki rakamlar asla yalan söylemez, söyleyemez. Ve rakamlar sadece doğru soruyu soranlara çok daha anlaşılır yollar gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım daha atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Kararın ardından devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarından kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kanunun niteliğine dikkat çekerek bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas

salan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi beklenecek. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarete bulunan Avusturya Şansölyesi Stokel'le ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara dikkati çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, "Milletçe zoru başardık, yaraları sardık" mesajını verdi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Muğla 38, Malatya ve Hatay 34, Antalya 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26 derece. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve bugün size sesimizi ulaştıran Aslı Yıkılmaz, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin somut olmayan kültürel mirasını ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun faaliyetlerini konuşacağız. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selcan Gürçayır Teke. Profesör Doktor Teke'yi size kısaca tanıtacak olursak, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2007'de ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2013 yılında tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak atanan Gürçayır Teke, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesidir. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Gürçayır.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Sayın Gürçayır, ilk sorumuzu yöneltmek istiyorum size. Öncelikle somut olmayan kültürel miras nedir? Hangi alanlardan oluşur?
1: Somut olmayan kültürel miras aslında 2003 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve bizim 2006 yılında taraf olduğumuz, meclisten geçirdiğimiz bir sözleşmenin aslında tanımladığı alanlardan birisi. Somut olmayan kültürel miras aslında hani terim olarak yeni belki ama bizim alanımızda yani Türkiye'de folklor olarak bilinen bir alan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sözleşme çerçevesinde tanımlanan bir takım alt alanları var bunların. Bunlardan ilki söz gelenekler ve anlatımlar. Bunun içerisinde masal, destan, efsane, hikaye, atasözü, aklınıza sözle ilgili yaratılan her ne geliyorsa bunların gelmesi mümkün. İkinci alan olarak gösteri sanatları. Yine bizim geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz Karagöz, Hacivat, orta oyunu, işte meddah gibi anlatıcıların yaptığı performanslar, hatta aşıklık geleneğinin yaptığı performanslar da yine gösteri sanatları içerisinde değerlendirilebilir. Onun haricinde toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler denilen bir alanı var yine somut olmayan kültürel mirasın. Bu alanda da geçiş ritüelleri olarak bildiğimiz bir bireyin doğumundan ölümüne kadar geçirdiği bütün evreleri içeren işte doğumla ilgili uygulamalar, işte bizim ülkemizde özel sünnetle ilgili uygulamalar, törenler, onun haricinde işte kız isteme, evlilik ve yine geçiş ritüellerinden ölümle ilgili uygulamalar da yine bunun içerisine giriyor. Bunun haricinde geleneksel kutlamalar, mevsime bağlı kutlamalar ya da yine de bu toplumsal uygulamalar içerisine giriyor. Hıdrellez, Nevruz, Çiğdem Günü, Mayıs 7'si gibi hani koç katımı gibi birçok değeri bunun içerisine düşünebiliriz. Onun haricinde doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar yine sözleşmede tanımlanan alanlardan birisi. Bunun içerisinde de halkın doğayla kurduğu etkileşim sonucunda oluşturduğu aslında bir takım uygulamalar mesela işte tarlaya ne zaman ekin ekilir, ne zaman ürün alınır, ürünü daha verimli alabilmek için gereken bilgiler nelerdir, halk meteorolojiyi nasıl tahmin eder, hani meteorolojik araçların olmadığı dönemlerde halk matematiği nedir, ölçü birimleri nelerdir gibi alanlar doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalara giriyor ve son alanda el sanatları geleneği. El sanatları geleneği de hani böyle somut bir şeylerden bahsediyoruz gibi görünüyor ama aslında bu el sanatlarının kuşaklar arasında aktarımını yani bir çıktı olarak bir bakır sininin ya da işte bir çömleğin aktarımından müzeye konulmasından ziyade bunların yapım bilgisinin aslında gelecek kuşaklara aktarımından bahsediyor. Aslında somut olmayan kültürel mirasın koruması sözleşmesi. Bu sözleşmede tanımlanan 5 alt alan. Siz taraf devlet olarak bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra istediğiniz alt alan varsa sizin ülkenize özgü eklemek istediğiniz onları ekleyebilirsiniz ya da hani bunlara da bunları baz alarak ülkenizde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Aslına bakarsanız böyle beş alan olarak tanımlayabiliriz.
0: Çok güzel özetlediniz. Peki bu çerçevede UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün faaliyetlerinden ve Türkiye ile ilgili bu alandaki işbirliklerinden bizlere biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO ve aslında Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve bu paydalarla beraber barışı tesis etmek amacıyla aslında oluşturulmuş bir kurum. Dolayısıyla kültürle ilgili sözleşmeler, eğitimle ilgili, bilimle ilgili sözleşmeler, uluslararası düzeyde faaliyet sürdürülen sözleşmeleri yönetim becerisine sahip. Dolayısıyla bizim de hani somut olmayan kültürel mirasla ilgili alanlarda da yine UNESCO'nun özellikle hani hükümete danışmanlık yapmak, hükümetin kurumlarına, ilgili kuruluşlarına danışmanlık yapmak şeklinde belirlenmiş bir rolü var Türkiye'de. Hani somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinden hani ondan özetleyecek olursak hani sözleşmenin aslında icracı kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı, yani meclisten onaylandıktan ve bunu karar olarak geçirdikten sonra icracı kurum olarak kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yaşayan miras ve kültürel etkinlikler genel müdürlüğü, ama UNESCO'nun da bunun içerisinde oluşturduğu, yani UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu sözleşmeye bağlı olarak oluşturduğu bir de somut olmayan kültürel miras ihtisas komitesi var. Bu komitede bir takım faaliyetler gerçekleştiriliyor ve bir takım düzenlemelerle hani kültür, yani bu miras çerçevesinde yapılması gereken faaliyetler nelerdir, kabul edilmiş olan unsurlar nasıl gelecek kuşaklara aktarılacak, bu faaliyetlerin belirlenmesine ve planlanmasına aslında hükümete danışsal bir rol üstleniyor diyebiliriz.
0: Evet, siz de bu ihtisas komitesinin bir üyesisiniz. Bu komisyonun faaliyetlerinden bizlere kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Şöyle, şimdi bu komite aslında 15 uzmandan oluşuyor. Bunlar bu somut olmayan kültürel mirasla ilgili alanlarda akademik anlamda uzmanlığı olanlar. Bunun haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Dışişleri'nden, ilgili STK'lardan ve hani miras taşıyıcılarından da aslında oluşabilir. Ve bunlar periyodik aralıklarla toplanıp hani bu miras alanları ile ilgili neler yapılması gerekiyor, dosya hazırlama süreçleriyle ilgili hangi kararların alınması gerekiyor ya da miras taşıyıcılarının somut olmayan kültürel mirasla ilgili beklentileri ya da işte önerileri nedir? Bunların değerlendirildiği aslında bir kurum olarak değerlendirilebilir. Bunun haricinde özellikle hani UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun somut olmayan kültürel miras komitesi özelinde yaptığı ikili projeler var, uluslararası projeler var. Bu projelerle beraber özellikle hani şimdiye kadar yapılmış olan ülkeler genellikle hani Balkan ülkeleri ve hani Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte projeler gerçekleştirdiler. Bunlarla beraber kültür üzerinden, mesela Makedonlarla yemek kültürü üzerinden, Bulgaristan'la işte müzik kültürü üzerinden, Azerbaycan'la el sanatları üzerinden, yine Moldova'yla yemek üzerinden yaptıkları bir takım projeler var. Alan çalışmaları gerçekleştiriyorlar uzmanlar karşılıklı, iki komitenin de uzmanları hem Türkiye'de hem de ilgili ülkede alan çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Ortak işbirliklerini aslında değerlendiriyorlar. Hani birlikte benzer miras alanlarına sahip miyiz? Çünkü biliyorsunuz hani Balkan coğrafyası Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altındaydı bir dönem. Dolayısıyla hani mirasa da siyasi sınırlar çizmek bu anlamda, kültüre siyasi sınırlar çizmek bu anlamda çok zor. Ve yemek gibi, işte el sanatı gibi ve müzik gibi alanlarda da çok paydaş, ortak olduğumuz alanlar var. Onlarla beraber hani bu miras alanlarını gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz? Ortak nasıl projeler geliştirebiliriz? Bunun aslında tartışmalarının yapıldığı yayınlara da dönüşmüş durumda. Onun haricinde yine UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun özellikle bu salgın döneminde somut olmayan kültürel miras ne olduğu, Türkiye'deki durumu nedir diye çıkarttığı yayın da var. Bu da çok değerli aslında baktığınızda. Çünkü özellikle küresel salgın döneminde biz hani somut olmayan kültürel miras olarak bahsettiğimiz alanların aslında yaşayabilmesi için insanların fiziken bir araya gelmeleri gerekiyor. Ama fiziken bir araya gelemediği dönemlerde bu miraslar nasıl yaşadı, nasıl yaşanmaya devam etti? Bunların aslında alan araştırmaları ile Türkiye'deki işte medyada yer almış, haberlerden hareketle yazılmış olan bir kitabı var. Yine Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası adıyla Türkiye'de somut olmayan kültürel mirasla ilgili yapılmış olan çalışmaları, ikili işbirliklerini, çok uluslu dosya hazırlama süreçlerini ya da ulusal envantere ya da işte uluslararası listelere eleman yazımı ile ilgili süreçleri ortaya koyan, Türkiye'de somut olmayan kültürel miras müzeciliğinin nasıl bir şekil aldığını ortaya koyan ya da somut olmayan kültürel miras kadın ilişkisini ele alan, eğitim ilişkisini ele alan, somut olmayan kültürel mirasla gençlik arasında kurulan bağı ele alan çalışmalar da yine bu kitapta yer aldı.
0: Evet, hep gelecek kuşaklara aktarmaktan bahsediyoruz Sayın Gürçayır. Peki önemi nedir bu somut olmayan kültürel mirası? Neden gelecek kuşaklara aktarmalıyız?
1: Şimdi şöyle aslında hani 2003 sözleşmesi henüz yeni bir sözleşme olarak değerlendirilebilir. Henüz 22 yaşında birinden bahsediyoruz hani bir insan olsaydı belki. Neden bu önemli? Bunun önemli olduğunu aslında dünyanın farkına varması da biraz geç oldu diyebiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki 1972 sözleşmesiyle somut alanları, doğal ve kültürel miras alanlarını UNESCO koruyordu. Yani işte tarihi bir anıtı, işte ne bileyim bir arkeolojik alanı ya da bir doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bize bu medeniyetlerin bıraktığı miras alanlarına verdiğimiz değeri gösteriyordu. Ve biz gerçekten de bu miras alanlarına olabilecek herhangi bir tahribatın insanlığın hafızası yapılmış bir tahribat olduğunu değerlendiriyorduk. 2003 Sözleşmesi ile beraber kültürel miras alanının sadece somut alanlarla sınırlı olamayacağı, insanların zihinlerinde de kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktardıkları işte masaldır. Yani bir işte bir kadının işte etrafındakilere ya da torunlarına bir masal anlatması, bir annenin bebeğinin ninni söylemesi ya da işte bir Hıdrellez'de işte bir gül ağacının dibine bir dilek bırakılması ya da bir Nevruz'da Nevruz'un ateşinin üzerinden atlanması. Ve aslında bunların insanlık açısından çok insanlığın işte ne diyelim yaratıcılığı açısından çok değerli olduğu ve aynı zamanda kültürel çeşitliliği sağladığı ve tek tipleşmeye doğru gittiğimiz, küreselleşmenin hemen her yeri etkisi altına aldığı, özellikle bu son dönemlerde bunun etkisinin çok daha fazla olduğunu sosyal medya aracılığıyla çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların günden güne değer kaybettiği, yerel değerlerin, yerel kültürlerin korunması gerektiği, tıpkı onların da işte Ayasofya gibi, Ankara Kalesi gibi hani somut olarak gördüğümüz şeylerin nasıl kaybından üzüntü duyacaksak, bir masalın kaybı, bir efsanenin kaybı, bir destanın kaybından da benzer derecede üzüntü duymamız gerektiği. Çünkü bunun da sözlü olarak aktarılan ve binlerce yıllık insanlar arasında sözlü kuşaktan kuşa aktarılan ama her dönemin de her jenerasyonun da aslında imbiğinden geçen damıtılmış bir bilgi olduğu, insan yaratıcılığına duyulan saygı amacıyla işte kültürel çeşitlilik açısından ve aynı zamanda bu kültürel miraslar bize aidiyet hissi veriyor, değil mi? Yani bize bir kimlik kazandırıyor. Dolayısıyla bu kazandırmış olduğu bir kimliğin ve aidiyet duygusunun aslında gelecek kuşaklara aktarılmamasından duyulan endişe nedeniyle aslında bize gelecek kuşaklara aktarmamız gerektiği düşünülüyor. Bir de şöyle bir şey var, özellikle hani sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından baktığınızda, yine UNESCO'nun çok önem verdiği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından baktığınızda da bunlar bize, yani geleneksel bilgi bize doğayla daha uyum içerisinde yaşamamız, dolayısıyla ekolojik sürdürülebilirliği, çevresel sürdürülebilirliği sağlıyor. Aynı zamanda bize çok, mesela özellikle el sanatları alanında bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıfır çoğu zaman sermaye ile inovasyon olanları sağlıyor. Çünkü kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi var. Bu bilgiyi ekonomiye çok rahatlıkla kazandırabilirsiniz. Tabii çok öyle istihdam edebileceğiniz belki büyük bir ekonomiden bahsedemeyiz ama yine bir insanın hayatını sürdürebileceği ya da bir ailenin hayatını sürdürebileceği bir ekonomik gelirden bahsedebilirsiniz. Aynı zamanda bizim bu miras alanları bizim bir arada olmamızı, aslında birlikteliğimizi güçlendiren şeyler, değil mi? İşte hani Hıdrellez'de aynı ağaca, dilek ağacına bir kurdele bağladığımızda aynı paydada buluşmuş oluyoruz. Ortak şeyler hissediyoruz. Ortak bir takım beklentilerle aslında onu yapıyoruz. Dolayısıyla sosyal açıdan da, sosyal çatışmaların, işte anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması açısından da, dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da çok değerli olarak görülüyor. Ve şöyle de bir şey var. Hani siz bunları ülke olarak doldurmadığınız zaman, bu alanları dolduran ülkeler oluyor. Yani ben hani başka bir ülkenin kültürüne karşı karşı bir hani saygısızlık anlamında söylemiyorum ama siz o kültürel alanları doldurmadığınızda bunu çok rahatlıkla görüyoruz ki hani mesela işte üç masal kahramanını bilmeyen, Türk masal kahramanını bilmeyen gençler size Rapunzel'i işte Kibritçi Kız'ın isimlerini bir çırpıda sayı verebiliyorlar ya da geleneksel kutlamalarından haberdar olmayan gençler başka geleneksel kutlamaları, başka ülkelerin kutlamalarını kendi kutlamaları haline getirebiliyorlar. Dolayısıyla onlar da olsun elbette ama bizim de hani Türkler olarak bu dünyaya söyleyebileceğimiz miras alanlarımız var ve bunların kuşaklar arasında aktarımı bizim dünyaya sunduğumuz aslında bir çeşitlilik örneği olarak bakmamız gerekiyor. UNESCO'da zaten bütün bu reflekslerle somut olmayan kültürel mirasın koruma sözleşmesini ortaya koymuş durumda.
0: Çok güzel örnekler verdiniz. Sayın dinleyenlerimiz, konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selcan Gürçayır Teke. Türkiye'nin Değerleri programı devam ediyor. Sayın Gürçayır, UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de ulusal alanda gösterilen faaliyetler nelerdir peki?
1: Şimdi somut olmayan kültürel miras sözleşmesini imzaladıktan ve taraf olduktan sonra sözleşmenin hükümlerine artık uygun davranmak zorundasınız ve bu hükümlerden birisi de ulusal envanterinizi çıkarmanız gerektiği. Yani siz kendi toprağınız üzerinde somut olmayan kültürel miras olarak tanımladığınız hangi alanlar var? Bunları koruyacaksanız eğer öncelikle hangi alanlar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmanız gerekiyor. Bizim de bu icracı kurum olarak faaliyet gösteren Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras envanteri adıyla bir envanter tutuyor. 350'nin üzerinde bu envantere kayıtlı unsur var. Bunlar unsurlar. Yani işte mesela Ankara'nın işte Sinsin oyunu, mesela işte Nevruz, birçok yerde Nevruz, yine bakırcılık mesela, yine de masal anlatma geleneği, türkü söyleme geleneği ya da birçok yerdeki aşıklık geleneği. Yani iller kendilerini hangi şekilde tanımlamak istiyorlarsa ilk kültür envanterlerini alıyorlar. Daha sonra bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merkezine gönderiyorlar ve oradaki kurul da bunları ulusal envanter alıyor. Bunun haricinde bu unsur odaklı olan yani miras alanları ile ilgili olanlar, bir de insan bu sözleşme açısından çok önemli. Çünkü insan bu geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan şey. Bir masal eğer anlatılmıyorsa artık o masaldan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla biz insanların bunları sürdürmeye teşvik etmek, onların motivasyonlarını bu yönde desteklemek zorundayız. Dolayısıyla sözleşme insan merkezli bir sözleşme. Yani şey gibi 1972 sözleşmesi gibi orada somut olarak koruyabileceğimiz bir camiden, bir anıttan ya da bir sit alanından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla insanların bunu gelecek kuşaklara aktarmaya gönüllü olması gerekiyor. Bu açıdan da 2010 yılında yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras yaşayan insan hazinesi envanterini oluşturmaya başladı. Bu envanterde de bu miras alanlarını istisnai derecede üst düzeyde bilen ve bunu aktarma konusunda bir bilince sahip olan, aktarmak isteyen, bunu usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenmiş olan ve muhakkak çırak yetiştirmiş olan ve bunu günümüz şartlarına uyarlama becerisine sahip olan insanları seçiyor. Dolayısıyla bu yaşayan insan hazinelerine de Cumhurbaşkanlığı tarafından ödülleri takdim ediliyor. Dolayısıyla hani geçmişte belki hani otantik ya da işte romantik duygularla anımsadığımız, hatırladığımız, aa şu da şöyle de bir masal anlatıcısı vardı ya da İşte şöyle bir aşık vardı, şöyle türküler söylerdi dediğimiz kişilere devlet erkanı bir törenle beraber, yaptığı bir törenle beraber onları bu ait oldukları ya da yaptıkları işten dolayı aslında bir anlamda onur ediyor. Dolayısıyla yaşayan insan hazineleri ulusal envanteri de yine bizim yaptığımız, ulusal düzeyde yaptığımız faaliyetlerden, somut olmayan kültürel mirasın koruması sözleşmesi açısından faaliyetler. Yani bir alanda bir yandan mirası korumak, bir yandan da bu mirasın aktarıcıları olan kişilere yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu, yani mesela bir kaşık ustası var mı hiç mesela içerisinde, bir sedef kakma ustası var, ahlat taş işçiliği, şimdi rahmetli oldu ama ahlat taş işçiliği mesela bölgede, Bitlis'te çok zayıflamış durumda, mesela ondan bir yaşayan insan hazinesi var. Dolayısıyla bu hazinelerin, yani bu insanların ne kadar kıymetli bilgilere sahip olduklarını aslında devlet bir anlamda tescil ediyor. Bu da gelecek kuşaklar açısından, yani yarın çırak olacak, yarın masal anlatacak, yarın işte herhangi bir geleneksel uygulamayı devam ettirecek kişiler açısından da aslında bir bu işleri yapmak konusunda bir motivasyon sebebi haline geliyor.
0: Geçenlerde bir TRT belgeseli vardı. Gerçekten de bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bolu Taraklı'da bir şimşir kaşık ustası. Gerçekten de dediğiniz gibi atölyesine asmış, ona bir ödül verilmiş ve uzun yıllardır bu mesleği, çünkü babası da bu mesleği yaparmış. Kendisi de devam ettiriyor ve gurur duyuyor o fotoğrafla. Devlet ona bir ödül vermiş bunun için. O mirası devam ettiriyor. Çok güzel. Aslında kültürel değerlerimiz bunlar, değil
1: Evet,
0: mi?
1: kesinlikle.
0: Değer vermek lazım bu
1: Kesinlikle.
0: insanlara.
1: Kesinlikle. Yani çünkü çok değer kaybetti. Yani şöyle çok değer kaybetti. Popüler kültür var bir. Gerçekten hani bu popüler kültür bombardımanı içerisinde kendisine temsil alanı zaten bulmakta zorlanıyor. Ve eğitim kademesine de bu bilgileri sokmadığınız zaman gelecek kuşaklar bu bilgiyle yetişmiyorlar. Evde zaten hani çocuklar çok erken yaştan kreşle, okulla tanışmak zorunda kalıyorlar. Kadının iş gücüne katılmasıyla beraber. Geçmişteki gibi geniş ailelerden anneyle işte çocukla dedenin, anneannenin, babaannenin vakit geçirebileceği ortamlardan bahsetmemiz mümkün değil. Hayat çok hızlı bir biçimde akıyor. İnsanlar gündelik rutinlerine çok zorla yetişiyorlar. Yani bütün bu süre içerisinde kültür dediğimiz alan çoğu zaman hani elimizden kayıp gidiyor. Belki şu an farkında değiliz ama hani çok hayati bir şeyi kaybettiğimizi aslında bize somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi bu anlamda söylüyor.
0: Sayın Gürçayır, süremiz kısıtlı. Bir de bu işin uluslararası boyutu var, değil mi? Bu sözleşme çerçevesinde Türkiye'de uluslararası peki hangi alanlarda faaliyetler gösteriliyor ve hangi kültürel miraslar uluslararası listelere taşındı?
1: Şimdi uluslararası listelerde de sözleşmenin iki uluslararası listesi bir de kaydı var. Bunlardan birisi insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi. Buraya ülkeler kendi ülkelerini temsil ettiklerini ve artık insanlığın mirası haline getirmeyi istedikleri alanları aslında buraya yazdırıyorlar. Acil koruma gerektiren liste var. Acil koruma gerektiren listede de sizin topraklarınız içerisindeki miras alanlarının birçok neden olabilir. İşte

0: Ekonomik nedenler olabilir, sosyal bir takım nedenler olabilir, aktarıcıların sayısı azalmış olabilir. Bunu yaşatmakta yani yaşayabilirliğinin aslında sıkıntıda olduğunuzu ve bunun eğer gerekli önlemler alınmazsa gelecek kuşaklara aktarılmasının zor olduğunu aslında bir anlamda deklare ettiğiniz bir liste oraya unsur yazdırabiliyorsunuz. Bir de iyi uygulamaların kaydı örneği diye bir kayıt sistemi var. Burada da ben ülkemdeki bir somut olmayan kültürel miras ya da birçok somut olmayan kültürel mirası şu projeyle, şu programla, şunu yaparak gelecek kuşaklara aktardım. Hani bu örneği, bu temsil edici örneği başka ülkelerde kullanabilir, alabilir, uygulayabilir dediğiniz örnekleri aslında bir anlamda kaydettirdiğiniz bir kayıt örneği var. Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras temsili listesinde kayıtlı örneği 31 tane miras alanını kaydettirmiş durumda. Bunun içerisinde birçok hani var. Mevlevi semaat törenlerinden tutun semah ritüeline kadar işte Hıdrellez'den işte sedef kalkma işçiliğine kadar birçok alanda unsur yazdırılmış durumda. Acil koruma gerektiren listeye de kuş diliyle zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bir alan kaydettirilmiş durumda. İyi uygulamaların kaydı örneğinde herhangi bir unsurumuz yok. 31 unsurla beraber aslında Türkiye Çin'den sonra ikinci en fazla unsur kaydettirmiş olan ülke konumunda. Listelere yazdırmaktan ziyade listelere yazdırdığınız şeylerin gelecek kuşaklara aktarımını aslında bir anlamda sağlamak sözleşme açısından çok değerli ve çok önemli. Bunun haricinde yine uluslararası bir takım yardım fonları var UNESCO'nun sağladığı. Daha ziyade hani bu yardım fonlarını talep eden ülkelerin kendi ülkelerindeki somut olmayan kültürel miras alanlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği envantere almak olabilir ya da insan yetiştirimine dair verdiği uluslararası yardım fonları da var yine bu sözleşme açısından.
1: Bütün kültürel unsurlar da bizim bir zenginliğimiz diyerek o zaman burada konuyu kapatalım. Süremizin sonuna geldik çünkü Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin somut olmayan kültürel mirasını ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun faaliyetlerini konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selcan Gürçayır Tekeydi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için ve verdiği önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bugünkü teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Bir şehir.

Yeşilin gölgesinde eski bir şehir. Dağlardan iner serin rüzgarı. Taş hanlarda yankılanır geçmiş. Irmaklar anlatır eski yolları. Bir yanda tarih, bir yanda bereket. Toprak sessiz ama anlatır kendini. Tokat'tır burası. Anadolu'nun içindeki kadim nefes. Bugün Karadeniz'de İç Anadolu arasında köprü kuran, tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği, hanlarıyla, kaleleriyle ve verimli topraklarıyla dikkat çeken bir Anadolu şehri Tokat'tayız. Tokat isminin kökeniyle ilgili farklı görüşler bulunur. En yaygın görüşlerden biri, şehrin adının eski dönemlerde kullanılan Tokkat ifadesinden geldiğini belirtir. Bu ifadenin surlu şehir ya da korunaklı yer anlamı taşıdığı düşünülür. Bir başka görüşse Tokat isminin bölgede hüküm süren eski kavimlerin kullandığı yer adlarından zamanla değişerek bugünkü haline ulaştığını ifade eder. Antik dönem kaynaklarında şehir Comana Pontica adıyla anılmış, daha sonraki dönemlerde farklı isimlerle varlığını sürdürmüştür. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise şehir Tokat adıyla anılmaya devam etmiş ve bu isim zamanla

yerleşmiştir. Tokat, Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer alır. Kuzeyinde Samsun ve Ordu, güneyinde Sivas, batısında Amasya bulunur. Bu konumu sayesinde tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almış ve ticaret açısından gelişmiştir. Şehrin coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. Yeşilırmak Vadisi boyunca uzanan verimli ovalar, dağlık alanlar ve yaylalar Tokat'ın doğal yapısını oluşturur. Özellikle Kelkit Vadisi ve çevresi tarım açısından önemli bölgeler arasında yer alır. İklim yapısında hem Karadeniz hem de İç Anadolu etkileri görülür. Bu nedenle şehirde farklı bitki örtüleri ve tarım ürünleri bir arada bulunur. Bağcılık, meyvecilik ve sebze üretimi uzun yıllardır Tokat ekonomisinin önemli parçaları arasında yer alır. Tarihi açıdan bakıldığında Tokat oldukça eski bir yerleşim merkezidir. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar bölgede hüküm sürmüş, şehir her dönemde önemini korumuştur. Özellikle Selçuklu döneminde Tokat, Anadolu'nun önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kervansaraylar, hanlar, medreseler ve camiler bu dönemde inşa edilmiş, şehir ticaret yolları üzerinde önemli bir durak olarak gelişmiştir. Osmanlı döneminde de Tokat, bakırcılık, yazmacılık ve ticaret faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Şehirde kurulan çarşılar ve hanlar uzun yıllar boyunca Anadolu ticaretinin canlı merkezlerinden biri olarak kullanılmıştır. Bugün Tokat'a bakıldığında tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan şehirlerden biri görülür. Taş sokaklar, eski yapılar, çarşılar ve doğal güzellikler geçmişle bugünü aynı şehirde bir araya getirir. Tokat'ta yolculuk çoğu zaman tarihi bir sokakta başlar. Taş duvarların arasında ilerlerken eski hanların gölgesi ve çarşılardan yükselen sesler şehrin geçmişini bugüne taşır. Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri yüksek kayalıkların üzerine kurulan Tokat Kalesi olur. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanılan bu kale şehre hakim konumuyla dikkat çeker. Kaleye çıkıldığında Yeşilırmak Vadisi boyunca uzanan Tokat manzarası görülür. Rivayetlere göre ünlü karakter Vilat Tepeş'in bir dönem burada tutulduğu anlatılır ve bu hikaye kaleye farklı bir gizem kazandırır. Tokat'ın doğal güzellikleri denildiğinde ise akla ilk gelen yerlerden biri Ballıca Mağarası'dır. Dünyanın önemli mağaraları arasında gösterilen bu yapı milyonlarca yılda oluşmuş doğal şekilleriyle dikkat çeker. Sarkıtlar, dikitler ve geniş mağara salonları içeride farklı bir atmosfer oluşturur. Mağaranın serin havası ve doğal yapısı yıl boyunca ziyaretçilerin ilgisini çeker. Şehrin tarihi ilçelerinden biri olan Zile, Anadolu tarihindeki önemli olaylardan biriyle anılır. Rivayete göre Jules Caesar'ın ünlü Veni, Vidi, Vici yani geldim, gördüm, yendim sözünü burada söylediği kabul edilir. Zile Kalesi ve eski sokaklar ilçenin tarihi kimliğini bugüne taşır. Tokat'ın bir başka önemli ilçesi ise Niksar olur. Danişmentliler döneminde önemli bir merkez olan Niksar, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Yeşilin yoğun şekilde hissedildiği bu bölgede tarih ve doğa iç içe ilerler. Şehir tarihi yapılarının yanı sıra yaylaları ve doğal alanlarıyla da öne çıkar. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında Tokat'ın kırsal bölgeleri canlı bir görüntüye kavuşur. Irmak kenarları, bağlar ve meyve bahçeleri şehrin bereketli yapısını açıkça gösterir. Tokat'ın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Osmanlı Devleti'nin kudretli sadrazamlarından Piri Mehmet Paşa olmuştur. 15. yüzyılın ortalarında Tokat'ta dünyaya gelen Piri Mehmet Paşa, iyi bir eğitim alarak devlet hizmetine girmiştir. Hukuk, yönetim ve devlet teşkilatı konularındaki bilgisi sayesinde kısa sürede yükselmiş, Osmanlı bürokrasisinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.
İkinci Bayezid döneminde çeşitli görevlerde bulunan Piri Mehmet Paşa, özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde devlet yönetiminde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda büyük seferlere hazırlandığı bir dönemde görev yapmış, tecrübesi ve siyasi öngörüsüyle padişahın güvenini kazanmıştır. 1518 yılında Osmanlı Sadrazamlığı görevine getirilen Piri Mehmet Paşa, devletin en yüksek makamlarından birinde hizmet etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in son yıllarında ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk dönemlerinde devlet işlerinin yürütülmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle Osmanlı'nın büyüme ve güçlenme sürecinde alınan birçok idari kararda etkisi bulunmuştur. Piri Mehmet Paşa yalnızca devlet yönetimiyle ilgilenmemiş, eğitim, sosyal yardım ve şehirleşme alanlarında da çeşitli hayır eserlerinin yapılmasına öncülük etmiştir. Tokat başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinde camiler, medreseler ve vakıf eserleriyle anılmıştır. Bu eserler dönemin eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Osmanlı tarihçileri tarafından dürüstlüğü, adalet anlayışı ve devlet tecrübesiyle övgüyle anılan Piri Mehmet Paşa, görev yaptığı yıllarda devletin istikrarına katkı sunan önemli yöneticiler arasında gösterilmiştir. Bugün Tokat'ın tarihi geçmişi anlatılırken, Osmanlı Devleti'nin en yüksek makamlarından birine kadar yükselen Piri Mehmet Paşa'nın adı da saygıyla anılmaya devam eder. Onun bıraktığı miras, Tokat'ın yetiştirdiği önemli devlet adamlarından biri olarak şehir hafızasında yaşamayı sürdürmektedir. Tokat denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri kuşkusuz Tokat kebabı olur. Özel şişlerde pişirilen et, patlıcan, domates ve biberin birlikte hazırlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek şehrin en bilinen lezzetlerinden biridir. Özellikle odun ateşinde pişirilmesi kebaba kendine özgü bir aroma kazandırır. Şehir aynı zamanda bağcılık kültürüyle de tanınır. Tokat'ın verimli topraklarında yetişen üzümler, yıllardır bölge ekonomisinin önemli parçalarından biri olmuştur. Pekmez üretimi ve bağ ürünleri, kırsal yaşamın önemli gelenekleri arasında yer alır. Tokat'ın kültürel değerlerinden biri de yazmacılık geleneğidir. Ahşap kalıplarla kumaş üzerine desen basılarak yapılan Tokat yazmaları, uzun yıllardır sürdürülen önemli bir el sanatıdır. Özellikle renkli motiflerle hazırlanan yazmalar, Anadolu'nun geleneksel el işçiliğini yansıtır. Bakırcılık da şehirde geçmişten bugüne devam eden zanaatlar arasında yer alır. Tarihi çarşılarda dolaşırken bakır işlemeciliğinin örneklerini görmek mümkündür. Tokat mutfağında yalnızca kebap değil, keşkek, bat ve çeşitli hamur işleri de önemli yer tutar. Özellikle bat, ince bulgur, salça ve çeşitli yeşilliklerle hazırlanan yöresel bir lezzet olarak sofralarda sıkça yer alır. Tokat'ın kültürel yaşamında önemli yere sahip etkinliklerden biri her yıl düzenlenen Tokat Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival süresince şehirde konserler, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Tokat'ın tarihi dokusunu ve geleneksel yaşamını tanıtmayı amaçlayan bu etkinlikler hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeker. Festival alanlarında Tokat'a özgü yemekler, el sanatları ve yöresel ürünler sergilenir. Özellikle yazmacılık ürünleri, bakır işlemeleri ve yerel tarım ürünleri büyük ilgi görür. Bunun yanında halk müziği konserleri ve geleneksel gösteriler festivalin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alır. Şehir bu dönemde daha hareketli bir atmosfere bürünür. Tarihi sokaklarda kurulan standlar, açık hava etkinlikleri ve kültürel programlar Tokat'ın sosyal yaşamını canlandırır. Festival, Tokat'ın tarihini, kültürünü ve geleneksel değerlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak görülür.

Sevgili dinleyiciler, bugün Yeşilırmak'ın bereket taşıdığı kadim Anadolu şehirlerinden birindeydik. Tokat. Tarihiyle, anlarıyla, mutfağıyla ve kültürel mirasıyla bu güzel

şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten'le çalıştık. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir QR kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu

yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi beklenecek. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Avusturya Şansölyesi Stoker'la ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ise 9 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini bildirdi. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcudur dedi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti, sarsıldı.

sıkıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara dikkati çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, "Milletçe zoru başardık, yaraları sardık" mesajını verdi. Ve spor. Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Tuğba Danışmaz Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı. Kadınlar 3 adım atlama elemelerinde yarışan Tuğba Danışmaz 14,23 metrelik atlayışıyla finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.40'da finalde yarışacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 37 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Paris 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28, Üsküp 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta memleket trenine hoş geldiniz. 11 Ağustos 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Değerli dinleyenlerimiz, bir saat boyunca yol arkadaşlığınıza talibiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz de sizin yanı başınıza hoş geldik değerli dinleyenler. Türkçemizin güzel sesiyle bulunduğunuz mekanlara sesimizi doldurarak efendim. Yalnızsanız yalnızlığınıza ortak oluyoruz. İş başındaysanız efendim, işin zorluğuna ortak oluyoruz. Evdesiniz, iştesiniz, yoldasınız belki. Her neredeyseniz kulağınız bizde olsun yeter değerli dinleyenler. Mesafeleri azaltıp zaman farkını ortadan kaldırmaktır niyetimiz. Bizleri hangi yollardan dinleyebileceğinizi hemen hatırlatalım. İnternet üzerinden radyo.trt.net.tr adresiyle TRT Dinle uygulamasından sesimiz sizlere ulaşıyor. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ve TürkSat 4A batı paketi uydusundan yine bizleri dinleyebilirsiniz. Peki efendim, bize sesinizi duyurmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız +90 500

336-262-2186 WhatsApp iletişim hattımız. Değerli dinleyenler, sizlere hatırlatmış olalım. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Değerli dinleyenler, bizleri buradan takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı da yine bizim paylaşımlarımızın altına yazabilirsiniz. Sizlere hatırlatmış olalım. Efendim, iki ayrı köşemizde bugün sizlerle olacağız. Güncel ve kitaplık köşemizde günlerden salıdır efendim. Haftanın ikinci iş gününde haydi gelin yola çıkıyoruz. Sezen Aksu'yla.

Efendim, doçent doktor Şafak Nakajima soruyor. En acımasız eleştirmenimiz kim? Düşünelim hadi bir üzerine. Kendimiz miyiz acaba? Kimiz? Ya da en yakınımızda kimi? Bir düşünelim efendim üzerine. Ben de yazının ayrıntılarını merak ediyorum. Haydi gelin paylaşalım sizlerle. Hepimizin çoğu zaman yaşadığı fark edilmeyen ama yaşamın hemen her alanını etkileyebilen iki düşünme biçimi, acımasız öyle özeleştirme.

karakteri ve kendini acıma. İlk bakışta birbirinden farklı gibi görünseler de bu iki zihinsel eğilim çoğu zaman aynı kaynaktan çıkar ve birlikte ilerler. Kişi bunların farkına varmadığında yalnızca kendini kötü hissetmez. Zamanla karar almakta, yeni adımlar atmakta, risk üstlenmekte ve değişmekte de zorlanmaya başlar. Hatta bazı insanlar için bu düşünce kalıpları yaşamın içinde ilerlemeyi neredeyse imkansız hale getirebilir. Hiç düşündünüz mü? Gün içinde kendinizle en çok kim konuşuyor? Başarısız olduğunuzda, hata yaptığınızda ya da beklediğiniz sonucu alamadığınızda size en ağır sözleri gerçekten başkaları mı söylüyor? Yoksa o ses artık büyük ölçüde kendi içinizden mi geliyor? Öz eleştiri, insanın kendisini gerçekçi biçimde değerlendirmesinden farklı bir durum. Elbette hepimiz zaman zaman durup kendimizi gözden geçirmeli, hatalarımızı fark etmeli, eksiklerimizi görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız. Sağlıklı öz değerlendirme gelişmenin önemli koşullarından biridir. Ancak öz eleştiri bunun ötesine geçer. Ben zaten beceremem. Hep aynı hataları yapıyorum. Kimse beni beğenmez. Yeterince iyi değilim gibi düşünceler zamanla otomatikleşir ve iç sesimiz haline gelir. Kendine acımaysa odağımızı kendi yetersizliklerimizden çok yaşamın olumsuzluklarına çevirir. Başımıza gelen haksızlıkları, kaçırdığımız fırsatları ya da içinde bulunduğumuz güçlükleri tekrar tekrar düşünmeye başlarız. Zamanla yaşadığımız sorunların değiştirilemeyeceğine inanır, çaba göstermenin anlamını yitirdiğimizi hissederiz. Öz eleştiri, sorun benim derken kendine acıma, sorun tamamen hayat ya da kader demeye başlar. Her iki bakış açısının ortak sonucuysa kişiyi hareketsiz bırakır.

Bu düşünce biçimlerinin temeli çoğu zaman çocukluk yıllarında atılıyor. Sürekli eleştirilen, hata yapmasına izin verilmeyen, sevgiyi yalnızca başarıyla ilişkilendiren aile ortamlarında büyüyen çocuklar zamanla bu eleştirel hissi içselleştirirler. Artık onları eleştiren bir yetişkine ihtiyaç kalmaz. O sesi kendi zihinlerinde taşımaya başlarlar. Benzer şekilde uzun süre başarısızlık, reddedilme ya da kontrol edilemeyen olumsuz yaşam olayları yaşayan kişilerde de öğrenilmiş çaresizlik gelişebilir. Bir noktadan sonra kişi sonuç değişmeyecek düşüncesiyle denemekten vazgeçer. Kişide olumsuz düşünceler, olumsuz duyguları, olumsuz duygularsa yeni olumsuz düşünceleri besleyen kısır bir döngü oluşturur. Dikkat çekici olan bir başka nokta ise çoğumuzun başkalarına gösterdiği anlayışı ve hoşgörüyü kendimize göstermemesi. En sevdiğiniz insan sizin yaptığınız hatayı yapmış olsaydı ona bugün kendinize söylediğiniz sözleri söyler miydiniz? Haydi bir düşünün. Büyük olasılıkla hayır. Çünkü onu yargılamadan önce anlamaya, cesaretlendirmeye ve yeniden ayağa kalkmasına yardım etmeye çalışırdınız. Peki, başkalarına gösterdiğiniz anlayışı, sabrı ve şefkati kendinizden neden esirgiyorsunuz değerli radyo dostları? Hepimizin yaptığı bir durum bence bu efendim. Kendimize çok acımasız davranıyoruz, çok fazla konuda. Belki aile ilişkilerinde, bilmiyorum, belki kişisel başarılarda, belki ofis ortamında, değil mi? Kendimizi çok acımasız eleştiriyoruz. Bir tık da sanki biz hanımlar mı daha çok yapıyoruz efendim bunu? Şöyle bir düşünelim. Birazcık kendimize alan açalım diliyorum ben. Hepimiz sevilmeyi hak ediyoruz. En çok kendimiz tarafımızdan. Efendim, güncel köşemizde Yunanistan'daki Türk azınlığına ait okulları konuşacağız. Çünkü azaltılması yönünde, kapatılması yönünde yine gündemde olan konular var. Birazdan onu konuşacağız. Kitaplık köşemizde ise Peyami Safa efendim, Yalnızız eserini konuşacağız. Zannediyorum son dönemde en çok satan ve en çok konuşulan kitabı Yalnızız. Hocamıza soracağız bunu da. Peyami Safa okuyanlar mutlaka vardır efendim aranızda. Birlikteliğimiz devam ediyor. 10-18 Türkiye saati. Biraz ritmi artıracağız. Kubat'la devam ediyoruz.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. 10:22 Türkiye saati. Birlikteliğimiz devam ediyor. Az sonra güncel köşemizde Yunanistan'daki durumu konuşmak üzere bağlanacağız. Değerli dinleyenler, güncel köşemizde arkadaşlarım bağlıyor. Yunanistan'da Türk azınlığına ait bazı okulların azaltılması ya da kapatılması kararı her yıl olduğu gibi bu yılda yine gündemde değerli dinleyenler. Trakya Üniversitesi'nden bir konuğumuz olacak. Her yıl gündeme getirilen bir konu. Hocama bunu da soracağız. Niçin her yıl gündemde değerli dinleyenler? Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Hüseyinoğlu az sonra telefon hattında konuğumuz olacak. Ali Hocam yayında. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Alo, merhaba, iyi günler. Edirne'den selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz hocam. Şimdi bu Türk azınlığına ait bazı okulların azaltılması ya da kapatılması şeklinde haber. Bu kapatma kararlarının sahadaki somut karşılığı nedir? Yani gerçekçiliği nedir aslında bu haberlerin? İlk olarak onu sormak istiyorum.
1: Evet, Gülnur Hanım, herkese öncelikle günaydın. İyi günler.
0: Çok teşekkürler.
1: Kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatmak isterim ki Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri Avrupa'nın en köklü azınlık grupları arasında yer alıyor. 600 yılı aşkın bir süredir kendi coğrafyalarında yaşamaktadırlar ve Lozan Barış Antlaşması'ndan mütevellit 1923 yılından günümüze Yunanistan'da tek resmi olarak tanınmaya devam eden azınlık grubudurlar. Ve yaklaşık 150 bin civarında bir Müslüman Türk topluluktan bahsediyoruz. Şimdi bu aslında yeni bir olgu değil Batı Trakya Türkleri adına. Özellikle 2000'li yıllardan beri her yıl peyderpey Batı Trakya'daki Türk okulları kapatılmaya devam ediyor. Bu kapatılma sadece 6 yıl eğitim öğretimin sağlandığı iki dilli Türk azınlık ilkokulları ile ilgili. Bu okullarda müfredatın yarısı Türkçe, yarısı Yunanca olarak işleniyor. Ve en son yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada Batı Trakya'da 8 Türk azınlık ilkokulunun daha tırnak içerisinde öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle geçici olarak askıya alınması kararı verildi. Ve burada kullanılan jargon eğitimin askıya alınması. Fakat 3 yıl askıda olan eğitimin askıya alındığı bir okulda tamamen kapatıldığını görmekteyiz.
0: Hocam, siz tırnak içinde dediniz. Gerçekten bu sayılar azaldığı için mi yapılıyor bu
1: Yok şey olarak
0: hareket?
1: dedim ben. Yani öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle bir gerekçeye binaen yani siz okulda yani eğitimi askıya almak zorundasınız. Bu rakam Türk okulları için 9. Yani minimum 9 öğrenci olması hani gerekiyor. 8 sayısına düşen okullar bir sonraki eğitim öğretim yılında artık orada eğitim devam etmiyor.
0: Evet. Gerçek mi yani bu sayı rakamlar sizce?
1: Tabii
0: Yoksa
1: tabii
0: bir bahane mi
1: gerçek
0: üretiliyor?
1: gerçek bunlar normalde bakanlığın verdiği rakamlar. Mesela en son yapılan açıklamada biliyorsunuz Batı Trakya bölgesi 3 ilden oluşuyor. Rodop ili, merkez şehri Gümülcine, İskeçe ili, merkez şehri İskeçe ve Meriç ili, merkez şehri Tedağaç. Her 3 ilde Rodop'ta 5, İskeçe'de 2, Meriç ilinde toplam 1 okul da eğitim şu anda askıya alınmış durumda. Ve bununla beraber artık 76 rakamına ulaştı Batı Trakya Türklerinin yani okulları. Bu rakam bakın kıymetli dinleyicilerimize eklemek isterim ki 1930'lu yıllarda 300'ler civarındaydı. 307'lere kadar ulaşmış durumdaydı. Fakat özellikle 2000'li yıllardan sonra peyderpey okulların yavaş yavaş her yıl kapatıldığını görüyoruz. Devletin verdiği gerekçe öğrenci azlığı. Hakikaten öğrenciler az. Bunun sebebi şu. Demografik bir sorun var biliyorsunuz. Yani hem Yunanistan'da hem Avrupa'da az çocuk meselesi. Bunun yanında özellikle de köylerden kentlere olan göçler, dış göçler ve bazı Türk azınlık anne babalarının Türk okula gönderme imkanları olmasına rağmen Yunan devlet ilkokullarını farklı sebeplerle tercih etmeleri.
0: Evet. Peki hocam, yankıları nasıl bu haberlerin, bu alınan kapatma kararlarının? Azınlık diyoruz tabii biz ama Türk azınlığında nasıl bir
1: Evet.
0: tepki
1: Ya tabii ki
0: alıyorsunuz?
1: yansımaları yani toplum içinde olumsuz. Bunlardan sonra hemen
0: Tabii.
1: akabinde ya ilgili sivil toplum kuruluşları açıklamalar yapıyor. Toplum önderleri bununla ilgili eleştirilerde bulunuyor. Çünkü şöyle, iki dilli Türk azınlık ilkokulları Batı Trakya'da tarihi Türk kimliği ve kültürünün bel kemiğini oluşturmaya da devam ediyor. Mesela Bulgaristan örneğine bakalım. Onun tam aksine mesela Bulgaristan'da Türkçe dersi sadece seçmeli dil dersi olarak okutulurken Yunanistan'da, Batı Trakya bölgesinde müfredatın yarısı Türkçe olarak işleniyor. Çok ciddi bir fark bu. Ve sadece Batı Trakya'da geçerli bu okullar. Batı Trakya dışında bu okullara asla rastlayamıyorsunuz. O yüzden hani bir okulun kapanması bir binanın kapanmasından ibaret olarak bence yorumlanmamalı. Çünkü Yunan kimliğinin hakim olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz ve sizin ana diliniz Türkçe. O okullarda, Türk okullarında ana dil Türkçenin yanında Türk kültürel kimliğine de temel öğelerini çocuklar öğrenebiliyor. Ve orası onlar için bir Türk kültürünün eğitildiği, öğretildiği bir öğretim yuvası Türkçenin yanında. O yüzden bu okulların kapatılması demek asırlık, yani o bölgedeki asırlık Türk kültürel kimliğinin devamı adına önemli bir tehdit unsuru oluşturmaya devam ediyor. O yüzden siz Batı Trakya'da okulların kapısına kilit vurduğunuzda aslında bir okul binasının kapanmasından çok öte bir anlam taşıması gerekiyor.
0: Öyle de zaten hocam. Peki evet. Hocam şimdi tarihe gidecek olursak Lozan Barış Antlaşması'nda bu durum karşılaştırıldığında, yani Lozan Barış Antlaşması'nda azınlıklara tanınan bazı yasalaklar var bunun anlaşma kapsamında. Buna ters düşen bir durum var mı şu anda?
1: Tabii ki var. Çünkü neden? Lozan Barış Antlaşması birçoğumuzun bildiği gibi hala hazırda, hala yürürlükte olan ve uluslararası bir antlaşma. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış, hala yürürlükte olan iki uluslararası anlaşmadan bir tanesi. O yüzden Yunanistan'a göre, Yunanistan'ın yani her sene mesela açıklamalarına baktığımızda, resmi açıklamalar baktığımızda diyor ki ben devlet okullarını da kapatıyorum, azınlık okullarını da kapatacağım. Ben belli bir rakam veriyorum. Bunlar benim hukukuma aykırı değil. Fakat uluslararası bir anlaşma olan Lozan Barış Antlaşması'na baktığımızda özellikle de Batı Trakya'daki Türk okullarına özel bir statü getiriyor. Madde 40, madde 41 ve madde 42 kıymetli dinleyicilerimiz bakabilir. Türk azınlığına kendi dini ve hayır kurumlarını, okullarını kurma ve buralarda kendi dillerini serbestçe öğrenme hakkı tanıyor. Yani Lozan'a göre aslında Batı Trakya Türk okulları özerk olması gerekiyor. Fakat bu özerkliğin 1970'li yıllardan günümüze zaman içerisinde ciddi manada azaltıldığını hepimiz görmekteyiz.
0: Evet, gerçekten. Sizin de söylediğiniz gibi Lozan Barış Antlaşması hala yürürlükte olan çok önemli bir anlaşma. 40 ve 41. madde mi dediniz hocam?
1: 40, 41 ve 42 özellikle de bu 3 maddeye bakarsak orada aslında yani Türkçenin eğitilmesi, Türk okullarının işletilmesi konusunda oradaki Müslüman Türk azınlığının özel bir yapıya sahip olması gerekiyor. Aslında bu özellik kısmi olarak da olsa 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda sağlanıyor. Tüm sorunlara rağmen sağlanıyor. Fakat 70'li yıllarla beraber artık günümüze geldiğimizde Batı Trakya'daki Türk okullarının özelliğinden çok büyük oranda artık bahsedemez olduk. Çünkü okullarla ilgili hemen hemen her şey artık Yunanistan Milli Eğitim, Spor ve Din İşleri Bakanlığı'nın tamamen kendi kontrolü altında devam ediyor.
0: Evet. Dinleyicilerimiz, merak eden dinleyicilerimiz varsa bu 40, 41 ve 42. maddeyi bakabilirler.
1: Özellikle. Evet.
0: Şimdi çünkü bizi yurt dışından da çok dinleyen dinleyicimiz var. Eminiz merak edeceklerdir. Evet. Şimdi peki bugüne dönecek olursak hocam, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var bir de. Evet. Bunu açıkça ihlal eden bir durum var mı?
1: Ya şunu demek istiyorum öncelikle. Lozan çok önemli fakat kıymetli dinleyicilerimizi de tekrar hatırlatmak isterim ki Lozan'daki haklar taban haklar. Taban haklar değil. Yani minimum haklar, maksimum haklar değil. Yani bunlar en genel bir azınlık toplumunun kendi kültürünü, kendi dinini, kendi etnik unsurlarını ve kendi farklılıklarını bir sonraki jenerasyona aktarılacak şekilde onlara bazı haklar veriliyor ki çoğunluk toplumu içerisinde asimile olmadan, yok olmadan kendi varlıklarını devam ettirsinler. Hani hep farklılıklarımız zenginliklerimizdir yani diyoruz ya. Bu aslında azınlıklar için de geçerli. Batı Trakya Türkleri için de geçerli. Aslında Batı Trakya Türklerinin oradaki varlığı, bu asırlık varlığı aslında Yunanistan'ın da bir zenginliği. 1923'ten günümüze baktığımızda aslında Lozan haricinde sadece Avrupa Birliği değil, mesela 1981 yılından beri Avrupa Birliği üyesi, işte Birleşmiş Milletler 10 yıllardır BM üyesi, Avrupa Konseyi üyesi, AGİT üyesi ve Yunanistan birçok tavsiye dahi olsa metne imza atmış olan bir ülke. Fakat imzaladığı tavsiye niteliğindeki bu kararların çok büyük oranda biz pratikte karşılık bulmadığını görüyoruz. Tam olarak bunlar bizim karşımıza çıkmıyor. Yani buradaki eğitim özelliği, eğer eğitimin özel bir statüye sahip olması gerekiyorsa Batı Trakya'da, devletin mutlaka farklı düşünmesi gerekiyor. Evet, Yunan okulları da kapanıyor, kapanmıyor değil.
0: Evet.
1: Fakat özel olarak eğer yorumlansaydı Batı Trakya'daki Türklerin yani eğitimi, bu okulların yani azınlık, Türk azınlık okulları bu kadar kolay kapatılmamalıydı. Veya kapatılmaları hususunda Yunan devleti farklı öneriler getirebilirdi ki bu okullar açık kalsın ve Türk azınlık çocuklarının ana dillerinde eğitim alma hakları onlara sağlanabilsin. Çünkü bu okulların başka bir alternatifi yok. Türk okulu kapandığında siz Batı Trakya'da yaşayan bir anne baba olarak çocuğunuzu eğer Yunanistan'da okutacaksan tek dilde Yunanca eğitim veren devlet okuluna, devlet ilkokuluna göndermek zorundasınız. Çünkü
0: Evet.
1: bu okulların başka bir alternatifi yok.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Var mı
1: Rica
0: eklemek
1: ederim.
0: istediğiniz, bizim unuttuğumuz?
1: İyi programlar diliyorum size.
0: Çok
1: Sağlıkla
0: teşekkür
1: kalın.
0: ediyoruz. Renk kattınız. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz
1: Çok teşekkür
0: Edirne'ye.
1: ediyorum. Edirne'den selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.
0: Değerli dinleyenler, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Hüseyinoğlu ile birlikteydik. Balkanlara gitmişken efendim, hadi bir Balkan türküsüyle taçlandıralım.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırlıyoruz. Merve Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Şimdi benim aslında okumayı sevdiğim gibi ilk üçe girebilir efendim. Peyami Safa'yı konuşacağız bugün. Yalnızız eserini. Güzeldir değil mi Peyami Safa
1: Peyami
0: kitapları?
1: Safa, evet, çok ya, roman tekniğini iyi bilir Peyami Safa, iyi romancıdır. Bununla beraber tabii güzel, tertemiz de bir Türkçesi vardır.
0: Evet, benim en
1: Zevkle
0: çok o
1: okutur.
0: dikkatimi çeker hocam. Yani şöyle eski kitapları ama gerçekten Türkçesi çok duru gelir bana.

0: Evet,
1: anlaşılır gelir, değil
0: evet,
1: mi?
0: evet, evet.
1: O açıdan bence Peyami Safa'yı okumalısınız efendim. Hatta böyle incecik eserleri var. Yalnızız kalın bir eser. Herhalde en kalın eseri, değil mi?
0: Mademoiselle Noelia da
1: O
0: yine
1: da kalın.
0: kalın. Evet, yani bu tabii olgunluk dönemi eserlerinden biri
1: Evet.
0: olarak.
1: Ustalık diyelim.
0: Evet,
1: Mimar
0: evet.
1: Sinan gibi, değil
0: Evet,
1: mi?
0: öyle tanımlanır. Yalnızız. Peyami Safa'nın vefatından 10 sene önce yayınlanan bir eser bu, Yalnızız. Peyami Safa 1899 doğumlu. Çok bilinir mi bilmiyorum ama biz tabii işin içinde olduğumuz için şöyle ilginç bir ayrıntı var. Peyami Safa'ya ismini Tevfik Fikret verir. Şair
1: Aa, ne
0: Tevfik
1: kadar
0: Fikret,
1: güzel.
0: evet. Peyami Safa'nın babası İsmail Safa, Servet-i Fünun şairlerindendir. Tevfik Fikret'le de yakın dostlardır. Peyami Safa doğduğu zaman ismini ona Tevfik Fikret verir.
1: Ne büyük şans.
0: Tabii.
1: Değil mi hocam?
0: Evet. İsmail Safa dönemin tabii hem şairlerinden hem önemli gazetecilerinden biridir. Peyami Safa'nın kardeşi ağabeyi olmalı, büyüğü olmalı. İlhami Safa da yine aynı şekilde gazetecilikle uğraşan, kalem oynatan, yani kalem faaliyeti yürüten isimlerden biridir. Peyami Safa'nın çok düzenli bir eğitim hayatı olmuyor ve çocukluğunda rahatsızlıklarla, hastalıklarla da mücadele ediyor. Ve hatta işte 9. Hariciye Koğuşu'nda o psikolojik meselelere bu kadar iyi verebilmesinin sebebi kendi hastalık deneyimidir falan gibi
1: Değil mi?
0: şeyler de söylenir ya. Evet, öyle genel yargılar da vardır. Şunu biliyoruz, Peyami Safa geçimini sağlayabilmek için kendi adıyla değil, Server Bedi, müstear adıyla epeyce bir polisiye eser yazar.
1: Çok ilginç.
0: Evet, iyi bir romancı olduğu için tabii kendi adıyla, ya Peyami Safa imzasını kullanmaz. Polisiye romanlar tabii çok okunan eserler oluyor. Bilhassa Sultan II. Abdülhamit'in mesela bir şeyinin olduğunu biliyoruz. Polisiye romanlara merakının olduğunu biliyoruz. Bu Sherlock Holmes'lerin işte çevrildiğini, onları merakla okuduğunu ve Yıldız'da, Yıldız Sarayı'nda hızlı bir şekilde polisiye romanların Fransızcadan Türkçe'ye tercüme ettirildiğini biliyoruz. O yıllarda başlayan bir polisiye romanların çevirisi ve işte Türkçe'ye uyarlamaları, böyle bir furya var. Peyami Safa da para kazanabilmek için o yıllarda, geçimini sağlayabilmek için dediğim gibi kendi adıyla yazmaması, bakın orada dikkate değer bir şey. Çünkü onlara geçim sağlamak şeyini veriyor, misyonunu yüklüyor, öyle diyelim. Bu metinler, o metinler, ama işte edebi metinler,
1: Başka.
0: esas romanları, evet, onlar kendi adıyla yayınlanıyor. Zannederim 80'e yakın şeyi var.
1: Eser mi?
0: Polisiye, evet, ya Server
1: Oo.
0: Bedi adıyla, müstear adıyla yazdığı eseri var. Tabii o eserler böyle küçük küçük, forma forma deriz. Bir forma 16 sayfadır. İşte formalar şeklinde bir araya geldiğinde, zeyilleri ile bir araya geldiğinde işte bugünkü anlamıyla bir kitap hacmini belki oluşturacak eserler.
1: Biz onları okuyamıyoruz, değil mi şu anda?
0: Yo, okuyabiliyoruz. Onlar latinize edildi. Yani bugün günümüz alfabesine aktarıldı. İstanbul'da 10 seneden fazla olmuştur tabii. Bir polisiye roman sempozyumu yapılmıştı. Bir TÜBİTAK projesi kapsamında bir çıktı olarak ve dönemin işte Peyami Safa başta olmak üzere dönemin başka polisiye eserleri de bu TÜBİTAK projesi kapsamında Latin harflerine aktarıldı ve epeyce bir çalışma çıktı. Ya, önemli bir külliyatımız var, öyle söyleyeyim.
1: Ne güzel.
0: Başı çeken isimlerden birisi tabii ki Peyami Safa.
1: Şimdi yalnızıza gelirsek. Neden
0: Neden
1: yalnızız?
0: yalnızız, değil mi? Neden yalnızlar değil, yalnız
1: Böyle
0: adam değil?
1: yapayalnız bir hikaye mi okuyoruz? Bu arada
0: Şimdi
1: hocam da ben de okuduk bu kitabı. Bunun üstüne konuşacağız şimdi.
0: tabii roman ismi itibariyle bence çok ilgi çekici.
1: Evet.
0: Çünkü hep birlikte yalnızız vurgusu var aslında burada, değil mi? Bir arada yaşayan bir aile var,
1: Ama
0: geniş bir aile.
1: yalnızlar.
0: Ama her biri yalnız, hep bir arada yalnızlar. Bu tesadüf değil tabii. Dediğim gibi, yani yalnızlar olabilirdi. Yalnız kadın, yalnız adam, yalnızlık. Ama yalnızız buradaki o biz vurgusu çok önemli romanı değerlendirmede. Roman yayımlanmadan önce gazetede tefrika ediliyor. 1950'de ve 51'de basılıyor. Şimdi romanın başında aslında prolog, yani ön söz anlamına gelen bir küçük kısım var.

0: Ancak Peyami Safa bunu sonraki baskıda çıkarıyor.
1: Hı.
0: Ve el yazısı notla, şimdi bu kitabı yayını hazırlayan Nevzat Kösoğlu olmalı. O da rahmetli oldu. Tüken
1: Evet.
0: yayınlarının kurucularındandı. Onun şey notu var. Prologu çıkardık çünkü Peyami Safa'nın el yazısıyla bir notu vardı. Bu kısım romandan çıkarılacak diye. Ve vefat etmişti. Biz kitabı yeniden hazırlarken sorabileceğimiz bir durum da yoktu. Dolayısıyla onun isteğine riayet ettik diyor. Aslında prolog romanın bir şeyi gibi, bir bölümü gibi diyebiliriz burada. Şöyle, romanın baş kahramanı Samim'in aslında bir kadınla karşılaşıp işte o kadınla sohbet etmesi, kadının evine gitmesi, bir insana güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Çünkü Samim çok şüpheci bir karakter. Onu görüyoruz ve sonrasında işte evine gittiği o kadının evinde sabah uyandığında diyeyim, kendini soyulmuş buluyor. Yani işte üstündeki eşyalar falan çalınmış, değerli eşyalar. Bu bir mütemmim cüzü gibi diyebiliriz aslında kitabın. Hakikaten bir ön söz diyebiliriz. Bulmak çok zor değildir herhalde. Günümüz imkanlarında çok büyük bir bölüm değil bu kısım. Romanı okumak isteyen okurlar varsa, dinleyiciler olursa belki o kısmı da bulabilirler ve okuyabilirler diye düşünüyorum. Tamamlayıcıdır çünkü. Şimdi Nevzat Kösoğlu'nun bu romanın başında Yalnızız'ı sunarken başlıklı bir sunuş yazısı var. Orada yazdığı şu cümle çok önemli bence. Peyami Safa gibi mütefekkir, hayat hakkında vazgeçilmez tercihleri olan kavgacı bir mizaç için polemikleri de vardır Peyami Safa'nın aynı zamanda. Romanın bütün olarak kuruluşu ve ön plana çıkarılan tiplerin davranışları yoluyla sunulan teklif ve telkinlerle yetinmek mümkün değildir. O bu bütün içinde ayrıca kendisini romanda bir kahramana temsil ettirmiş ve sözünü söylemiştir. Ve bu kahramanın Samim olduğunu biz biliyoruz. Bu tutumun sosyalist sanatçıların realizm anlayışıyla yakınlığı yoktur. Üstad dediği Peyami Safa, sosyal gerçekçilik anlayışını sanatçıdan iktisat vekilinin görevini istemek diye vasıflandırır. Şimdi o halde bu cümleler üzerine düşününce şu yorumu çıkarabiliyoruz. Yalnızız'da Peyami Safa kendisi Samim karakteri üzerinden ve Samim'in kurduğu bir Simeranya isimli ütopik bir evren var aslında. Onun üzerinden kendi

0: Genç bir kadın, sevgilisiyle aralarında yaş farkı var, bunu biliyoruz. Meral de aynı zamanda hem Samim'e çok saygı duyan, onun duygu ve düşünce dünyasına çok imrenen, hayran olan ama diğer taraftan da işte o moda tutkusunu sürdüren, oradan da kopamayan bir kahraman. Bütün bu zıtlıkları bir arada barındırır diyebiliriz. Simeranya'daki o çerçeve, ütopik çerçeve ve tabii bunu yaparken didaktik bir şekilde yapmaz. Yani kendi o usta romancılığıyla ve güzel tertemiz diliyle bize didaktik bir hava vermez, onu söyleyebilirim.
1: Evet. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Bir de kadın karakterimiz var değil mi? Küçücük ondan da bahsederek dilerseniz.
0: Meral'den.
1: Evet,
0: Evet,
1: Meral'den.
0: aslında bu bahsettiğim kahraman Meral'di. Romanın başında şöyle insana biraz böyle rahatsız eden, tedirgin eden, kemiren bir şeyle karşılaşıyoruz aslında. Şimdi hemen hızlıca şöyle anlatabilirim. Mefaret Hanım, yani Samim'in kız kardeşi, kızıyla ağabeyi arasında bir ilişki olmasından şüpheleniyor ve
1: Evet.
0: çok zaten vesveseli bir kahraman bu da. Halbuki bunun aslı yok. Ama şöyle bir takım şüpheler var. İşte sağdan soldan duydukları bazı ensest ilişkilerin haberini
1: Dayı
0: alıyorlar.
1: yeğen oluyor değil
0: Dayı
1: mi hocam?
0: yeğen, evet. Böylesi şey, haberleri alıyorlar. Halbuki burada Selmin de bu durumu kullanır. Neden kullanır? Gizemli bir kahraman vardır. Yani gizemli bir sevgilisi vardır güya. Hamile olduğu yalanını ortaya atar. Çünkü aslında bağımsızlığını ilan etmek isteyen, isyan eden, evden çıkmak isteyen, kabuğunu kırmak isteyen bir genç kızdır Selmin. Kadın kahramanlar içerisinde onun tabii
1: Bir
0: burada
1: çekişme
0: etkisi
1: var.
0: büyük. Ve evet tabii bunun aslının astarının olmadığı ilerleyen sayfalarda ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Sonunu söylemeyelim.
1: Söylemeyelim hocam. Yalnız Hızı okusun dinleyicilerimiz. 91 yaşında Venedik'ten arayan bir dinleyicimiz var. Selam göndermiş. İnşallah bizi duyuyordur Faik amca. Biz de selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Kitapları çok güzel seçtiğimizi söylemiş Merve hocam size ve bana. Böyle bir iletisi var ekibimize. Programı da severek takip ettiğini söylemiş. Ne güzel. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz efendim Faik Bey'e ve bugünkü yayınımızı kapatıyoruz. Çok teşekkürler
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim.
1: Peyami Safa, Yalnız Hızı konuştuk değerli dinleyenler. Haftaya bir başka kitapla yine burada olacağız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Avusturya Şansölyesi Stoker'la ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ise 9 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil cinayet olduğuna dair derin bağlantı

0: bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek? Kuzey Yarımküre'nin belirli bölgelerinde gündüzü alacakaranlığa dönüştürecek, 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulması, Grönland, İzlanda ve İspanya dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Avrupa'nın geneli ise bu gök olayına parçalı tutulma olarak tanıklık edecek. Ve spor. Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibini 2-0 yenen Sarı Lacivertler, revanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhulü suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini buyurdu. Tuğba Danışmaz Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı. Kadınlar 3 adım atlama elemelerinde yarışan Tuğba Danışmaz, 14,23 metrelik atlayışıyla finale yükseldi. Tuğba, 14 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.40'da finalde yarışacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece. Yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Paris 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28, Üsküp 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkiye'de saatimiz 11'i 6 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sabah Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 11 Ağustos 2020.

0: 6 Salı sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Yaklaşık bir saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın'la birlikte son bölümde gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını
0: Milliyet gazetesiyle başladık turumuzu. Rekor katılım, rekor uzlaşma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi oturum. Terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili ret oyu verirken 7 çekimser oy çıktı. AK Parti'den 268 milletvekili kabul oyu verirken Yeni Parti'de ise 35 kabul ve 54 ret oyu kullanıldı. DEM Parti 55, MHP 44 kabul oyu verdi. CHP'de 29 kabul, 2 ret oyu kaydedildi. İYİ Parti'nin tamamı ret oyu kullandı. Yeni Yol Partisi'nde ise 16 kabul oyu çıktı. Hüdapar 4 kabul oyu kullanırken Yeniden Refah Partisi çekimser kaldı. Cinayeti çözeceğiz dedi, FETÖ'yü işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu diyen Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde TSK imamlarıyla görüşmesinin olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğini işaret etti. Provokasyonun lideri oymuş. Rum motosikletlilerin Tasos İshak ve Solomos Solomu anısına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Metehan ve Lokmacı sınır kapılarında geçişler tedbir amacıyla kısa süreli durdurulurken eylemin organizasyonunda Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristodulidis'in muhafız birliğinin komutanının adı geçtiğinin rol aldığı belirtildi.

Akşam gazetesine geçtik. Akşamın manşeti: terörsüz Türkiye'de uzlaşma, terörsüz Türkiye definde tarihi bir eşik daha aşıldı. Çerçeve yasa vatandaşların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir destekle kabul gördü. Abdullah Güler, AK Parti: amacımız Türkiye'de silah ve şiddetin bir daha konuşulmamasını sağlamak. Bu kanun bir Türkiye modeli. Özgür Özel, Yeni Parti: bir daha şehit gelmemesi, ayrımcılık olmadan ortak geleceğin inşası için barışın önünü açacağız. Fethi Yıldız, MHP: şehitlere sahip çıkmak, milli birliği korumak için sonuna kadar terörsüz Türkiye'nin arkasındayız. Rahmi Türeli, CHP: cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırdığı yeni dönemin başlayacağı düşüncesiyle destek vereceğiz. Tuncer Bakırhan, DEM Parti: bu bir al-ver meselesi değil, tarihsel ilişkiyi düzeltme ve doğru buluşmayı gerçekleştirme adımı, dedi. İsrail kendi vatandaşlarını uyardı: kimliğinizi saklayın. Yunanistan'da 106 noktada on binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti. Başkent Atina'da eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları atarken, İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki vatandaşlarını kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin diyerek uyardı. AB ekonomisine aşırı sıcak şoku, Avrupa ekonomisi termometreden etkilendi. Triodos Bank'ta göre sıcakların AB'ye faturası 180 milyar avro olacak. 2400 yıllık güreşçi başlığının detaylarını da aktaralım. Antalya'da Aspendos antik kentindeki kazılarda bir güreşçiye ait olduğu değerlendirilen 2400 yıllık sandık tipi bir mezar bulundu.

0: Yeni Şafak gazetesi ile devam edelim turumuza. Mekke ittifakı daha da büyümeli. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunmayı döngören Mekke anlaşması İslam dünyasında büyük umutla karşılandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasının birliği ve bağımsızlığı açısından önemli bir adım olarak gördüğü bu anlaşmanın yeni katılımlarla büyümesi çağrısı yaptı. İnfazdan hemen önce İsrail askerlerinin Kasım 2024'te canlı kalkan olarak kullandıktan sonra öldürdüğü Nadi ve Ali Maruf isimli iki Filistinlinin infaz edilmeden hemen öncesine ait fotoğrafı çıktı. Fotoğrafta iki yaşlı adamın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde oturduğu, aralarında duran askerin de zafer işareti yaptığı görülüyor. Kolombiya'da 7.4'lük deprem 111 ölü, Kolombiya'nın batısını vuran 7.4'lük depremdeki 111 kişi öldü ve yaklaşık 1500 yapıda hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Vize serbestisi hepimizin menfaatine, Türkiye'nin ağırlığı. Avusturya Başbakanı Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avusturya Şansölyesi Stoker'i ağırladı. Erdoğan ilişkilerdeki olumlu ivmenin devamını dilediğini söyledi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım dedi. MSB saygıyla anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir" sözü yer aldı. Ve Çanakkale destanımızın dönüm noktalarından olan Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde canıyla kanıyla yılmadan mücadele ederek düşmana geçit vermeyen Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz denildi. Ve spor dünyasından bir haber paylaşalım Hürriyet'ten. Bu akşam tur için sahada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz karşısına çıkıyor. İstanbul'daki ilk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Devlet sözünü tuttu. Asrın felaketinin ardından 11 ili ayağa kaldıran devlet, Balıkesir'de Sındırgılı depremzedeleri de yalnız bırakmadı. Bakan kurum, evleri yıkılanlar için yaptırılan 1121 konutun teslimi hazır olduğunu müjdeledi. Depremzedeler mutlu, devletimiz evimizi bir yılda yaptı dedi. Günlük 289.732 yolcuyla Avrupa rekoru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos tarihinde 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.

0: dış basın.
1: Birleşik Krallık yayın organı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini söylediğini yazıyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insan öldürdüğünü anımsattı. Ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti. ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini kaydetti. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la yürütülen müzakerelere değinen Bekai, Tahran'ın şu anda Washington'la herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. ABD ile müzakerelerin, Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğuna işaret eden İranlı sözcü, Umman'la görüşmelerde bu aşamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti. Bekai, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD'nin saldırılarını engellemek için sadece diplomasinin yeterli olmadığını ve askeri seçeneklerinde kullanıldığını vurguladı. Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkinde Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bekai, aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan 3 ülke, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor, dedi.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Fars Haber Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülke lideri Müşteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hamaney ile pazar günü verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk, sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez," dedi. İran Cumhurbaşkanı, Hamaney ile fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini de kaydetti. Irak resmi haber ajansı İNA, İçişleri Bakanlığı'nın ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığı bir veri bankasının oluşturulduğunu açıkladığını aktarıyor. Irak İçişleri Bakanlığı İlişkiler ve Basın Dairesi Başkanı Tuğgeneral Miri, Haçlı Şabi güçlerine bağlı olduğu iddia edilen 71 sahte merkezinde kapatıldığını söyledi. Miri, ayrıca aralarında ruhsat süresi dolmuş olanların da bulunduğu 119 silah satış mağazasının da kapatıldığını kaydetti. Miri, sivil bakanlıkların kullanımında bulunan 55.264 silahın teslim alınarak İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğuna geçirildiğini de açıkladı. The Guardian, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade ettiğini yazıyor. Ukrayna lideri, hava savunma sistemleri eksikliğine dikkati çekerek Güney Kore'den destek talebinde bulundu. Zelenski, Kuzey Kore'nin modern savaş deneyimi kazanacağını ve Rusya'dan askeri teknoloji alacağını belirtti. Ukrayna askeri istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına intikal etmeye başladığını bildirdi. Kuzey Kore'nin daha önce Kursk bölgesine 14 bin civarında asker gönderdiği, bu birliklerin binlerce kayıp verdiği aktarıldı. Fransa'nın Euronews haber ajansı, İtalya Başbakanı Meloni ile Danimarka Başbakanı Frederiksen'in göç akışlarına daha sıkı denetim talep eden ortak bir belge yayınladığını bildiriyor. İki başbakan, kontrolsüz göçle mücadelede ortak bir cephe oluşturduklarını teyit etti ve Avrupa'nın Hristiyan kültürel mirasını koruma sözü verdi. Meloni, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa'ya yönelik kontrolsüz göçü kabul etmiyoruz, hem kendi ülkelerimizde hem de Avrupa genelinde sıkı bir göç politikası teşvik ettik ifadelerini kullandı. Frederiksen ve Meloni'ye göre sıradan vatandaşlar kontrolsüz göçün bedelini uzun süredir çok ağır ödedi. Ciddi suçlar işleyen göçmenlere karşı daha katı bir yaklaşım benimsenmesinin toplumlar için daha fazla güvenlik ve koruma anlamına geleceğini savunuyorlar. South China Morning Post gazetesinin haberinde Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde hava sıcaklığının 36,9 dereceye ulaştığı ve bunun 1884'ten bu yana en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Hong Kong Gözlem Evi'nden yapılan açıklamada bazı bölgelerde sıcaklığın 37 dereceye ulaşacağı tahminine yer verildi. Sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar sürebileceği uyarısında bulunuldu. Halka bol su içmeleri ve aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada gelecek günlerde sık sık yağmur yağmasının beklendiği de kaydedildi. Dış basından aktaracağımız son haber spor dünyasından. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı Bayern Münih'in yıldız golcüsü ve Bundesliga gol kralı Harry Kane'in Avrupa'nın en iyi golcüsüne verilen altın ayakkabı ödülüne layık görüldüğünü duyuruyor. Kane ödülünü 19 Ağustos'ta düzenlenecek törende alacak. Altın ayakkabı ödülü Avrupa'nın önde gelen spor medyası kuruluşlarının birliği olan European Sports Media tarafından veriliyor. Kane, geride kalan 2025-2026 sezonunda Bundesliga'da 36 gol kaydetmişti. İngiliz futbolcu bu başarısıyla Manchester City'de oynayan Norveçli Erling Haaland'ı ve Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
3: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Her ne kadar çatışma olmasa da sözlü çatışmalar karşılıklı olarak birbirini adeta fitilliyor desek yeridir. İran özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılabilmesinin şartlarını ileri sürüyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri kendilerini düzeltmedikçe Hürmüz Boğazı açılmayacak. Açılabilmesi için de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'a, Lübnan'a, Filistin'e, Yemen'e ve Irak'taki müttefiklerine karşı
5: menzilde başladı ama savaş ve müzakere ağırlıklı olarak Hürmüz'ün etrafında bugün artık şekilleniyor. Dolayısıyla da müzakere masası bundan 1,5 ay önce kurulduğunda çok farklı konular konuşulurken bugün biraz daha çerçeve müzakere ve tekrar müzakere konusunda çerçeve nükleer ve Hürmüz'e dönmüş durumda. Tabii şunu söyleyelim, aslında varılmış bir ateşkes var. Bu ateşkesin detaylarını çok uzun haftalar konuştuk. Hatta ateşkesle ateşkesin bozulması süresi arasında geçen zaman diliminde hep şu konuşuldu. Belki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bu ateşkes başarıya ulaşırsa sadece bugünün çatışma ortamı değil belki 50 yıllık bir gerilimin de son bulduğu bir süreç olabilir diye. Maalesef bugün geldiğimiz noktada ateşkesin sürmediği bir süreçteyiz. Tabii şunu söyleyelim, niye ateşkese atıf yaptım? Çünkü ateşkes maddeleri içerisinde aslında zaten bir yaptırımlar meselesi, iki nükleer meselesi birbiriyle çok ilintili olduğu açıkça ifade edilmişti. İlk günden itibaren de biz hep bunu yorumlayanlar olarak şunu söyledik. Müzakere masasında nükleerle ilgili ta 2000'lerin ortasındaki Türkiye'de bu sürecin bir parçasıydı bir dönem. P5+1 süreçlerinin zaten benzeri maddeler ya da benzeri teknik boyutlar aynı şekilde bu evrak içerisinde de var. Tabii o günden bugüne farklılaşan jeopolitik koşullarda en kritik rol Hürmüz. İran'da bu noktada çatışmanın içerisinde kendisine sahip olduğu bu jeopolitik konumdan olabildiğince yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri ile farklı bir anlaşma ortaya çıkarmak istiyor. Bugün konuştuğumuz tüm bu aslında hani zihin yorucu ya da takipleşmesi bulanıklaştı dediğimiz detaylarda bu sürecin bir parçası haline gelmiş durumda. Tabii ateşkes içerisinde burada bir anda bu taleplere somut sonuç çalıştırmak çok kolay değil. İki ülke burada çok kritik rol oynuyor. Birisi Pakistan, birisi Türkiye ilk andan itibaren. Bunu da ifade ettiler zaten hem Amerika tarafı hem İran tarafı. Burada asıl ilk aşamadaki amacın ateşin durması, şiddetin durması ve bir şekilde can kaybının önüne geçilmesi. Diğer tüm detaylar zamana yayılmış bir şekilde ilerliyor. Bu zamana yayılmanın getirdiği de bir gerilim var. Ama şunu söyleyelim, Amerika-İran arasındaki bu müzakereler, hele nükleer yaptırımlar kaynaklı işte karşı geri ödeme tazminat meseleleri daha biraz daha su götürecek gibi maalesef İpek Hanım. Evet. En iyi niyetle buradaki beklentimiz Haziran ayının sonunda varılan ateşkese geri dönülmesi. Bu noktada da

0: tarafların çaba sarf etmesi lazım. Önümüzdeki süreçte göreceğiz.
1: Tabii Trump yönetimi de savaşın sona erdirilebilmesi için siyasi bir zafer şeklinde sunulabilecek bir çıkış yolu da arıyor, değil mi baktığımızda?
0: Yani şöyle söyleyelim, tabii Amerika açısından şöyle bir zaman baskısı var. Kasım'da ara seçimler
1: Evet.
0: var. Bunu hep söylüyoruz. İran da bu zaman baskısına oynuyor şu anda. Çünkü Trump bir şekilde bölgeden bir an önce elinde bir zafer anlatısıyla çıkmak istiyor. Bu tabii ki, şunu da söyleyelim, bölgeye gelmesi rasyonel bir karar mıydı? Bence Amerika dış politikası açısından rasyonel bir karar değildi. Fakat bu kararın içerisinde ortaya çıkan sonuçları yönetebilmek ve Trump'ın bu ara seçimden kendisi açısından bir olumlu sonuç ortaya çıkarabilmesini sağlamak için de bir şekilde Kasım'a kadar bir anlaşma ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kamuoyunda anlaşma içerisini kapsayan bir anlamlı sonucun oluşması lazım. İran da bir şekilde Amerika'yı bu noktada Kasım baskısından dolayı sıkıştırıyor. Biraz önce ifade etmemin sebebi
1: Nasıl
0: oydu.
1: çekmeye çalışıyor belki de, değil
0: Yani
1: mi?
0: İran tabii Hürmüz konusunda bir tam egemenlik meselesi üstünde duruyor. Ama şunu söyleyelim, şimdi Hürmüz Boğazı, hep bunu biz önceki yayınlarda da ifade ettik. Hürmüz Boğazı bu çatışma çıkmadan 5 gün önce nasıl yönetiliyordu sorusu uluslararası deniz hukuku açısından baktığımızda sadece İran'ın yetkisinde değildi. Şimdi bizim kendimizin ülkemizden bildiğimiz Montrö gibi herhangi bir düzenleyici anlaşması da yok Hürmüz Boğazı'nın. Dolayısıyla da Türkiye de sık sık bunu bu süreçte hatırlattı İran'a. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Çünkü Hürmüz'ün bir tarafı İran'sa bir tarafı Körfez ülkeleri. Şimdi dolayısıyla Hürmüz'de adil bir yönetişim yaklaşımı meselesi de var. Amerika Birleşik Devletleri açısından tabii ki özellikle Trump'ın tarzını hepimiz biliyoruz uzun bir dönemdir. Onun perspektifinden Hürmüz'de tamamen Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden bir kontrol mekanizması oluşmalı. Dolayısıyla evet, nükleeri konuşuyoruz, yaptırımı konuşuyoruz, tazminatı konuşuyoruz ama biraz da Hürmüz'ün etrafında konuşuyoruz bu konuları. Bağımsız konuşulsa belki çok daha farklı bir sonuç ya da süreç olur
1: Ya da madde
0: zamansallık
1: madde
0: açısından.
1: gidilse, değil mi?
0: Evet.
1: Çözüm için daha
0: Ama dediğim
1: elverişli
0: gibi,
1: koşullar
0: yani
1: sağlanır.
0: biz yıllar önce buna özellikle Bosna meselesinde tanıklık ettik. Müzakere süreçleri işin doğası gereği çok karmaşık, çok çetrefilli ve çok boyutlu ilerliyor. İran dosyası da öyle çok kolay bir dosya değil.
1: Evet, bir yandan da ummanlı yürütülen bir diplomatik görüşmeler de var. Bu arabulucuların baskıları da tarafları aynı zeminde buluşturabilir mi? Bu da bir merak konusu olarak, soru işareti olarak bırakalım buraya o zaman. Peki efendim, şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Gazze konusunda yine birbiriyle çelişen açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Netanyahu kamuoyunda ABD'nin 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söylerken, İsrail basınına göre de Kushner'le yaptıkları özel görüşmede plana şans vermeye hazır olduğu mesajı iletildi. Bu gelişmeleri nasıl anlamlandırmak lazım? Şimdi İsrail'de de bir seçim var. 27 Ekim'de yapılacak bir genel seçimde Trump'a karşı dik duran bir imaj mı çizmeye çalışıyor? Sağ seçmeni konsolide mi etmeye çalışıyor gibi pek çok soru işaretleri de söz konusu.
0: Şimdi önce dinleyenlerimize şunu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında Gazze'de de bir ateşkes sürecinin içerisindeyiz baktığınız zaman, kağıt üstünde ve elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir barış kurulu var. Buralarda nerelerdeyiz? Çünkü gündem çok hızlı değişti o süreç içerisinde de bazen takip etmek zorlaşıyor. İlk olarak baktığımızda maalesef İsrail ateşkesin ilk günden itibaren ateşkesi uygulamamak, ihlal etmek konusunda yapılabilecek her şeyi yaptı. Hele hele insani yardımlar konusunda maalesef ateşkesin kağıt üstündeki rakamlarına bile ulaşamadık ve Gazze'de insani dram devam ediyor. Bu böyle bir sahada gerçeklik devam ederken aslında Trump'ın kurduğu barış kurulunda önemli gelişmeler yaşandı, hepinizin malumu. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Bu barış kurulunda geçtiğimiz hafta aslında çıkan birçok noktadaki karara baktığımızda, ki merak ediliyordu nasıl ilerleyecek süreç diye, ateşkesin basamakları da barış kurulu üzerinden bir şekilde yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi elbette Hamas'ın silah bırakması ve sonrasındaki buradaki yönetim süreciyle ilgili tartışmaların biraz daha netleşmesi. Şimdi bir şekilde barış kurulu ve Gazze'deki meseleyle ilgili adımlar atılırken, İsrail tam da kendinden bekleneni yaparak, ki bu arada hemen şunu da hatırlatalım, aynı zaman diliminde İsrail Lübnan'ı çok içeriye kadar, bu zamana kadar olmadığı kadar maalesef ilerledi. Orada da bir insani dram yarattı. Ve Gazze konusunda da aynı beklenildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne ne Lübnan ne Gazze'de verdiği sözleri tutmayan Trump'la zaten ilişkilerinin son dönemde NATO zirvesinde de bunu çok konuştuk. Kimi zaman Türkiye meselesi, kimi zaman birçok konuyla ilgili.

0: İki ülkenin, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinin çok gerildiği bir dönemdeyiz. Hatta şu manşetleri gördük biz İsrail medyasında. Bir şekilde Kushner ve aslında oradaki önemli isimleri hedef alarak Yahudilere, İsrail'e ihanet eden Yahudiler manşeti atılmıştı. O günden bugüne biraz orada işler düzelmedi. Niye bu detaylar önemli? Çünkü İsrail'in sadece Netanyahu'nun iç siyaset baskısının ötesinde izlediği politikalar bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde de ciddi kırılmalar yaratıyor. Maalesef şunu söylemek şu an için mümkün değil. Evet, Amerika Birleşik Devletleri tamamen İsrail'e desteğini keser mi? Hayır. Ama bu kırılmaların yaşanması Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye bakış açısını bir şekilde en azından farklı bir çerçeveye çekmek konusunda Türkiye gibi ülkeler açısından kıymetli bir süreç. İsrail'in önümüzdeki süreç içerisinde maalesef söz verdiği sözleri çok tutacağını beklemek mümkün değil. Zaten bir ateşkese, bir anlaşmaya İsrail tarafsa bu ateşkes ve anlaşmadan gerçekten ne kadar hayır alınabilir? Çok amiyane tabirle söyleyeceğim. Gerçekçi bir bakış açısı olmaz. Yaklaşan seçimler Netanyahu üstünde bir baskı ama unutmayalım Netanyahu 7 Ekim sürecinden itibaren 3 seçimi erteletmeyi başardı. Bir şekilde ve aynı zamanda da sadece seçim değil kendisiyle ilgili devam eden anayasal ve soruşturma süreçlerini de erteleterek hala İsrail içerisindeki kamuoyun desteğini sürdürüyor. Dolayısıyla maalesef Gazze konusunda İsrail perspektifinden bir değişim beklemek çok gerçekçi olmaz. Ama yine biraz önce aynı İran meselesinde konuştuğumuz gibi Türkiye'nin bir insani süreçleri burada hızlandırma. İkincisi de bir an önce bu ateşkesi işleyen bir hale getirme konusunda bir çabası var. Umuyoruz ki bu noktada bazı pozitif ivmeler kazanılır. Ama biraz maalesef İsrail'in de aynı diğer bazı aktörler gibi kendi içerisinde ki bu baskısı ve bu süreci sadece Netanyahu'nun lehine yürütme süreci nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız, değerli yorumlarınız için sağ olunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkal'ın bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya edebiyatının en köklü klasiklerinden olan Daniel Defoe'nun ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Robinson Crusoe adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinde Louis Buñuel'den modern yönetmenlere kadar pek çok kez beyaz perdeye taşınan bu hikaye, hayatta kalma öyküsü olmanın yanı sıra insanın doğayla, yalnızlıkla ve kendi vicdanıyla girdiği mücadelenin de öyküsüdür. Hikayemiz, gemisi battıktan sonra ıssız bir adada tek başına mahsur kalan bir denizcinin medeniyetten uzakta geçen tam 28 yılını konu alır. Robinson Crusoe filmi, Robinson'ın vahşi doğada barınak inşa etmesinden toprağa işlemesine kadar uzanan sabır dolu bir süreçle ilerler. Ancak anlatının ve filmin asıl dönüm noktası, adanın kumsalında görülen o tek ayak izidir. Robinson Crusoe, Cuma adını verdiği yerli adamla işte bu ayak izi sayesinde tanışır. Ve Cuma adını verdiği

0: İzleyiciye fiziksel özgürlüğün ancak paylaşılınca anlam kazandığını hissettirir. Robinson Crusoe, insanın içsel gücünü keşfetme yolculuğunu anlatan ve her dönemde geçerliliğini koruyan sarsıcı bir klasik ve filmdir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Bakan Fidan'dan Libya'ya kritik ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ise 9 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti, sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek? Kuzey Yarımküre'nin belirli bölgelerinde gündüzü alacakaranlığa dönüştürecek 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulması Grönland, İzlanda ve İspanya'da

dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Avrupa'nın geneli ise bu gök olayına parçalı tutulma olarak tanıklık edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının failin meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Ultra Aslan tribün liderinin evinde arama. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon liralık döviz, altın ve mücevher ele geçirildi. Muzaffer Şirin, uyuşturucu, kara borsa bilet ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltında bulunuyor. Ve spor. Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibini 2-0 yenen Sarı Lacivertler rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Tuğba Danışmaz Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı. Kadınlar 3 adım atlama elemelerinde yarışan Tuğba Danışmaz 14,23 metrelik atlayışıyla finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.40'da finalde yarışacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece. Yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Paris 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28, Üsküp 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: İyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi, yoksa ona hiç sahip olmamak mı daha iyi?
1: Charles Dickens'ın bu cümlesini bir kitapta okumuştum. Yazar bu soruyu 1859'da bir devrimin uğultusu arasında neredeyse duyulmayacak bir sesle sorar. Roman görünüşte iki şehri, Londra ile Paris'i anlatır. Adını da bu esinden alır. İki şehrin hikayesi. Ancak gerçekte anlattığı iki şehrin arasında kalan yazgılardır. Bekleyenler, sevenler, saklananlar. Bir de kaybedecek bir şey kalmadığını düşünen, hikayenin derinliklerinden çıkıp sonunda hikayenin ta kendisi olan bir adamı anlatır. Ona daha sonra geleceğiz. Ama önce kapıyı edebiyat tarihinin en ünlü açılışıyla aralayalım. Öyle bir roman düşünün ki ilk paragrafı kitabın kendisinden bağımsız bir üne kavuşmuş olsun.
0: Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Akıl çağıydı, akılsızlık çağıydı. Umudun baharıydı, umutsuzluğun kışıydı.
1: Diye başlayan bu paragraf neredeyse bir çağın röntgenidir. Üstelik yalnız 18. yüzyılın değil, her çağın tercümanıdır. Bolluğun açlıkla, ışığın karanlıkla yan yana yürüdüğü her dönem o paragrafta saklıdır. Kitabın bir buçuk asrı aşan tazeliğinin ilk sırrı da sanırız bu. Dickens bir tarihi değil, tarihin döngüsünü yazmıştır. Takvim 1775'i gösterir. Manş'ın bir yakasında Londra, sisli ve kurumlu havasıyla kendi halindedir. Öte yakasında Paris, aç, bitkin, için için kaynar. O günlerde Fransa'da halk ekmek kuyruğundayken soylular yaldızlı arabalarla geçit yapar. Saint Antoine'ın yoksul mahallesinde bir fıçı şarap kaldırıma devrilir. İnsanlar çamura diz çöker, o kızıl birikintiyi avuçlarıyla, mendilleriyle, kırık çanaklarla içer. Dickens sahneyi acele etmeden kurar. Taşlara sızan şarabın renginde yaklaşan başka bir kızıllık seçilir. Gel gelelim, Dickens bir tarihçi değildir. Devrimi anlatmak için kalabalığın içinden birkaç yüz seçer. Zindandan çıkarılmış bir doktor, idealleri olan bir genç kadın, adını değiştirmiş bir soylu, örgüsünü elinden hiç bırakmayan bir kadın daha. Bir de mahkeme koridorlarında sürüklenen, yeteneğini kadehlerde çürüten bir adam. Hikaye bu omuzlarda yükselir.

Romanın ilk adı kulağa tuhaf gelir. Hayata geri çağrıldı. Hikayesi şöyle başlar. Gece vakti, Dover yolunda bir posta arabası. Yolculardan biri, Telsin Bankası'nın yaşlı memuru Jarvis Lorry. Atlı bir ulaktan tek satırlık bir haber alır. Verdiği karşılık şifre gibidir. Hayata geri çağrıldı. Üç kelime. 18 yıldır ölü bilinen bir adamın bulunduğunu söylemektedir. O adam Doktor Manette'dir. Genç bir hekimken Bastille kapatılmış, suçu kendisine bile söylenmemiştir. 18 yıl. Hücresinde kunduracılık öğrenmiştir. Vakit geçsin diye değil, aklını kaçırmasın diye. Adı sorulduğunda adını değil, hücresinin numarasını söyler. 105, Kuzey Kulesi. Bir insandan geriye bir hücre numarası kalmıştır. Sonra bir gün mahkumun kapısı açılır, karşısında hiç tanımadığı bir genç kadın durmaktadır. Daha bebekken bıraktığı kızı Lucy. Lucy babasını Londra'ya götürür, sakinliğiyle, sabrıyla, sıcaklığıyla onu yavaş yavaş hayata döndürür. Bu davranışıyla Lucy, roman boyunca bütün yazgıları birbirine bağlayan altın iplik olarak anılacaktır. Kitap özünde bir diriliş sorusu taşır. Ölmeden önce ölmüş bir insan hayata geri dönebilir mi? Manette gün ışığına kızı çıkarır. Aynı soru son sayfalarda bambaşka bir adam için yeniden sorulacaktır. Yıllar sonra bir Londra mahkemesi. Sanık iskemlesinde Charles Darnay adında bir Fransız. Vatana ihanetle suçlanıyor. Deliller aleyhinde. Tam her şeyin sona erdiği düşünüldüğü anda savunma tarafı beklenmedik bir itirazda bulunur. Tanık, sanığı başka biriyle karıştırmış olabilir. Bunun üzerine bütün gözler salondaki iki adama çevrilir. Sanık Charles Darnay ile savunma ekibindeki dağınık görünümlü genç avukat yardımcısı birbirlerine şaşırtıcı derecede benzemektedir. Adeta iki su damlası gibidirler. Bu benzerlik tanığın ifadesini kuşkulu hale getirir ve dava düşer. Charles Darnay beraat eder. Benzerini kurtaran adamsa mahkemeden çıkar, her akşam olduğu gibi meyhanenin yolunu tutar. Adı Sidney Carton'dır.

0: Kart'ın edebiyatın en ters kahramanlarından biridir. Kahramanlığın bütün donanımlarını taşır ancak hiçbirini kullanmaz. Zekidir. Davaları onun aklı kazanır, alkışı patronu toplar. Çalışkandır, sabahlara dek dosya hazırlar, imzayı başkası atar. Kendi hayatının seyircisi olmayı seçmiş, başrol olmayı reddetmiştir. Romandaki şu cümle sanki ona ithafen yazılmıştır.
1: Hiç kimsenin kendisinden başka düşmanı yoktur.
0: Kartına kimse kötülük etmemiştir. Yıkımı baştan sona kendi eseridir. İçki, alay, umursamazlık onu günden güne bitiren bir duvardır. Duvarın ardında ne sakladığını tek bir sahne ele verir. Bir gün Lucy'nin karşısına oturur. Söyledikleri ne bir evlilik teklifidir, ne bir umut talebi. Bir vasiyete benzer. Benim için mümkün olanla olmayanı bilirim der. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Sonra ortaya tek bir söz bırakır. Sizin ya da sevdiklerinizin uğruna gerekirse hayatımı veririm. Lucy bu sözü aylak bir adamın abartısı sanır. Hoş, okur da öyle sanır. Kitabın bir başka satırı Kartın'ın yaşama biçimini özetler.
1: Beklentisi olmamalı insanın, yoksa hep hayal kırıklığına uğrarsınız.
0: İlk duyuşta bilgece bir söz gibi gelen bu cümle aslında tam bir teslim bayrağıdır. Beklentiden vazgeçen kişi umuttan korkar. Ummak, kaybetme ihtimali olan bir kapı aralar. Kartın da kaybetmemek için istemekten vazgeçmiştir. Şimdi programın başındaki sorumuza dönelim. Sahip olup yitirmek mi, hiç sahip olmamak mı? Kartın ikinci yolun yolcusudur. Bedelini son sayfada ödeyecektir.

Tüm bu olayların ortasında yazar bizi Paris'te durmadan örgü ören bir kadına, Madame Defarge'a götürür. Ördüğü bir giysi değil, hesap günü geldiğinde ölmesi gerekenlerin isimleridir. Zalim soylular, muhbirler, işbirlikçiler. Devrimin kara defteri bir kadının dizlerinin üzerinde ilmek ilmek örülmektedir. Sokaklar da o deftere her gün yeni bir sayfa ekler. Bir soylu arabası mahalleden dört nala geçerken küçük bir çocuğu ezer. Arabadan uzanan Marki ağlayan babaya bir altın fırlatır. Bir çocuğun bedeli bir yol parasıdır. Altın taşa çarpar, o ince ses koca mahallenin belleğine kazınır. ...1789'da iç savaşta Bastil düşer. Yüzyılların ezilenleri ayağa kalkar, adalet diye başlayan eylemler kısa sürede intikama evrilir. Dün zulüm görenler bugün zulmün yeni ustalarıdır. Dickens iki tarafı da aklamaz. Ezilenin öfkesini anlar, o öfkenin dönüşebileceği canavarı da görür. Kan kanı temizlemez, koyulaştırır. Peki, Darnay bu yangının neresindedir? Fransa'nın en nefret edilen soylu ailelerinden Evrimont'ların oğludur. Çocuğu ezip altın fırlatan Marki de öz amcasıdır. Ancak Darnay ailesinin mirasını reddetmiş, adını değiştirmiş ve Lucy ile evlenerek İngiltere'de yeni bir hayat kurmuştur. Bir gün Paris'ten gelen bir mektup her şeyi değiştirir. Ailesinin eski hizmetkarı tutuklanmış ve yardım istemektedir. Vicdanının sesini dinleyen Darnay Fransa'ya döner. Paris'e adım atar atmaz tutuklanır. Aslında suçsuzdur. Yargılanan ailesinin geçmişidir. Doktor Manette'ın çabalarıyla ilk davadan kurtulur. Fakat aynı gece yeniden hapse atılır. Bu kez karşısında Defarge'lar, hani şu elinden örgüyü bırakmayan kadın ve beklenmedik bir tanık vardır. Doktor Manette'ın yıllar önce Bastille'de yazdığı mektup. Bastille'in düşüşünden sonra bulunan bu mektupta Evrimont ailesinin işlediği zulümler anlatılır ve soyun son ferdine kadar lanetlendiği yazılıdır. Ne acıdır ki o son fert Manette'ın öz damadı Charles Darnay'dir. Bir zamanlar zindanda yazılan satırlar şimdi kızının eşini giyotine göndermektedir. Madame Defarge'ın öfkesi de aynı geçmişten beslenir. Evrimont'lar ailesini yok etmiştir. Yıllardır ördüğü örgü aslında kendi yasının kaydıdır. Karar açıklanır. Darnay 24 saat içinde idam edilecektir. Ancak o sırada Londra'dan bir adam çoktan Paris'e doğru yola çıkmıştır. Sidney Carton Paris'tedir. Planını kimseye açmaz, kimseyle vedalaşmaz. Zindanın kapısını aralamanın bir yolunu bulur. Darnay'ın hücresine girer, yıllar önce bir mahkemeyi şaşırtan benzerlik son kez sahnededir. Darnay'ı bayıltıp kıyafetlerini değiştirir, baygın adamı dışarı taşıtır. Hücrede onun yerinde kendisi kalır. Sabah giyotine gidecek olan artık odur. Kimin için? Sevdiği kadının kocası için. Lucy ağlamasın, çocuğu öksüz büyümesin diye. Bir akşamüstü söylenmiş, kimsenin ciddiye almadığı o söz harfi harfine tutulmaktadır. Son yolculuğunda yalnız değildir. Yanında genç bir terzi kızı vardır. O da o sabah ölecektir. Kız karşısındakinin Darnay olmadığını fark eder. Kimseye söylemez. Yalnızca sorar. Onun yerine mi ölüyorsunuz? Cevap kısadır. Onun yerine. Karısı ve çocuğu için. Kızın tek dileği kalmıştır. Elimi tutar mısınız? İki yabancı el ele aynı arabayla meydana girer. Tarihin en gürültülü kalabalığının ortasında en sessiz iyilik yaşanır. Bir el bir başka eli bırakmaz.

0: Meydanda kadınlar örgü örerek düşen başları sayar. 22, 23. Meydanda örgü ören kadınlar düşen başları sayarken Dickens, Carton'un zihninden geçen son düşünceleri aktarır.
1: Yaptığım şey, bugüne kadar yaptıklarımın en iyisi. Gittiğim yerse, bugüne kadar bildiklerimin en huzurlusudur.
0: Ardından geleceğe uzanan bir umut gösterir. Lucy'nin doğacak oğlu, Carton'un adını taşıyacak ve onun anısını yaşatacaktır.

Bu romanı yazan adam yoksulluğu kitaplardan öğrenmedi. Charles Dickens 12 yaşındayken babası borç yüzünden hapse düştü. Aile hapishane duvarlarının arasına taşındı. Küçük Charles dışarıda tek başına kaldı. Okuldan alındı, bir ayakkabı boyası imalathanesine verildi. Gün boyu şişelere etiket yapıştırdı. O imalathanenin rutubeti yazdıklarından hiç çıkmadı. Yoksulun öfkesini de, düşmüş insanın utancını da içeriden tanıdı. Bu yarayı yıllarca en yakınlarından bile sakladı. Zamanla İngiltere'nin en sevilen yazarı oldu. İki şehrin hikayesini 1859'da kendi çıkardığı dergide teplika etti. Okurlar her bölümü sabırsızlıkla bekledi. Enkaz halindeki bir hayatın tek bir hamleyle anlam kazanabilmesi, yani Carton'un hikayesi belki de Dickens'ın bilinçaltındaki sorusuydu. İnsan geçmişinin yıkıntısından yepyeni bir varlık çıkarabilir mi? Roman evet dedi. Milyonlarca okur o evete tutundu.

Kitabın ardında iki esin durur. İlki Thomas Carlyle'ın Fransız Devrimi tarihi. Dickens o ciltleri defalarca okudu. Romanın bel kemiğini o sayfalardan kurdu. İkincisi bir tiyatro sahnesi. Dickens, dostu Wilkie Collins'in bir oyununda sevdiği kadının mutluluğu uğruna kendini feda eden bir adamı bizzat canlandırdı. Perde kapandığında kartının tohumu atılmıştı. Roman defalarca beyaz perdeye, sahneye, radyoya taşındı. 1935 tarihli uyarlaması başlı başına bir klasik oldu. Yankısı çağımıza da ulaştı. Christopher Nolan, Kara Şövalye üçlemesinin son filminde kartının veda cümlelerini bir mezar başında okuttu.

Bugün iki şehrin hikayesi tarihin en çok satan romanları arasında anılıyor. 200 milyonu aşkın nüshadan söz ediliyor. Açılış paragrafı edebiyatın en çok alıntılanan satırlar arasına girdi. Kapanışı ise en unutulmazları arasına. İki şehir zamanla bütün şehirlere dönüştü. Adaletsizliğin kol gezdiği her meydanda Paris'in uğultusu, sevginin direndiği her evde Lucy'nin altın ipliği, harcandığına inanan her insanda Carton'ın sorusu dolaşıyor.

0: programımıza bir soruyla başlamıştık.
1: İyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi yoksa ona hiç sahip olmamak mı daha iyi?
0: Cevabı kartına soralım. O hiç sahip olmamayı seçmişti. Kaybı olmayanın acısı da olmaz sanmıştı. Bir terzi kızının elini tutarken ömründe ilk kez gerçek bir varlığa sahipti. Böylece boşa geçmiş gibi görünen bir hayat tek bir fedakarlıkla anlam kazandı. Bu yüzden iki şehrin hikayesi yalnızca Fransız devriminin değil, insanın kendini başkası için feda edebilme gücünün de romanıdır. Bir kitapta okumuştum da bu hafta iki şehrin hikayesiyle harcandığı sanılan bir ömrün tek bir kararla nasıl aydınlanabileceğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Nisan 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve tabii ki çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Bu bölümde her gün binbir meşakkatle gittiğimiz mesaiden, sağlıklı ve güvenli bir biçimde ayrılarak eve dönmemizi sağlamayı amaçlayan kural, kaide ve düzenlemeleri, yani iş sağlığı ve güvenliği konusunu, İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Tuğçe Çevrim ile konuşacağız. Sayın Çevrim, hoş geldiniz.
2: Merhaba hocam. Öncelikle İnsan 360 gibi kıymetli bir programda konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Elbette. Tuğçe Çevrim ismim. Lisans eğitimi 2012 yılında Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde tamamladım. Ardından 2012 yılı Haziran ayında ilk müstakil iş sağlığı ve güvenliği kanunu olan 6331 sayılı kanunun yayınlanmasına müteakiben gerekli eğitimi alarak iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Strateji bölümünde yüksek lisansımı 2018'de tamamladım. Yaklaşık 14 yıldır iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman olarak görev yapıyorum hocam. Bugüne kadar kamu ve özel sektör olmak üzere çoğunlukla çok tehlikeli iş yerlerinde, kurumlarda ve saha projelerinde bulundum. Diğer yandan enerji mühendisliği alanında yüksek lisansımı tez aşamasındayım.
1: Sayın Çevrim, iş sağlığı ve güvenliği nedir?
2: İş sağlığı ve güvenliği genel tabiriyle hocam, iş yerlerinde çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en üst düzeye çıkartmayı, çalışma ortamından kaynaklanan riskleri önleyici yaklaşımla bertaraf etmeyi amaçlayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Burada önleyici yaklaşımın altını çizmekte fayda var. 4857 sayılı iş kanunu elbette proaktif yaklaşım öncesinde reaktif bir yaklaşım izliyordu. Ancak yeni kanun ile birlikte bu yaklaşım bir kaza ortaya çıkmadan gerçekleşti.

0: geçmeden önce gerekli çalışmaların başlaması, gerekli risk değerlendirmesinin, çalışanların seçiminin ve buradaki her türlü ön hazırlığın tamamlanmasını koşullandırır. Aslında şöyle düşünürsek, farklı bir taraftan bakmak gerekir ise kendi halinde bırakılan, dışarıyla hiçbir etkileşimi olmayan izole bir sistemde entropi, yani burada düzensizlik ve kaosun sürekli artma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Endüstriyel tesisler, fabrikalar ve de üretim sahaları yüksek enerjinin, hareketin ve devinimin sürekli olduğu yerler, sistemler. Bu bağlamda iş sağlığı güvenliği, çalışma ortamındaki kaçınılmaz entropi artışını dengeleyen ve sistemi bilinçli, düzenleyici bir müdahalede bulunarak bu kaosu, kaostan tabii kastettiğimiz kazalar, bu kazaların altındaki tehlike ve tehlikenin ortaya çıkması ile karşımıza gelen risk, bunları engelleyen kolektif bilinç ve kontrol mekanizması olarak düşünebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği çok boyutlu ve sürekli etkileşim halinde olan dinamik bir ekosistemdir ve elbette bir ekip işidir. Burada kanun ve yönetmelik hükümlerinde geçen her türlü yasal gereklilikleri yerine getirmekten, işveren başta olmak üzere İSG profesyonelleri dediğimiz iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri, alt yüklenici çalışanlar, alt yüklenici firmalar, ziyaretçiler, stajyerler ve sahanın elbette gözü ve kulağı olan çalışanlar birlikte sorumludur. Sahadaki her türlü tehlikeyi kontrolsüz bir potansiyel enerji olarak düşünür isek, bu enerjinin açığa çıkarak insan bedenine ve ruhi bütünlüğüne zarar vermesini önleyecek bilgi, gözlem ve aklı senin bakış açısına sahip olmak, kurallara uymak aslında olmazsa olmaz olmalıdır. Özetle aslında iş sağlığı ve güvenliği emeğin ve hayatın korunmasını sağlayan en temel yaşam sigortasıdır diyebiliriz.
1: Peki o zaman emekten, sağlıktan, insandan bahsetmişken biraz da işin insani tarafına dönelim. Şimdi evet. İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde akla hep böyle işte baretler, uyarı levhaları, kanuni zorunluluklar geliyor. Oysa İnsan 360 penceresinden baktığımızda bu alanın aslında insan hayatına verilen değerin en somut göstergesi olduğunu görüyoruz. İş sağlığı güvenliğini sadece yasal bir zorunluluk değil de çalışanı merkeze alan insani bir felsefe olarak nasıl tanımlarız?
0: İş sağlığı güvenliği elbette 6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile işveren ve çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesinde bazı görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükler getirmektedir. Ancak unutulmaması gereken şudur ki kanunun amacı birincil olarak çalışanı korumak, ardından üretim güvenliğini yani devamlılığını sağlamak ve işletme güvenliğini sağlamak ve bunu devam ettirebilmektir. Sektörel olarak risk değerlendirme yöntemi değişiklik gösterse de elbette risk değerlendirme deyince bu da ayrı bir yönetmelik ve ayrı bir aslında eğitim konusu. Burada örneğin bir kimya sanayine örnek verecek olduğumda sahada tehlike ve işletilebilirlik analizi, biz buna HAZOP da deriz, çalışmaları risk değerlendirmesi veya süreç güvenliği analizleri yaparken şunu çok net görüyoruz. İş sağlığı güvenliği sadece kağıt üzerinde kalan prosedürlerden ibaret değildir. Örneğin bir çalışanın bakım yaparken kendi hayatını güvenceye aldığı kilitleme etiketleme sistemi dediğimiz Lototo veya Eket diye de kurumlarda ismini bilebiliriz. Kilitleme ve etiketleme sistemi, yani enerji kontrol altına alma dediğimiz bir önlem bu. Ona sadece teknik bir zorunluluk olarak, yani bir çalışana bu senin yapman gereken zorunlu bir görev diye aslında dikte edilmemeli. Bunun gerekçeleri ve bunun aslında hayati bir anlam ifade ettiğini, bunu kişiye doğru yollarla, doğru kanallarla ve aslında anlatımlarla sunabilmeliyiz. Bilindiği gibi Nisan ayında yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hakkındaki yeni eğitim yönetmeliğinde geçen işe ve iş yerine özgü riskler kapsamında olan konularda çalışan enerji altında çalışma yaptığında hayati bir risk aldığını bilmeli ve güvenli çalışma prosedürünü eksiksiz yerine getirmek üzere gerekli teorik ve pratik eğitimleri de almış olmalıdır. Çalışan kurumunun kendisi için en iyi donanımı sağladığını, güvenliğe bütçe, zaman ve emek ayırdığını gördüğünde ben bu kurum için değerliyim ve bir insan olarak önemseniyorum hissini derinden yaşar. Dolayısıyla bu his çalışanın aidiyetini artırır, işine ve en önemlisi kendisine olan saygısını yükseltir. Kendisini güvende ve değerli hisseden bir insan ise sadece fabrikada değil, eve döndüğünde de hayata karşı daha pozitif ve motive bir birey olur. Öyle ki kendi değerinin farkında olan, sorumluluk bilinciyle işini doğru şekilde yerine getiren

0: sahanın gözü olan çalışanlarımızı sorumluluk vermeden önce onları yeteri kadar bilgilendirmek ve eğitmek, aynı zamanda onlara güvenmek ciddi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu nedenle yeniden ifade etmek gerekirse, kendisine değer verildiğini, sağlığı ve güvenliğini her şeyden üstün tutulduğunu hisseden motive bir çalışan, sahip olduğu nitelikleri işletmenin büyümesi için aslında tam kapasiteyle kuruma yansıtır ve orada bir verim sağlar.
1: Tabii bunun tam karşısında farklı bir anlayış var. Maalesef toplum olarak bizler riskleri küçümseme eğilimimiz var. Yani bana bir şey olmaz deme gibi sürekli düştüğümüz bir bilişsel tuzak var. Kuralların yazılı olması, standartların olması her zaman kazaları engellemiyor. İnsan doğasındaki bu aşırı özgüvenin ya da tehlikeyi yok sayma eğiliminin altında ne tür psikolojik sebepler var?
0: Elbette insanın doğasında özellikle rutin işlerde risk algısının düşmesi, yani tehlikeye alışma, tehlikeyi kanıksama durumu vardır. Olayların kök nedenlerine baktığımızda bu bana bir şey olmaz algısının altında genellikle aşırı özgüven ve tehlikenin anlık gerçekleşme olasılığının ihmal edilmesi yatıyor. Modern yaşamın getirdiği daha hızlı üret, hedefleri bu sürede tuttur, kusursuz ol baskısı ise maalesef bu durumu tetikliyor. Zaman baskısı altında bir çalışan güvenlik prosedürlerini bir zaman kaybı olarak görerek aslında güvenli olan alandan uzaklaşabiliyor. Hani bu yaklaşım aslında bir baskı, zaman baskısı, kural öncelikli bir zorunluluk hissi, çalışanda yaratmış olduğu baskı, motivasyon kaybı ve bu da aslında o çalışan için güvenli alandan uzaklaşmasına sebep olabiliyor. İşte tam bu noktada kurumun hiçbir istenin güvenliğinden daha acil ya da daha önemli olamaz kültürünü en üst yönetimden aslında en alt kademeye kadar hissettirmesi ve çalışma alanında desteklenip sahada da bu çalışanın gözlemlenmesi, sürekli izlenmesi oldukça önem taşıyor.
1: Şimdi psikolojik boyutundan bahsetmişken şunu da sormak istiyorum Sayın Çevrim. İş kazası dediğimizde aklımıza hep sürekli böyle işte fiziksel yaralanmalar geliyor. Ancak işin bir de psikolojik boyutu, ruhsal boyutu var. Yani tükenmişlik sendromu, yoğun stres, mobbing, kronik yorgunluk, bunlar da çalışanın sağlığını sessizce çökerten unsurlar. Modern iş sağlığı ve güvenliği bu görünmez yükleri ve psikososyal riskleri önlemek adına nasıl bir kalkan görevi görüyor?
0: Harika bir noktaya değindiniz hocam. Modern iş sağlığı güvenliği artık sadece baret, emniyet kemeri veya tehlikeli kimyasallardan ibaret değil. Psikososyal riskler en az fiziksel riskler kadar dikkate değer. Kronik stres, mobbing veya tükenmişlik sendromu. Çalışanın motivasyonunu ve çevreye olan dikkatini azaltarak fiziksel iş kazalarına doğrudan zemin hazırladığı gibi uzun vadede ruhsal ve bedensel çöküşlere neden olur. Fiziksel olarak tamamen güvenli, teknolojiye uygun ve ergonomik çalışma şartlarına sahip. Ama aşırı iş yükü, performans kaygısı altında ezilen bir çalışan güvende olduğunu söyleyemeyiz. Modern iş sağlığı ve güvenliği artık sadece insan bedenini değil, insan ruhunu da koruma altına alan bütüncül bir yaklaşıma evrildi diyebiliriz. Böyle olunca sadece fiziksel riskler değil, organizasyonel yapıdaki uygunsuzlukların da değerlendirilmesi kaçınılmaz olmalı. Örneğin iş yükü ve düzenin optimizasyonunu doğru sağlamak. Bu da çalışanı taşıyabileceği kapasitenin üzerinde iş yükü yüklemeden, işi yetiştirme kaygısı taşımadan, sosyal yaşamına saygı duyulduğu, yeterli dinlenme hakkını kullanmasına izin vererek mümkün olabiliyor diye düşünüyorum. Ayrıca açık iletişim ve güvenlik iklimini geliştirecek yetkinlik ve farkındalık eğitimleriyle çalışan destek programları bu noktada uygulanabilir.
1: Peki biraz daha olayın küresel boyutundan, biraz da tarihi geçmişinde hafiften değinmek istiyorum ben. İnsanlık sanayi devriminden bu yana çalışma koşullarında büyük bedeller ödeyerek bugüne geldi. Aslında bütün bu görmüş olduğumuz düzenlemeler, ölçütler, yaklaşımlar uzunca bir tarihsel mücadelenin de sonucu. Bugün gelen noktada teknolojinin, ergonominin, yeni iş sağlığı güvenliği yaklaşımlarının iş dünyasına entegre edilmesiyle ne gibi hayati kazanımlar elde ettik? Neleri değiştirdi?
0: Hocam bugün teknolojiyi sahalarda çok aktif kullanıyoruz şüphesiz ki. Örneğin yapay zeka görüntü işleme ve davranış odaklı güvenlik kamera sistemlerinin iş yerinde makine öğrenmesi veya yapay zeka ile entegre edilmesi sayesinde riskler kaza gerçekleşmeden adeta erken uyarı sistemi gibi tespit edilebiliyor. Öyle ki giyilebilir teknolojiler, sensörler, yapay zeka tabanlı sistemler kişisel koruyucu donanım eksikliğini, forkliftin hız ihlali, yetkisiz girişler, ergonomik olmayan kaldırma hareketlerini ve buna benzer güvensiz davranışları saniyeler içinde tespit ederek ilgili kişilere e-mail veya görüntüyü uzaktan izleme imkanı sunuyor. Burada asıl denge teknolojiyi insanı sürekli gözetleyen ve baskı altında alan bir araç olarak değil, onu tehlikeli davranıştan korumayı amaçlayan dijital bir çalışma arkadaşı olarak görmektir. Önemli olan iş sağlığı ve güvenliğinde iş kazaları, ramakkalı olaylar dediğimiz kazanın olmasına ramak kalması yani kıl payı atlatılması durumu, zarar görülmemesi sonucu. Süreçteki uygunsuzlukların kök nedenlerini sistematik olarak araştırmak için kullanılan 4M dediğimiz bir kural vardır. Burada 4M birincil olarak insan, makine, ortam ve yönetim. Aslında burada aynı zamanda metot da ekleyebiliriz. Elbette bunların hepsi işin insan seçimi, doğru işe doğru insanı seçmek, doğru materyal ile o işi yürütmek, doğru bir metot iş yürütümü gerçekleştirmek, işin doğru planlanması, doğru izinlerin ve iletişimin, koordinasyonun doğru şekilde sağlanması, makinenin güvenliği, bakımı, bunlar operasyon sırasında aslında güvensiz durumları ve yine çalışandan gelebilecek güvensiz davranışları ve dolayısıyla da bu bileşkeni yaratabileceği kaza ihtimalini ortadan kaldıran en önemli unsurlar. Dijital dönüşüm süreci içinde insanın değer üretmeye, makinenin ve yapay zekanın ise ürünü ve hizmeti ortaya koyan insanı korumaya, birlikte daha güçlü olmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Bütün bu bahsetmiş olduğunuz pozitif ilerlemenin, gelişmenin haricinde bazı işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını hala bir maliyet kalemi olarak gördüklerine tanık olabiliyoruz maalesef. Evet. Oysa çalışanın eve sağ salim dönmesini sağlamak, ekonomik bir hesabın çok ötesinde en temel insani ve etik sorumluluk baktığımız zaman çok tartışılmaz doğru. Bir şekilde. İş sağlığı güvenliği uygulamalarını içselleştiren kurumlar, örgütler, çalışanlarıyla kurdukları güven bağını nasıl şekillendiriyorlar? Bu bağ nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl bir ortam, örgütsel iklim ortaya çıkıyor baktığımız zaman?
0: Çok doğru yönden bir soru yönelttiniz. Şöyle ki birlikte yaşama kültürü veya pozitif örgüt kültürü diyebildiğimiz bu kavram açacak olursak bir kurumun sadece hatalara, eksiklere, krizlere veya çalışanların zayıf yönlerine odaklanmak yerine aslında çalışanların güçlü yönlerini, psikolojik dayanıklılığını, potansiyellerini ve iyilik hallerini merkeze alan karşılıklı güven, empati ve şefkate dayalı bir çalışma iklimidir. İş sağlığı güvenliğinde kaza zincirinde baktığımızda çoklu nedensellik teorisinde kazanın kök sebeplerinde yönetimin iş sağlığı güvenliğine yaklaşımı ve çalışanın güvenlik algısı öncelikli olarak yer alıyor. Bunun üzerine tetikleyen sebepler, burada az önce de bahsettiğimiz gibi kullanılan ekipman, kullanılan metot, kullanılan materyalin doğru seçimi, güvenli seçimi ve bunların iş öncesinde kontrolleri gibi ve doğrudan sebepler. Burada da yine güvensiz durum yaratabilecek unsurun bertaraf edilmesi veya çalışanın yapacağı işle alakalı gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olması yatar. Bu unsurlar eklediğimizde zarar, yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilen kaza kaçınılmaz hale gelir. İş sağlığı güvenliği sadece bir maliyet kalemi olarak görmek aslında bir vizyon eksikliği diyebiliriz. Bir kazanın maddi ve manevi yıkımı alınmayan önlemlerin maliyetinden her zaman kat be kat fazladır. Dışarıdan gördüğümüz talimatlar, uyarı levhaları, plan ve şemaları sadece bir araçtır aslında bakacak olursak. Asıl ve kalıcı kültür bir fabrika müdürünün sahada kişisel koruyucu donanımlarını takmadan adım atmamasıyla, bir operatörün güvensiz bir durum gördüğünde üretimi durdurma yetkisine ve buna cesaret edebilmesiyle var olur. Herkesin birbirinin güvenliğinden sorumlu hissettiği, birbirini yapıcı bir dille aslında samimiyetle uyarabildiği o güvenlik iklimi kurumun içine işlediğinde iş sağlığı güvenliği gerçek anlamda içselleştirilmiş demektir. Bunu da sadece katı kurallar çerçevesinde iş sağlığı güvenliği bakış açısıyla değil, pozitif örgüt kültürünü benimseyerek ve uygulayarak sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Biraz da bireysel sorular soracağım size. Önce mesleki hayattan, daha sonra çıkarımlarınızdan. Bir iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak bu iş kazalarının rakamlardan ibaret olmadığını, her birinin ardında yarım kalan hikayeler olduğunu düşündüğümüzde, öznesi insan çünkü, sahada aldığınız küçücük bir önlemin Hiç tanımadığınız bir ailenin mutluluğunu koruduğunu bilmek nasıl bir his?
0: Oldukça kıymetli elbette. Psikolojik bir varlığa işinde ne kadar deneyimli veya özenli, dikkatli olsa da söz konusu bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bir anlık bir gerçekleşen kazadan bahsediyoruz. Çünkü kaza olduktan sonra nasıl olduğunu genellikle tahayyül edemez çalışan sorduğunuzda. Çünkü bu kaza ihtimalini de öngörmez ve tahmin etmez. Aslında risk hiçbir zaman sıfır değildir. Sahadaki gözleminiz veya çalışanla iletişiminiz sonucunda fark edilen, alınan bir önlem, uyguladığınız bir prosedürün bir çalışanın akşam evine dönüp çocuğuna güvenle sarılmasını sağladığını bilmek tarif edilemez bir manevi tatmin. Bu meslek sadece bir mühendislik, denetim veya mevzuat işi değil, empati ve vicdani bir sorumluluk bilincine de ihtiyaç yarattığını düşünüyorum. Sahadaki istatistiklerin veya kaza raporlarındaki rakamların ötesine geçip onların birer anne, baba, kardeş, evlat, eş olduğunu idrak ettiğimizde yaptığınız işin hayatın tam kalbinde ve en insani noktada aslında yer aldığını da hissediyorsunuz. Bu sebeple çalışma dünyasında insanların buradaki tehlikeyi görmesi veya görmezden gelmesi değil, buradaki güveni çalışana verebilmek, çalışanın o ortamda aidiyet hissetmesi ve kendisine güven duyulduğunu bilmesi aslında çok önemli bir nokta diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman her konuğuma sorduğum klasik soruyla bitireceğim. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var. Bazen bu derslerden aldığımız çıkarımları not ederiz, aklımızın bir kenarına tutarız. Sizin de aklınızın bir kenarına silinmemek üzere yazdığınız, hayattan çıkardığınız en önemli ders nedir?
0: Kariyerim boyunca aldığım en büyük ders şu oldu. Kurduğunuz teknik sistemler, işlettiğiniz süreçler veya yazdığınız prosedürler kağıt üzerinde ne kadar kusursuz olursa olsun, eğer o sistemin merkezindeki insanı anlayamazsanız, ruhuna dokunamazsanız hiçbir zaman tam başarıya ulaşamazsınız. Çıkarımım şudur ki en güçlü güvenlik kalkanı çelikten veya teknolojiden değil, empati ve iletişimden örülüyor. İnsanı merkeze almayan, onun duygusunu ve sınırlarını anlamayan hiçbir sistem bir canın kıymetini korumaya yetmez diye düşünüyorum. Çalışanlarımız kıymetli. Onlar bugün işine yarın daha güvende, daha sağlıklı olabilmek için geliyor. Hepimiz için bu geçerli. Bu yüzden birbirimizin kıymetini bilmek ve insani duygularımızı kaybetmeden işimizi gerçek bir anlamda insani duygularımızı yok saymadan işimize katabilmeyi ümit ediyorum.
1: Peki.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Şenol, ben teşekkür ediyorum katkılarınız ve zamanınız için. Her sabah evden çıkarken geride bıraktığımız sevdiklerimize akşam aynı sağlıkla dönebilmenin, birbirimizi gözetmenin ve emeğin kıymetini konuştuk. Konuğumuz iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Sayın Tuğçe Çevrim'di. Değerli dinleyenler, hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Güzel Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde

her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor, ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir, diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi.

0: gelmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulundu. Osmanlı padişahlarının otağına Otağı Hümayun, Sadrazamınkine Otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden üç kubbeli bir görünüşü vardı. Bu üç kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, üçüncü kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar, sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
1: Turkuaz. Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır, dedi. Bakan Fidan'dan Libya'ya kritik ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Voronezh bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında bir kişi Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporiya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırısında ise 9 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu, dedi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Şoko bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek? Kuzey Yarımküre'nin belirli bölgelerinde gündüzü alacakaranlığına dönüştürecek 12 Ağustos 2026 tam güneş tutulması, Grönland, İzlanda ve İspanya dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Avrupa'nın geneli ise bu gök olayına parçalı tutulma olarak tanıklık edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Ultraslan tribün liderinin evinde arama. Galatasaray'ın Ultraslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon liralık döviz, altın ve mücevher ele geçirildi.

Muzaffer Şirin, uyuşturucu, kara borsa bilet ve halkı yanıltıcı bilgiyle alenen yayma suçundan gözaltında bulunuyor. Ve spor, sevgili dinleyenlerimiz, Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibini 2-0 yenen Sarı Lacivertliler rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Tuğba Danışmaz Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı. Kadınlar 3 adım atlama elemelerinde yarışan Tuğba Danışmaz 14-23 metrelik atlayışıyla finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.40'da finalde yarışacak. Ve hava durumu: Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa ve Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Paris ve Sofya 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Saraybosna 28, Üsküp ise 36 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la sizleyiz. Hazırsanız bir haftanın ardından hangi başka haberler var gündemimizde? Mehmet Kancı'dan alalım başlıkları.
2: Miray, küresel iklim değişikliği ya da küresel ısınma, artık adına ne dersek diyelim, Avrupa'da bir ulusal güvenlik problemi haline gelmiş vaziyette. Yani ciddi bir ekonomik kriz, önümüzdeki yıl bu sene yaşanan kuraklık ve orman yangınları Avrupa'yı bambaşka bir ekonomik perspektife sürükleyecek gibi görünüyor. Bunları konuşacağız. Bunların ayrıntılarını konuşacağız. Tabii Avrupa'da durum böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika, Karayipler bölgesinde durum farklı mı? Oralarda da vaziyet hiç parlak değil. Asya'da Dolphin Tayfunu Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere ve Filipinleri alt üst etmiş vaziyette. Ve İspanya İtalya arasında SEPTE vakasının ardından Schengen krizi ve geçiş serbestisi meselesi giderek karmaşık bir hal alıyor. Çocuk suçlulara yönelik malum yeni düzenleme var. Bu da bizim gündemimizde bir süredir. Ve Meta'ya çocukların güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen bir ceza var. Örnek bir vaka. Yani bunun arkası gelirse acaba neler olacak, bunu da sorgulamak lazım. Ve Kolombiya'daki deprem 7,4 büyüklüğünde, bunda son durumu ele alacağız. Ve tabii ki benim kafamda bir takım sorular var, onları da gündeme getirmek istiyorum zamanımız kalırsa. Evet.
1: Şimdi o zaman sıcak haberden başlayalım, Kolombiya'daki depremden başlayalım. 7,4 büyüklüğündeydi deprem ve Pasifik kıyısındaki Choco bölgesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 107 kilometreydi. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Ekvador'dan, Venezuela'dan, Panama'dan da böyle görüntüler geliyordu. En az 61 bina çöktü. 132'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yani haber merkezlerinde de bu sayıyı sürekli güncelliyoruz biz. Büyük bir depremdi ve hatta böyle işte kiliselerin bir kısmının böyle hasar gördüğünü, işte sosyal medyada o binaların çöktüğü anları vesaire çok fazla gördük. Dediğimiz gibi en az 61 bina.
2: Bir de şunu söylemek lazım. Yüzeye 107 kilometre mesafede, yani daha yakında olsa, 10 kilometre 20 kilometre mesafede olsa depremin merkezi, o seyrettiğimiz görüntülerin çok daha korkuncunu seyredecektik büyük
1: ihtimalle. Havalimanı bile çok kötü bir haldeydi. Tabii. Hatta bazı uçuşlar bu sebeple askıya alındı. Hakikaten ya, hasarın boyutu maalesef ciddi bir noktada. Tabii Kolombiya umarız erken bir şekilde kendini toparlar. Umarız can kayıpları artmaz.
2: Yani şimdi o bölgedeki, Latin Amerika'daki ve Karayipler'deki depremlerden sonra ülkelerin maalesef kendilerini toparlaması çok uzun zaman alıyor. Hatta hiç toparlayamayanlar var. Bunun örneklerini Haiti'de gördük mesela. Tabii burada benim kafama takılan, Miray, şöyle bir soru var. Yani bizde de her zaman söylenen bir şey vardır. Büyük depremler işte 100 yılda, 200 yılda bir olur. İşte böyle arka arkaya çok şiddetli deprem meydana gelmez. Yalnız mesela Japonya'da geçen hafta Kumamoto bölgesinde, Japonya'nın güneyinde bir deprem vardı, hatırlayacaksın. 7 büyüklüğünün üzerindeydi. Bundan 10 yıl önce yine aynı bölgede 7'nin üzerinde bir deprem olmuş.
1: Yani görece sık yani.
2: Tabii ki yani o işte 100 yılda bir, 150 yılda bir olur söyleminin ötesinde.
1: Çünkü düğünü görüyoruz belki de.
2: Tabii ki, şimdi zaten kafama takılan bu. Haziran ayının sonunda Venezuela'da çifte deprem olmuştu hatırlıyorsan. Evet. İki sarsıntı 7 büyüklüğünün üzerindeydi. Şimdi Kolombiya ve Venezuela birbirine komşu. Evet. Ve şu depremlerin olduğu bölgeler, bizim ülkemizden bir kıyaslama yapacak olursak, Çorum Edirne arası mesafe kadar.
1: Yani oldukça yakın aslında.
2: Evet, yaklaşık 800 kilometrelik bir mesafe içerisinde, 1,5 ay içerisinde 7 büyüklüğünün üzerinde 3 deprem meydana geldi. Ve bunun üzerine bir de Kolombiya'daki depremin ardından bir volkan da harekete geçti. Hı hı. Yani bütün bunların bir açıklaması olsa gerek. Veya işte bizim ülkemizde söylenen o büyük depremler, işte 6,5'in üzerindeki depremler ancak 100 yılda bir olacak olaylardır söylemi acaba gerçek değil mi? Bu bir şehir efsanesi mi sorusu benim aklıma geliyor Japonya'da ve Latin Amerika'da son 1,5-2 ayda gördüğümüz bu depremler neticesinde.
1: Şimdi belki tabii orada hani birbirini tetikleme durumu da vardır. Hani bilimsel olarak detayını tabii ki bilemiyoruz ama dediğiniz gibi yani bu kadar üst üste gelmesi aynı soruyu benim de aklıma getirdi. Şimdi bir de bilim hani öyle bir şey ki aksi çıkana kadar bir şey kabul ediyoruz. Aksi çıkıyor ve o önceki bilgilerin hepsi aslında yok sayılıyor gibi hani böyle. Birbirinin üzerine üstüne hani gide gide birbirini belki bazen çelişe çelişe önceki doğru bildiğimiz şeyleri yok ede ede ilerleyen de bir sistem. Hani hakikaten gerekler araştırmalarda yapılacaktır ve elbette bir bilimsel izahı da olacaktır. Biz de takip edelim. Şimdi iklimde de bence aynı bir soru işareti geliyor benim aklıma. Çünkü biz zaten hava sıcaklığını bilimsel anlamda ölçeli çok böyle uzun yıllar olmadı. Hani 100-150 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla işte hangi sıcak hava dalgasının hangi dönemde bir geldiğinin vesaire bu tarz istatistiklerin tutulması için aslında çok da yeterli bir kayıt süresi yok elimizde veri anlamında. Fakat biz yine de bir istatistik oluşturmaya çalışıyoruz. Kimi zamanda işte bu acaba daha uzun yıllara baktığımızda doğal bir şey mi yoksa değil mi sorusunu beraberinde getiriyor.
2: Evet, gerçekten iddia edildiği gibi endüstriyel kaynaklı mı şu anda yaşanan iklim olayları, atmosfer olayları. Şimdi mesela Triodos Bank, bir Hollanda kökenli zannedersem bir sigorta şirketi, 2026 yılındaki aşırı sıcakların ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar vereceğini hesaplamış.
1: Evet.
2: Şimdi bu 180 milyar avro ne demek? Gayri safi yurt içi hasılalarda yaklaşık %1'lik kayıp anlamına geliyor ki Avrupa Birliği için 2026 yılında öngörülen %1,1'lik ekonomik büyümeyi tamamen ortadan kaldırabilir.
1: Yani.
2: Ve şimdi tabii ki bu sadece aşırı sıcaklardan bahsediyoruz. 2025 yılında doğal afetlerin tüm dünyaya verdiği zarar 260 milyar dolarmış. Yani biz şu anda neredeyse 8 ayda eğer bu depremleri de üstüne koyarsak doğal afetler ve iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık, orman yangınları

0: Şu anda herhalde biz 2025 rakamını, miktarını yakalamış durumdayız dünyanın gördüğü zarar açısından. Ki Birleşmiş Milletler'in yine 2025 yılına dair bir raporu var. Diyor ki sadece bu doğal afetler veya iklim değişikliğinden kaynaklanan problemler değil, bunun yan etkilerini de hesapladığımız zaman toplam zarar 2,3 trilyon dolara ulaşıyor. Herhalde 2026 yılında bunu da aşacağız. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesindeki orman yangınları ile ilgili şunu söylemişti: Covid-19'dan daha ağır bir ekonomik faturayla karşı karşıya kalabiliriz demişti.
1: Evet ve Fransa en fazla etkilenen ülke aslında bu sıcaklıklardan Avrupa nezdinde konuştuğumuzda. Ekonomisinin yıllık bazda %0,6 daralması da bekleniyor. Yine İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar öngörülüyor. Şimdi aynı sektörde değil elbette hani bu kayıplar hani genel bir istatistiğe vuruluyor fakat farklı sektörler daha fazla etkilenebiliyor. Tabii ki bunların başında tarım geliyor. Tarımsal üretimde Avrupa nezdinde tekrar edelim %3 ile 7 arasında bir gerileme, enerji ve ulaşımda da yine ciddi aksamalar öngörülüyor.
0: Yani bir de şu var tabii, kuraklık, şiddetli kuraklık nedeniyle kıta Avrupa'sından bahsediyorum. Tuna ve Ren nehirleri ve Hollanda'daki kanallar kurumuş vaziyette. Bunun yaratacağı ekonomik zarar henüz tahmin ediyorum hesaplanmış değil. Niye bunun bir ekonomik zararı var? Yalnızca oralarda turist taşımacılığı yapılmıyor. Avrupa'daki demir cevheri taşımacılığı, kömür taşımacılığı, tahıl taşımacılığının büyük bir kısmı yine bu kanallarda su yoluyla yapılıyordu. Şimdi bu kanalların büyük bir kısmı kurumuş veya mevcut deniz araçlarının seyahat edemeyeceği bir seviyeye inmiş durumda. Bir de bunun yaratacağı ek maliyetler ve zararlar var ki onu
1: Evet.
0: henüz tahmin edebilen yok.
1: Yani sadece kuraklık tarımla ya da ekinle hani doğrudan ilişkili diye düşünüyoruz ama aslında lojistiği de doğrudan
0: Tabii
1: etkileyen
0: ki
1: bir durum.
0: Avrupa'da bu ciddi bir problem. Türkiye'de belki biz nehirleri bu kadar verimli kullanmadığımız için ulaşım açısından bizi çok fazla etkilemiyor. Biz maalesef lastik tekerlekli araçlara odaklanmış vaziyetteyiz taşımacılık konusunda. Fakat Avrupa'da kuraklık, nehirlerin ve kanalların kuruması işte o lojistik sektörüne ciddi darbe vuran ve ek maliyetler getiren sorunlardan bir tanesi. Bir de nükleer reaktörler meselesi var. Nükleer reaktörleri de artık soğutamadıkları için geçen yaz da buna benzer vakalar yaşanmıştı ama şu anda sadece Fransa'da 3 nükleer reaktör soğutması gereken reaktörleri soğutması gereken sular 30 derecenin üzerinde olduğu için ırmak suları devre dışı bırakılmış vaziyette.
1: Şimdi bir yandan da enerji arayışı da devam ediyor. Hani neye evrilecek? Oradaki enerji ihtiyacına ilişkin yönelim. Onu da göreceğiz. İngiltere'de yine bu sıcak havalardan oldukça muzdarip. Hatta ülkenin dörtte üçünde hani kuraklık olduğu
0: Tabii.
1: söyleniyor, ilan edildi yani. Ve yeni bir sıcak hava dalgası da bekleniyor. Haziran ayında zaten bir sıcak hava
0: Beş,
1: dalgasıyla
0: beş,
1: mücadele
0: beşinci
1: etmişlerdi.
0: sıcak hava dalgasını
1: Evet.
0: bekliyor. Şu anda Avrupa beşinci sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya.
1: Şimdi 30 derecenin üstüne çıkması bekleniyor İngiltere'nin güneydoğusunda. Dediğimiz gibi aslında her ülkede baktığımızda Avrupa'da sıcaklık rekorları üst üste kırılıyor. Yani 5.
0: Evet.
1: sıcak hava dalgasından söz ediyoruz. Nitekim oradaki mimarinin de işte hayatın olağan akışının da bu sıcaklıklara göre dizayn edilmediğini de biz sıkça tekrar ediyoruz. Hatta işte bir klima taktırmak bile oradaki mimari nedeniyle oldukça zor. Hani duvarlar çok kalın, bir de belediyelerin zaten bir düzenlemesi oluyor. Öyle kafanıza göre
0: Artı
1: çıkış veremiyorsunuz
0: herkes
1: filan.
0: klima takarsa o klimaların enerji
1: Maliyeti,
0: ihtiyacı nasıl
1: evet.
0: karşılanacak? O ayrı bir boyut.
1: Hakikaten böyle bir sıcaklık çıkmazındalar ve Galler'de de yine bir hani artık yağışıyla çok ünlü olan yerlerden söz ediyoruz hani. Burada da yine yağış beklenmiyor bu dönem ve kuraklığın da olması bekleniyor.
0: Geçen hafta sonu yalnız ilginç bir vaka yaşandı. Neredeyse Mayıs ortasından bu yana yağış almayan Lyon kenti ve Saint-Étienne'e 10 dakikalık bir fırtına ve yağış vurdu ve her iki şehir alt üst oldu. O 10 dakikalık fırtına ve
1: Evet,
0: yağış
1: ağaçlar
0: neticesinde.
1: devrildi, çatılarda
0: Evet.
1: hasarlar vardı, bodrum katlarını su bastı vesaire. Şimdi iki uç noktayı görüyoruz. Ya kuraklık ya da bir anda gelen fırtına ve sel.
0: Evet.
1: Yani bunun ortası yok mu kardeşim diyor insan. Hakikaten.

0: Zor gerçekten, hani iki uç noktayla aynı anda mücadele edebilmek, şehrin iki o uç koşullara da hazır olabilmesi artık nasıl bir mühendisi, nasıl bir düzenlemeyi gerektiriyor bilemiyorum.
1: Geçen hafta hatırlıyorsan Çin Meteoroloji Ajansı'nın 2026 için El Niño vakalarının daha şiddetleneceği uyarısını paylaşmıştık burada dinleyicilerimizle. İşte senin biraz önce söylediğin El Niño ne? Bu uçlardaki hava olaylarının giderek
0: Sebebi aslında.
1: artması. Yani ya kuraklık ya şiddetli fırtınalar, hortumlar oluşuyor. İşte çok kısa sürede muazzam bir miktar yağış düşüyor. O yağışın aslında toprağa hiçbir faydası olmuyor. Kuraklık sonrası gelen zaten yağmur sadece selden ibaret bir sonuç veriyor. Yani önümüzdeki yıl 2027 yılında da bunun etkilerini benzer şekilde görmeye devam edeceğiz.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. O kuraklık sonrası gelen yağmur da aslında verimli olmuyor. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü toprak zaten çok
1: Ememeyecek
0: kuru,
1: durumda oluyor.
0: aşırı çatlaklarla dolu ve ememeyecek, dediğiniz gibi ememeyecek bir durumda oluyor. Dolayısıyla o yağmur da hani toprağın yüzeyinden, hani altına
1: Evet.
0: gidip toprağı beslemeden, bitkilerin köklerine ulaşmadan o yüzeyde böyle çamurumsu bir şey yapıyor, akıyor, gidiyor. Hani
1: Evet.
0: dolayısıyla bir anlamı da kalmıyor aslında kuraklık sonrası gelen o aşırı yağışların. Orman yangınları da vardı. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi. Hakikaten böyle yerleşim yerlerine kadar yaklaştı o
1: Ya
0: alevler.
1: 50 kilometre karelik bir alanı saatler içerisinde etkisi altına almış.
0: Evet.
1: Yani tahliye edilen bölgede Bald Ranch bölgesinde görgü tanıklarının ifadesine göre ne olduğunu bile anlayamadık diyorlar. Yani herhangi bir önlem alacak, yangını durduracak bir vakit bulmak mümkün olmadı. Hatta bölgeye yangın söndürme amaçlı gönderilen helikopterler yangın söndürme faaliyetini bırakmışlar. Hızla o bölgedeki insanların tahliyesinde kullanılmaya
0: Evet.
1: başlanmış.
0: Zaten
1: Çünkü yangını söndürmekten umudu kesmişler dakikalar içerisinde.
0: binlerce kişi de tahliye edildi
1: Evet.
0: zaten bölgede. Kanada Başbakanı Mark Carney de federal hükümetin eyalete destek sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Yani
1: Bir de tabii ki bu Kanada'daki yangınların en büyük yarattığı sorunlardan biri Amerika
0: Amerika
1: Birleşik
0: Birleşik Devletleri.
1: Devletleri'nin havasını kirlettiği gerekçesiyle bir de Trump'ın vergi tehditlerine maruz
0: Evet,
1: kalmaları.
0: tazminat talebi
1: Tabii.
0: vardı. Trump bu aralar tazminat işine
1: Evet,
0: biraz
1: para gelecek
0: takmış
1: her yeri,
0: vaziyette.
1: para
0: İran'ımıza
1: gelebilecek her yeri
0: tazminata,
1: araştırıyor.
0: evet, İran'a da yine dün öyle söylemleri vardı, işte tazminata bağlarız biz de gibi. Dediğiniz gibi hani ticaret adamı olduğunu her noktada görüyoruz hakikaten. Bir de hani Kanada'ya yönelik böyle bir tazminat talep etmesi de hani baktığımız zaman hani endüstri açısından, belki o işte karbon salınımı açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri zaten hani en fazla hani buna neden veren ülkeler arasında, hani bir
1: Ama
0: de utanmadan tazminat
1: Trump'a
0: talebiyle
1: göre iklim
0: gelmemiz.
1: değişikliği diye bir şey yok unutma yani.
0: Evet, doğru. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Porto Rico'da da yine aşırı kuraklık nedeniyle su kısıtlamasına gidildi. 48 saatlik su kesintileri uygulanıyor
1: Evet,
0: bölgede yüz binlerce
1: Karayipler
0: kişiye.
1: bölgesindeki bu Amerikan topraklarından öyle görüntüler geliyor ki gerçekten çok enteresan. Yerleşim yerlerinde halkın su ihtiyacı tankerlerle, gezici tankerlerle, işte bidonlarla sıraya girmek suretiyle karşılanabiliyor. Yani bize çok da yabancı görüntüler değil ama Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper güç olma iddiasında bir ülke, işte yüz milyarlarca dolarlık yeni donanma gemileri projeleri yapan bir ülkenin halkının, o ülkeye mensup vatandaşlarının böyle ellerinde bidonlarla su tankerlerinin önünde sıraya girmesi de ilginç bir görüntü,
0: Evet.
1: tezat.
0: Gerçekten büyük bir tezat oluşturuyor. Çin'de de yine aşırı hava olaylarını gördük. Şangay'da 30 binden fazla kişi tahliye edildi. Dolfin tayfunu sebebiyle.
1: Evet. Yani 1500 uçuş neredeyse durdurulmuş. Tren seferlerinde aksama ve iptaller var. Deniz trafiği zaten durmuş vaziyette. 10 Ağustos tarihine kadar şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yapılmış ama 3. seviye acil durum hala sürmekte bölgede. Çünkü Filipinler bölgesini de etkisini altına almış olan bir tayfun vardı. Orada da can kayıpları var. Yani Güneydoğu Asya içinde durum pek iyi gitmiyor bu seneki tayfun mevsiminde.
0: Şimdi tüm bunlara baktığımızda aslında şu soruya götürüyor bu olaylar bizi. Peki ne yapalım? Yani çözüm ne olacak? Çünkü bu sonuçları görüp hani müzdarip olmak mı, yoksa bu sonuçlardan hakikaten ders çıkarma ve önlemler alma yoluna mı gidilmeli diye. Şimdi Türkiye'de de 81 ilde iklim değişikliği koordinasyonu kurulu kurulacak. Böylelikle il bazında ne yapılabilir? Bu iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili neler planlanabilir diye araştırmalar yapılacak. Aslında bu zaten iklim değişikliği eylem planının bir uzantısı. Her ilde de bu koordinasyon kurulları olacak. Belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler ve STK'lar arasında bir koordinasyon sağlanacak. Bence bu çok önemli. Çünkü olayın mesela hani akademik yönü var, hakikaten işte STK yönü var, onlar ne yapabilir diye hep bir elden birlikte bu koordinasyon kurulunda önlemler alınmaya çalışılacak. Riskler en azından belirlenecek. Böyle bir mekanizma kuruluyor.
1: Yani geç kalmış ama gerekli bir adım atılıyor. Çünkü görünen o ki artan maliyetler, zararları da dikkate aldığımızda bu işin faturası çok daha fazla büyüyecek. Biz bu sene Avrupa kadar bu işi hissetmedik. Yani evet. Türkiye'de Ankara ölçeğinde konuşacak olursak böyle geceleri uyku uyumakta zorlandığımız sıcaklar daha bu hafta karşımıza çıktı ki önümüzdeki hafta yine sıcaklıklarda belli bir düşüş olacağı yönünde bilgiler geliyor. Yani klasik bir son 3-4 senede yaşadığımız gibi bir yaz mevsimini yaşamadık. Klima açmayı gerektirecek evlerde bir seviye henüz gerekmedi. Ama ya gelecek yaz böyle Avrupa'da bu yıl olduğu gibi 4-5 dalga halinde benzer bir sıcak hava dalgasına Türkiye maruz kalırsa ne olacak? Bence bunu düşünüp, çünkü bu gerçekleşebildiğine göre, orada olduğuna göre bize de olabilir.
0: Kuraklık, sel ve orman yangınına ilişkin işte önleyici tedbirler bu kurullarda koordinasyon evet. içerisinde olunacak ve dediğimiz gibi belediyeler hem meslek kuruluşları hem akademiyle hem sivil toplum kuruluşlarıyla aynı yapı içerisinde birlikte hareket edecek ve dediğiniz gibi yani Allah muhafaza diyoruz ama eğer seneye bu sıcak hava dalgası ülkemize gelirse en azından önleyici bir takım işler yapılmış olunacak, tedbirler alınmış olunacak diye biz de umut ediyoruz. İspanya ve İtalya arasındaki Schengen krizinden devam edelim. Şimdi iki ülke arasında bir denetim gerilimi var diyelim. Ne denetimi? Normalde Schengen bölgesinde işte İspanya'dan biri İtalya'ya gidiyorsa ya da İtalya'dan biri İspanya'ya gidiyorsa işte sınır kapılarında işte kontrole maruz kalmıyordu. Hani buna evet, serbestçe dolaşabiliyordu. Ama İspanya'ya yönelik bu göç dalgasının ardından İtalya bir sınır kontrolü uygulaması başlattı ve İspanya'dan da buna cevap geldi. Yani misilleme geldi. O zaman İtalya'dan gelen uçuşlar da sınır kontrolüne tabi olacak diye. İki ülke arası da tabii bu sınır kontrolleri, karşılıklı sınır kontrolleri talepleriyle, uygulamalarıyla böyle bir evet. gerildi. Artık Schengen anlamını mı getirmeye başlıyor? Hani bu da böyle gelen...
1: Yani tabii bu tabii Temmuz ayı sonunda o İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları SEPTE'ye yönelik olarak 24 saatte neredeyse 70 bin Fas vatandaşının akın etmesiyle başlayan bir kriz. Geçmişte İtalya'nın Akdeniz'deki adalarına Kuzey Afrika'dan yaşanan yoğun göç esnasında Fransızlar da bu serbest dolaşımı İtalya'ya karşı kaldırmışlardı. Onlar da karayollarında özellikle sınır kontrollerine başlamışlardı. Şimdi tabii biz, yani bizim açımızdan bir şey fark etmiyor. Biz zaten Türk vatandaşları olarak her yere gittiğimizde havadan da gitsek, karadan da gitsek kontrollere maruz kalıyoruz. Ama bugünün Avrupalısı tabii ki bu serbest dolaşımın kaldırılması veya kesintiye uğraması karşısında reaksiyon şok gösteriyor.
0: Evet,
1: şok yaşıyor. Evet.
0: Şimdi İtalya Başbakanı Meloni İspanya'nın talebini reddederken kontrollerin en az 15 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı. İspanya'nın karşı tedbirleri ise 7 Eylül'e kadar uygulanacak. Bu planlanıyor.
1: Evet.
0: Dediğimiz gibi hani burada artık
1: zaman zaman Doğu Avrupa ülkelerinde de bu uygulamalar devreye giriyor. Hmm. Özellikle karayolu girişlerinde öyle serbest dolaşıma her ülkede rastlamak mümkün değil. Özellikle bir hibrit mücadele yöntemi olarak Belarus ve Rusya'nın Baltık ülkeleri üzerinden başlattıkları bir düzensiz göç hareketi var. nasıl Fas'taki olayı İsrail gizli servisi Mossad'ın tetiklediğini dile getiriyorsak, Baltık ülkelerine yönelik olarak da Orta Doğu'dan Belarus'a taşınan düzensiz göçmenlerin bu ülkelerin veya Polonya sınırından Avrupa'ya sokulması diye bir hibrit.

0: Durumu.
1: operasyon durumu var ve bu ülkelerde, bu ülkelere komşu ülkelerde mesela Almanya, Polonya'ya karşı o kara geçişlerinde serbest dolaşım hakkını askıya alabiliyor zaman zaman ve bütün geçişlerde kimlik kontrolünü yeniden başlatabiliyor. Bu günümüzün Avrupa açısından standart krizlerinden biri haline dönüşmüş vaziyette.
0: Avrupa Birliği İspanya'nın arkasında durdu ama yani pek çok ülke İspanya'ya destek verdi bu olayda. Bu şekilde.
1: Çünkü
0: Şimdi
1: şundan dolayı destek verdiler. Çünkü olayın yaşandığı yer Kuzey Afrika kıyılarında. Yani İspanya ana karasında olsaydı öyle kolay kolay destek verilemezdi.
0: Evet, haklısınız. Şimdi hukuki süreçlerle devam edelim. Bu da aslında biraz hukuki de aslında baktığımızda. Oradan bağlayalım. Çocuk suçlara yönelik yeni bir düzenleme vardı. Bu yasalaştı. Maalesef üst üste çok fazla suçlarda çocukların fail olduğunu görmeye başladık. Ve burada bir
1: Fail
0: tabir
1: olan,
0: kullanıyorduk.
1: fail olarak kullanıldığı
0: Evet,
1: daha
0: suça
1: ziyade.
0: sürüklenen çocuk ifadesini sıkça kullanıyorduk. Ve bu ifade de değişti. Adli süreçteki çocuk olarak değişti. Aslında 18 yaş altındakilerin işlediği ağır suçlarda bu cezaların da artırılması amaçlanıyor bu yeni düzenlemeyle. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırı 27 yıla çıkartıldı. Dediğimiz gibi suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Hem çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi hem de bu işte çocuklara yönelik koruyucu tedbirlerin olması hedefleniyor. Şimdi 15-18 yaş arasında çocuk dendiği için yani 18 yaşın altındaki tüm bireyleri çocuk kabul ettiği için hukuk işte 5 yaşında da olsan 15 yaşında da olsan neredeyse aynı düzenlemelere
1: İşte
0: tabi oluyordu.
1: yeni nesil çeteler dediğimiz suç grupları
0: Evet.
1: da ne yapıyordu? Bu çocuklar daha az 15, 16, 17 yaşında çeşitli kabiliyetlere sahip çocuklar suç işlediklerinde daha az ceza aldıkları için bunları
0: Suça
1: suça
0: yönlendiriyordu.
1: yönlendiriyorlar,
0: Azmettiriyorlardı.
1: kullanıyorlardı.
0: Evet. Şimdi bu sebeple de bu 15-18 yaş grubuna yönelik ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırı da artırıldı ve 27 yıla çıkarıldı. Yerinde bir düzenleme olarak ben de değerlendiriyorum bunu gerçekten.
1: Evet.
0: Meta'ya çocukların güvenliği nedeniyle 567 milyon dolar ceza verildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bir hakim Meta'yı çocukları platformlarının oluşturduğu tehlikelere karşı yeterince uyarmadığı gerekçesiyle verdi. Bu cezayı 567 milyon dolar daha ödemeye mahkum etti. Peki çocukları işte bu platformlardaki tehlikelere karşı yeterince uyarmak ne demek? Hani ne yapılabilir? Acaba işte giriş sistemi mi olsa, kimlikle giriş sistemi falan? Benim de aklıma bu sorular geldi.
1: Bağımlılık yaratan veya kaydırma, sürekli kaydırma denilen bağımlılık yaratan davranışları engellemeye yönelik hiçbir şey yapmadığı için Meta dediğimiz işte belli başlı sosyal medya platformlarını bünyesinde toplayan yapı nihayet olması gerektiği şekilde hatta New York'ta da devam eden mahkemeler var bununla ilgili olarak. Yani Meta'nın o platformlarının bağımlılık yarattığı konusunda bilimsel ispatlar var. Şimdi 567 milyon son ceza ile beraber Meta'nın sadece bu davada ödeyeceği cezanın miktarı 942 milyon dolara ulaşmış. Yani neredeyse 1 milyar dolar ceza ödemek üzereler. Şimdi Meta demek ki nasıl bir para kazanıyor ki Miray? Yani bu cezayı ödemeyi göze almış ve belli ki bu davada yargı sürecinde uzlaşmaya da gidilmemiş.
0: Şimdi siz çok güzel ifade ettiniz. İşte sonsuz kaydırma özelliği ya da işte o öyle bir durumda ki artık sosyal medya platformları biz bile yetişkin halimize girdiğimizde zaman nasıl geçtiğini algılamıyoruz. Şimdi bu zaten üzerine düşünülmüş, böyle birimleri olan, alanında uzman işte psikologlarla, psikiyatrlarla çalışılmış bir projenin sonucu aslında.
1: Yani
0: Yani
1: bağımlılık yaratması için
0: evet,
1: zaten
0: tasarlanmış
1: tasarlanmış.
0: sistemlerden söz ediyoruz. Zaten burada da bu şirketi çocuklar açısından kamu zararı oluşturan bir yapı olarak nitelendirmişler davada. Bu da ilginçti hakikaten. Yani bu çocuklar açısından bir kamu zararı niteliğinde.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: Bir kere Covid-19 sürecinde çocuklar arasında yayılan bu sosyal medya bağımlılığıyla beraber Miray neredeyse iki nesil kaybedildi
0: evet.
1: dünyada.
0: Ama Covid'de gerçekten sosyal medya kullanımını arttıran bir etken olarak
1: Maalesef. ortaya çıktı. Yani işte mesela Malezya sanırım sosyal medyada 18 yaşından küçükler için aldığı önlemleri teknik sebepler nedeniyle erteledi.

0: demiş. O önlemlerin devreye girmesi gecikecek. Yani burada artık tıpkı küresel ısınma konusunda olduğu gibi sosyal medya bağımlılığını durdurmaya yönelik atılacak adımlar da engellemeye tahammül edilecek bir durum kalmadı. Yani acilen vakit kaybetmeden bu önlemlerin artık hayata geçirilmesi lazım. Bir de senin söylediğin gibi Meta gibi yapılar gerçekten bu bağımlılığın nasıl sağlanacağını bulmak için bir mimari inşa
1: Tabii,
0: ediyorlar.
1: çok
0: Son derece
1: sistematik
0: bilinçli
1: çalışıyorlar,
0: çalışıyorlar
1: evet.
0: yani.
1: Tabii Avrupa'da da yine Türkiye'de de gençlerin, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik çeşitli hukuki düzenlemeler, kısıtlamalar da getiriliyor. Bunun önüne geçmek için, bu
0: Belki
1: bağımlılığın önüne geçmek
0: de
1: için.
0: en büyük bilimsel araştırmalardan biri 3-4 seneye kadar bu sınırlamalara maruz kalmış nesillerle maruz kalmamışlar arasındaki kıyaslamayı birileri yaparsa ben çok memnun olacağım. Arada ne gibi farklar var?
1: Gerçekten
0: Farklar
1: sosyal
0: olacak.
1: medyaya maruz kalmayan bir denek bulabilecekler mi? Onu da
0: Evet,
1: merak
0: şimdi
1: ediyorum.
0: bu yeni uygulamalarla beraber nispeten
1: Evet.
0: daha az maruz kalmış
1: Nesil olacak,
0: çocuklar
1: doğru.
0: göreceğiz. Yeniden çocuğa benzeyen çocuklar olacak yani.
1: Umuyoruz ki yeniden seksek oynayan,
0: Evet,
1: değil mi? Paso atan çocuklar
0: vaktini
1: göreceğiz.
0: sokakta geçiren.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli iradeyle yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği, birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarının dalındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık son gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran, son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda Genelkurmay Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçtebe Hamene ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamene'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerine hedef aldı. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısında Şoko bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.

Üçüncü tur eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernández yönetecek. Ve hava durumu, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 31, Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere. Berlin ve Amsterdam 22, Paris ve Sofya 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Saraybosna 28, Üsküp ise 36 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programıyla bu haftada sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, kanun ne diyor da bu hafta eğitim burslarına başvuruyu, yararlanma şartlarını ve bursun kesilmesi halinde yapılabilecekleri konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Türkiye'de ve yurt dışında öğrencilerin yararlanabileceği eğitim bursları neler ve bu burslara nasıl başvuru yapılabiliyor, neler söylersiniz?
2: Evet, aslında şu an tam da üniversite tercihlerinin tamamlandığı, artık öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını beklediği bir dönemdeyiz. Bu dönemde tabii ki burs veren kurumların da yeni dönem başvuru tarihlerini duyurmaya başladığı bir vakitteyiz. Tercih heyecanının yanı sıra artık ailelerin düşündükleri şeylerin başında burs durumları geliyor. Ve burs denildiğinde de çoğunlukla aklımıza ilk başta devlet bursu geliyor. Oysa öğrencilerin önünde bundan çok daha fazla seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bursu, ki en rövanşlı olan ve en gözde olan burs türü. Yine öğrenim kredileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursları, üniversitelerin kendi yardımları, vakıf ve dernek bursları. Yine bazı belediyelerin destek amaçlı öğrencilerine vermiş olduğu burslar var. Yine vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkedeki eğitim yardımları da bunlarla diğer burs çeşitleri arasında yer alıyor. Yine bunlardan birine yapılan başvurusunun reddedildiği takdirde, yani örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bursuna bir başvuru yapıldığında ve buradan vatandaşlarımız red sonucu alındığında diğer başvuru yollarını kendileri kapatıyorlar. Ama sistem olarak bakıldığında böyle bir kapalı yol yok. Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın evet vermediği bir burs olabilir ama üniversitenin kendi yardımı olabilir ya da farklı bir şirket olur, bir iş insanının vermiş olduğu burs olur. Bu gibi yollarda vatandaşlarımızın yapmış oldukları ilk burs başvurusu reddedildiğinde diğer başvuruları da ertelememeleri gerekiyor. Diğer başvurular içinde vakit kaybetmeden doğrudan öğrencilerin başvuru yapması gerekiyor.
1: Hepsine aynı anda başvuru yapılabiliyor mu?
2: Yapılabilir ama onda tabii ki hani şartlar oluyor. Mesela birazdan bahsedeceğim. Örneğin bir burs başvurusu yapıldığı takdirde burs veren kurum diğer bursları kabul etmeyebilir. Bu gibi durumda aslında başvurulan diğer burslar maalesef diğer bursların önünü kapatabilir. Bu nedenle araştırarak burs başvurusu yapılması çok önemli olacaktır. Yine aslında burs araştırmasına kurum adlarından önce öğrencinin vatandaşlık ve oturma durumuna bakarak başlaması gerekiyor. Öğrenci yalnızca Türk vatandaşı mı, çifte vatandaş mı, mavi kart sahibi mi, yoksa yalnızca yaşadığı ülkenin vatandaşlığını mı taşıyor? Çünkü burs veren kurumlar çoğunlukla kişinin Türk kökenli olup olmadığına değil, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna, nerede oturduğuna, hangi okulda okuduğuna ve kimi zaman da ailesinin gelir durumuna bakarak bir burs programı çıkarıyor. Şöyle bir örnek verelim. Aynı ailede yaşayan iki kardeşten birisi hem Türk hem Alman vatandaşı, diğeri ise yalnızca

Alman vatandaşı olabilir. Bu iki kardeşin Türkiye'de ve Almanya'da başvurabileceği burslar kendilere bazılarına kabulken bazılarına red şeklinde olabilir. Çünkü dediğimiz gibi buradaki artık Türk kökenli olup olmadığına göre, vatandaş olup olmadığına göre ya da ikametgah durumlarına göre verilen burslar değişiklik gösteriyor. Yine üniversite öğrencilerinin en çok bildiği, söylemiş olduğumuz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve öğrenim kredisi oluyor. Burada hemen önemli bir ayrım da yapmamız gerekiyor. Burs karşılıksız olarak verilen bir yardım, öğrenim kredisi ise öğrencinin daha sonra geri ödemesini gerektiren bir borçtur aslında. İkisinin başvurusu aynı yerden yapıldığı için zaman zaman karışıklık olabiliyor. Bakıldığında hep burs olarak nitelendirilebiliyor bunlar, ancak kişinin ailesinin ekonomik durumuna göre burs veya öğrenim kredisi şeklinde iki çeşit kredi olduğunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iki çeşit kredisi, öğrenim bursu ya da kredisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu başvurular genellikle E-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sırasında öğrencinin okul bilgileriyle birlikte ailenin kaç kişiden oluştuğu, hanede kişi başına düşen gelir ve mal varlığı gibi bilgiler öğrenci ya da velisi tarafından evet sisteme giriliyor. Ancak burada söylemiş olduğumuz gibi buradaki beyana bağlı kalınarak bir burs veya kredi çıkma durumu söz konusu olmuyor. Çünkü ilgili kurumlar bunları kamu kayıtları üzerinden denetliyor. Örneğin kişi gelir olarak düşük bir gelir beyan ettiği takdirde tabii ki bu beyan önemlidir, ancak başvuru sonucunu etkileyecek kadar önemli değildir. Çünkü kamu kayıtları tarafından bu beyanlar değerlendiriliyor. Gerçi arka bir beyanda bulunulduğu takdirde veya sistem üzerinde sistemin yanıltmaya yönelik bir işlem yapıldığı takdirde de eğer bir burs başvurusu yapılmışsa bu başvuru tabii ki reddedilecektir. Hatta burs bağlanmışsa kesilecek ve o güne kadar yapılan ödemeler de geri istenebilecektir. Bu nedenle başvuruyu güçlendireceği düşüncesiyle kuruma sisteme yanlış bilgi vermek ve sistem üzerindeki bazı bilgileri değiştirmeye çalışmak burs kazandırmayacaktır. Hatta öğrenciyi veya velisini hukuki veya maddi sorunla karşı karşıya bırakacaktır. Peki yurt dışında üniversite okuyan bir Türk vatandaşı bu burs veya öğrenim kredisine başvurabilir mi? Evet, başvurabilir. Yalnızca yurt dışında eğitim görüyor olmak bu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs veya öğrenim kredisi almaya engel değil. Yine başvuru Türkiye'de okuyan öğrenciler gibi duyurulan tarihlerde E-Devlet üzerinden yapılacak. Ancak bakanlığın öğrencinin gerçekten bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı ve öğrenimine devam ediyor olup olmadığını resmi olarak doğrulaması gerekecektir. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenci bilgileri genellikle yüksek öğretim bilgi sisteminde, yani YÖKSİS'te doğrudan görüntülenebiliyor. Türkiye'deki üniversitelerde bir problem yok. Ancak yurt dışındaki üniversitelerin bilgilerinde çoğu zaman sisteme üniversiteler aktarmadığı için öğrencinin okuduğu resmi olarak doğrulanamıyor. Böyle bir durumda öğrenci başvurusunu yaptıktan sonra bulunduğu ülkedeki eğitim müşavirliğine başvurarak özel öğrenci dosyası açtırmalı ve özel öğrenci tanım afişi düzenletmeli. Ardından bu belgeyi burs başvuru sayfasında belirtilen yöntemle bakanlığa ulaştırmalı. Ayrıca bu sözünü ettiğimiz ek işlemler yurt dışında okuyan bütün öğrenciler için zorunlu işlemler değil. Bu işlemler yalnızca öğrencilik bilgisi bakanlık tarafından YÖKSİS üzerinden bildirilmeyen öğrenciler için geçerli. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üniversitede okuyan öğrencinin kaydı YÖKSİS'e eğer aktarılmışsa burada kişinin tekrardan müşavirliğe giderek özel öğrenci dosyası araştırmasına gerek yok. Başvuru normal bir şekilde E-Devlet üzerinden yapılacaktır. Ancak söylemiş olduğumuz gibi burada Kuzey Kıbrıs'taki genellikle üniversitelerin çoğunda YÖKSİS'te bildirimler yapılıyor. Ama yine tüm üniversiteler, Kuzey Kıbrıs'taki tüm üniversiteler için bu durum yapılıyor demeyelim, yanlış yönlendirmeyelim. Kişinin E-Devlet üzerinden YÖKSİS sisteminden bilgisi görünüyor mu görünmüyor mu diye kontrol etmesi gerekiyor. Yine yapılan başvurunun kabul edilmesiyle de bütün işlemler bitmiş sayılmayacak. Öğrencinin verilen süre içerisinde kabul belgesini onaylaması, istenen belgeleri tamamlaması ve yurt dışındaki öğrenciler bakımından gerekirse bazı durumlarda burs veren kurumlar tarafından kefil göstermesi istenebiliyor. Süreler kaçırıldığında maalesef kazanılmış olan bu burs hakkı kullanılmadan sona erecektir. O yüzden yalnızca başvurunun kabulüyle birlikte değil, sonraki süreçlerde doğru bir şekilde, dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bursunun yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Bursu da önemli bir seçenek aslında vatandaşlarımız için. Bu burs için başvurular ilan edilen tarihler arasında
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Türkiye'de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için de bu burs türünden yararlanma durumları var kendilerinin. Dolayısıyla öğrenci kendi bölümüne uygun bir başvuru yolunu seçerek bu başvuruları yapabilir. Yine burada Tuna Hanım küçük ama önemli bir uyarıda da bulunmamızda fayda var. Burs başvurularının başladığı dönemlerde kurumların adını ve işaretlerini kullanan

0: sahte internet sayfaları ortaya çıkabiliyor.
1: Hı.
0: Öğrencilerden örneğin burs başvurusu için bir ücret talebi olabiliyor. Ya da banka bilgileri, banka kartı, IBAN bilgileri vesaire gibi bilgiler istenebiliyor. Oysa söylemiş olduğumuz gibi kamu kurumlarında, kamu burslarında bir aracıya para ödenmesi ya da sisteme bir başvuru yapılabilmesi için herhangi bir banka kartı ya da kredi kartı bilgilerinin girilmesi gerekmeyecektir. Bu nedenle başvurular mutlaka kurumun kendi resmi sayfasından yapılacak. Onun dışında yapılan başvurular için eğer bir başvuru ücreti ya da bir kart bilgisi, banka şifresi vesaire gibi istenmesi durumunda burada o yerlere başvuru yapılmaması gerekiyor. Yine devlet burslarının yanında üniversitelerin kendi verdiği bursları da unutmamamız gerekiyor. Üniversiteler öğrenim ücretinde indirim, başarı bursu indirimi, ihtiyaç yardımı, yemek yardımı, yurt yardımı, ulaşım, hatta spor veya sanat kolunda okuyacak öğrencilerimiz için de bu tarz alanda burslar verebiliyor. Ancak burada burs kelimesinin ne anlama geldiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bir vakıf üniversitesinde %50 burslu bir bölüme yerleşmek öğrenciye her ay belli bir tutarda ödeneceği anlamına gelmemeli. Burada okulun yarısının ücreti alınmayacaktır aslında bakıldığında,
1: Hı
0: ama
1: hı.
0: bazı vatandaşlarımız burs olarak düşündüğünde evet bir ödeme de alınacağını düşünüyor. Ancak herhangi bir ödeme alınmayacaktır. Yine üniversitenin ayrıca verdiği başarı bursu da söz konusu burada veya yemek yardımı da farklı desteklerdir. Bu yardımlarda belirli bir not ortalamasını koruma, derslere devam etme, disiplin cezası almama ya da öğrenime ara vermeme şartı bulunabilir. Bu nedenle öğrenciler yalnızca başvuru yaparken doğrudan hani gelişi güzel bir başvuru değil de şartlarına da bakarak, örneğin bir burs başvurusuna başvuru yapıldığında bu bursun kaç yıl süreceği ya da hangi durumlarda sona ereceğini de öğrenmeleri gerekecektir.
1: Hı.
0: Yine üniversitelerin ardından vakıf, dernek, belediye ve şirket burslarına da bakılması gerekiyor vatandaşlarımız tarafından. Türk Eğitim Vakfı gibi kuruluşlar, meslek odaları, yine söylemiş olduğumuz gibi az önce iş insanlarının kurmuş olduğu vakıflar, belediyeler ve üniversite mezun dernekleri öğrencilere farklı ölçülere göre burs verebiliyor. Kimi kuruluş başarıya bakıyor, kimi kuruluş ailenin gelirine bakıyor, kimisi öğrencinin okuduğu bölüme göre, örneğin bölüm dernekleri var, belli bir bölümü okuyan kişiye belli bir tutarda burs verebiliyor. Özellikle yurt dışında okuyacaksa ekstra miktarlar daha da yüksek olabiliyor. Bu nedenle bir öğrencinin tek bir genel bir başvuru hazırlaması yeterli değil. Kuruma göre her zaman istenen belgelere göre başvurusunu
1: Ben bir de burada şunu sormak istiyorum.
0: hazırlamalı.
1: Bir öğrenci kaç tane bursu aynı anda alabiliyor peki? Bunu
0: Bunun
1: bilebiliyor
0: bir
1: muyuz?
0: sınırı
1: Yok.
0: yok. Burs başvurusu yapıldığı takdirde sonraki başvurular eğer ya da önceki yapılan başvuru diğer başvuruları kabul edebiliyorsa bir sınırı yok bunun. Başarıya göre, aile durumuna göre 2, 3, 4, 5 istediği kadar alabilir. Ancak bazı durumlarda dediğim gibi bir burs varken diğer kurum daha önce burs aldığını bildiği için o burs başvurusunu kabul etmeyebilir. Ancak bunun herhangi bir hukuken sınırı yok.
1: Sayın Yiğit, peki eğitim burslarında başarı, gelir, vatandaşlık ve ikamet açısından hangi şartlar aranıyor?
2: Bugün bu eğitim kuru bursları konusunda bazı karıştırılan noktalar var. Öğrencinin notları iyiyse burs kesin çıkar denebiliyor. Ya da aile yurt dışında yaşıyorsa Türkiye'deki burslara başvuramaz denebiliyor. Her iki sorunun burada cevabına baktığımızda tek kelimeyle bir evet ya da tek kelimeyle bir hayır değil bunların cevabı. Çünkü bütün bursları yöneten tek bir kural, tek bir mevzuat ya da hem bizim ülkemizde hem de yurt dışındaki ülkelerde, yabancı ülkelerde de böyle tek bir mevzuat söz konusu değil. Her kurum bursun amacına göre kendi şartlarını belirlemekte özgür bir şekilde ilerliyor ve yine başvurularda evet biz tek bir kural yok diyoruz ama hem bizim mevzuatımızda hem de yurt dışındaki örneklere baktığımızda çoğunlukla aynı ölçütleri alarak bir değerlendirme yapıldığını ve bu başvuruların bu ölçütlerle beraber incelendiğini görüyoruz. Bunlar da başarı ölçütüdür, gelir, vatandaşlık ve ikamet. Bu şartlarda birini taşıyor olmak diğerlerini kendiliğinden karşılamayacağı gibi bu şartlardan birini taşıyor olmak tamamen net bir şekilde kabul sebebi ya da net bir şekilde red sebebi de kesinlikle değil. Başarı şartında her burs programında aynı biçimde ölçülen bir şart değil. Bazı burslarda öğrencinin sınav puanı, bazılarında diploma notu, bazılarında ise üniversitedeki not ortalaması esas alınabiliyor. Örneğin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bursta yalnızca iyi bir karne yeterli olmayacaktır. Öğrenci bursluk sınavında da yine başarılı kesinlikle olunması gerekiyor ki bu bursa fiili olarak alınmaya hak kazanılsın. Üniversite burslarında ise ilk başvuruda yerleştirme puanı esas alınacaktır. Sonraki yıllarda derslere devam, belirlenen not ortalamasının korunması vesaire gibi şartlar ekstra eklenebilir. Bu nedenle yine burs alan birinin

0: bir dersten kaldıktan sonra bursun doğrudan kesilir demek doğru olmayacaktır. Her burs tipinde aynı kurallar geçerli değil çünkü. Ancak burada teslim edilmesi gereken bazı belgeler vardır. Onların diyelim ki bir başarı belgesidir. Bunu zamanında ilgili kuruma imraz etmiyor olmak. Ya da bu şekilde aslında usulü eksiklikler burada özellikle yurt dışında okuyan öğrenciler açısından bursun kesilmesine ya da geri ödemeli bir şekilde krediye dönüşmesine sebep olabilecek mahiyette. Bunu da özellikle vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Gelir şartına baktığımızda ise yine herkes için geçerli tek bir rakam yok. Kimi programlarda açık sadece bir kişi başı gelir sınırı koyabiliyor. Bazı programlarda ailenin toplam gelirine bakabiliyor. Ailedeki kişi sayısına bakabiliyor ya da öğrencinin ailenin toplam mal varlığı hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki mal varlıkları, gelirleri vesaire bakılabiliyor. Bunda da doğrudan bu şekilde bütün burs tiplerinde böyle bir gelir şartı arıyoruz diyebileceğimiz bir husus yok maalesef. Yani yurt dışında yaşayan aileler için aslında buradaki vatandaşlarımız için ince bir detay mevcut. O da orta öğretim bursları ile alakalı bir ayrım. Bu da 2026 yılında yapılan bir güncelleme. Burada 2026 yılında yayınlanan kılavuza baktığımızda yurt dışında e-okula kayıtlı olan Türk vatandaşı öğrencileri sistem üzerinden kayıtlı olmayanlarsa denklik işlemi ya da konsolosluk ve eğitim müşavirliği vesaire bu aracı kurumlarla başvurularını bursluluk sınavına başvurabildiler. Evet, ancak sınavı kazanıyor olmaları tek başına fiili olarak bursiyer olacakları anlamına kesinlikle gelmiyor. 2026 yılında yapılan bu güncelleme ile birlikte. Buradan öğrencinin 2026-2027 döneminde Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve örgün bir şekilde bir okula öğrenimine devam etmesi şartı konuldu. Yani yurt dışındaki okula devam eden bir öğrencinin bursluluğunun da aynı şekilde iptal edileceği açıkça belirtildi. Yani burada yeni bir başvuru hakkıyla bursu fiilen alma hakkı aynı şey değildir. 2026 yılı özelinde orta öğretim burslarında böyle bir ayrıntı olduğunu, böyle bir düzenleme geldiğinde özellikle vatandaşlarımıza buradan belirtmiş olalım. Yine bununla alakalı yine isim benzerliği nedeniyle sık yapılan bir yanlış da buradan düzeltelim. YTB'nin vermiş olduğu yurt dışı vatandaşlar bursları mevcut, böyle bir programı mevcut. Doğrudan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ayrı bir program aslında bu. Bazı programlara Türk vatandaşlarının yanında çifte vatandaş olan kişiler, mavi kartlılar da çok rahatlıkla başvurabiliyor. Bu burslar da zaten yurt dışında sürekli ikamet etmek ve orta öğrenimini yurt dışında tamamlamak çoğu zaman bir engel değil, bir şarttır. Yani bu bursa zaten başvurabilmek için yurt dışında yaşıyor olmak lazım. Türk vatandaş olan birisinin hem yurt dışında yaşayıp hem de orta öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması genellikle YTB tarafından verilen bu yurt dışı vatandaşlar burslarında teknik olarak zaten aranıyor. Yani bu nedenle her bursun imkanlarını da ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yine bu bursların da hedef kitlesini vesaire doğru bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Şimdi öğrencinin yaşadığı ülkenin burslarında da bu öğrencinin tabi olduğu milliyeti uyruğu tek başına sonucu belirleyen bir husus değil. Yine örneğin Almanya'daki bir devlet eğitim desteği sistemine baktığımızda vatandaşlık veya oturma hakkında yine öğrencinin eğitimdeki ilerleyişi, kendi geliri, mal varlığı ya da anne babasının ve varsa eşinin de geliri birlikte değerlendiriliyor. Türk vatandaşı olmak tek başına ne kesin bir hak sağlıyor ne de kesin bir ret sebebi. Öğrencinin burada oturma hakkı, ailenin Almanya'daki çalışma bağı önem kazanacaktır. Yine bu gibi durumlarda yurt dışındaki bir bursa baktığımızda da bütün temel ölçütlerin aslında değiştiğini görüyoruz. Bu da yine önemli bir ayrım olarak bizim mevzuatımızda hem de hukuk sisteminde karşımıza çıkmış oluyor. Bu konuda yurt dışındaki vatandaşlarımız, yurt dışındaki Türk aileleri doğrudan ilgilendiren önemli bir karar mevcut. Adalet Divanı'nın vermiş olduğu bir karar. Burada Almanya'da yasal olarak çalışan bir Türk aile var. Anne babanın çocuğu Boğaziçi Üniversitesi'nde geçireceği bir öğrenim dönemi için Alman eğitim desteği kendisine verilmiyor. Normalde Almanya'da okuduğunda verilirken kendisine Türkiye'de okuyacağı için belli bir dönem bu eğitim desteği kendisinin kesiliyor. Sonrasında bu uyuşmazlık Adalet Divanı'nın önüne geldiğinde burada Türk işçi çocuklarının eğitim yardımlarında Alman öğrencilerle eşit bir muamele görmesi gerektiğiyle alakalı ortaklık konsey kararı mevcut. Böyle bir konsey kararı varken bu şekilde bir eğitim desteğinin kesilmesi hukuka aykırı şeklinde değerlendiriyor ve buradaki eğitim hakkının ihlal edildiğini söylüyor Adalet Divanı. Bu da dediğim gibi Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, Türk ailelerine ve belli bir dönem yurt dışında yaşıyor olmasına rağmen Türkiye'de okuma imkanı bulan yine öğrencileri ilgilendiren çok önemli, çok emsal niteliğinde bir karar. Bunu da özellikle buradan belirtmiş olalım. Yine sonuç olarak baktığımızda burs başvurusu yapılırken burada temel bizim 4 tane sorumuz var. Bunların da ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Başarı hangi belgeyle, hangi puanla ölçülüyor? Gelir hesabına kimlerin hangi kazançları giriyor? Program Türk vatandaşı, çifte vatandaş, mavi kartlar için açık mı? Böyle bir ayrım yapıyor mu? Son olarak da öğrencinin nerede yaşaması gerektiği ya da nerede okuması gerektiği, bunların net bir şekilde belirli olması lazım.
1: Evet, Sayın Yaman, biraz önce öğrencilerin aynı anda birden fazla burs alabileceğini söylediniz. Burs alırken çalışmak veya başka bir gelir elde etmek mümkün mü peki?
2: Evet, Türkiye'de öğrencinin yalnızca tek bir burs alabileceğini söyleyen bütün burslar için geçerli genel bir yasak, evet, söylemiş olduğumuz gibi bulunmuyor. Ancak bu durumda şöyle yanlış anlaşılmasın Tülin Hanım. Her bursun birlikte alınabileceği anlamına da gelmemeli. Burs veren kuruluşlar öğrencinin başka bir yerden burs alıp almayacağını kendi yönetmeliklerinde veya imzaladıkları belgelerde belirleyebiliyorlar. Bu nedenle öğrencinin yalnızca kazandığı burslara değil, yapacağı yeni burs başvurularının da şartlarının birbiriyle uyumlu olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Öncelikle toplumda doğru bilinen bir yanlışı düzeltelim. Bir öğrencinin bir yerden burs almaya başlaması, başka hiçbir yerden eğitim yardımı almayacağı anlamına gelmesin. Söylemiş olduğumuz gibi bazı burslar birlikte alınabiliyorken, evet, bazıları yönetmelik gereği alınamayabilir. Hatta birinci bursu veren kuruluş ikinci bursa izin verebilir. Ancak ikinci bursu veren kuruluş başka burs alınmasını yasaklamış olabilir. Yani konuyu her iki burs yönünden de ayrı ayrı bakmamız gerekir. Örneğin bir öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan halk arasında bilinen adıyla KYK bursu alırken özel bir vakfın bursuna da başvuru yapabilir. Zaten başvuru yapmada hiçbir şekilde engel yok. Ne kadar burs başvurusu görüyorlarsa hepsinde başvurabilirler. Bakanlık bursu bakımından özel bir vakıftan burs almak bursu kendiliğinden kesmeyecektir. Ancak özel vakıf kendi şartlarında başka bir kamu ya da özel kuruluştan burs alan öğrencilere burs verilmez şeklinde bir açıklama ve yönetmeliğe yer vermişse bu durumda öğrenci o vakfın bursuna yararlanamayacak. Burada önemli olan ayrım da şudur. Öğrencinin başka burs alması konusunda genel bir yasaktan kaynaklanmıyor. Yani kanunda herhangi bir yasak yok bu konuda. Ancak bursu veren kuruluşu koyduğu özel şartlardan söz ediyoruz. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca çevrelerinden duydukları bilgilerle hareket etmemeleri gerekiyor. Çok sık duyuyoruz bir arkadaşım iki yerden burs alıyor ben de alabilirim gibi düşünceleri. Ancak dediğimiz gibi bu bursların şartları farklı olacaktır. Bu nedenle her burs kendi içinde ayrı bir yönetmelik değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu noktada devlet tarafından verilen burslarla özel kuruluşların verdiği burslar arasında da ayrım yapmamız gerektiğini söylemiş olalım. Bir öğrencinin aynı anda iki ayrı kamu kurumundan aynı amaçla veya karşılıksız olarak düzenli eğitim bursu almayacağını da söyleyelim. Benzer bir karışıklık burs ile öğrenim kredisi arasında yaşanıyor. Burs az önce de söylemiş olduğumuz gibi geri ödemesiz bir eğitim yardımı olarak geçiyor. Öğrenim kredisi ise belirli şartlar oluştuğunda geri ödenmesi gereken bir borç olarak geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aynı anda bir öğrenci hem burs hem öğrenim kredisi alamaz. Fakat öğrenci bakanlık bursunun yanında şartları taşıyorsa özel bir kurumdan eğitim yardım alabilir. Çok fazla oluyor burs alındığı takdirde öğrenim kredisi de alarak çift burs ya da çift ödeme alınabilir gibi. Ancak söylemiş olduğumuz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda açıklaması var. Burs ile öğrenim kredisi aynı anda alınmaz. Bir öğrenci burs alıyorken tabii ki özel kurumlardaki, özel vakıflardaki burslara başvuru yapabilir. Ancak kamu kurumundan tekrardan aynı amaca hizmet eden bir konuda burs ya da kredi alamaz. Yine söylemiş olduğumuz gibi öğrenci değişim programları da var. Yurt dışına giden bir öğrenciye yol, barınma veya günlük yaşam giderlerine katkı amacıyla bir ödeme yapılabilir. Hatta Erasmus adıyla bilinen öğrenci değişim yardımı da buna örnek gösterilebilir. Bu yardımın alınması öğrencinin Türkiye'deki bursunun mutlaka kesileceği anlamına gelmesin. Bunların ikisi ayrı değerlendirmeye tabi. Ancak aynı giderin iki ayrı kuruluş tarafından karşılanmasını yasaklayan bir hüküm varsa bu durumda öğrenci bu konuda dikkat etmelidir. Aslında buradaki en pratik ve en güvenli yol öğrenci eğer ikinci bir burs veya eğitim yardımı kazandığı durum varsa mevcut bursunu aldığı kuruma, bu kamu kurumu da olur, özel kurum da olur, yazılı olarak bir bildirimde bulunmalı. Şu kuruluştan şu miktarda ve şu süreyle eğitim yardımı almaya hak kazandım. Mevcut bursumun devamına engel bir durum var mıdır diye yazılı olarak almış olduğu kuruma bursunu hali hazırda almış olduğu kuruma bir soru yöneltebilir. Kuruluşun verdiği yazılı cevap tüm süreci aslında çözmeye yeterli olacak. Yine sadece telefonla arayıp da bilgi alınabiliyor. Sorun olmayacağı söyleniyor ancak bu cevapların da yeterli olmadığını söyleyelim. Çünkü daha sonra burs kesildiğinde veya geçmişte ödenen paraların da geri istendiği gibi durumlarda öğrenci bu telefonda yapılan görüşmenin içeriğini tabii ki kanıtlayamayacak. Ancak yazılı bir bildirim yapıldığında

0: elektronik posta olabilir bu. Kuruluşun kendi başvuru sayfası üzerinden alınan bir cevap olabilir. Bunların alınması kişinin ileride karşılaşacağı mağduriyetleri de önleyici olacaktır. Yine birden fazla burs meselesini bu şekilde açıkladık. Şimdi gelelim çalışma durumuna. Burada da özellikle gençler arasında çok yaygın bir söylenti oluyor. Sigortalı bir işe girersem Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen bu KYK bursu olarak adlandığımız burs hemen kesilir diye. Ancak güncel düzenleme, hatta çok yakın bir tarih de sayılmaz, 2018'deki bir düzenleme ile kişinin sigortalı bir işte çalışması, öğrencinin hatta maaşı ne kadar olursa olsun, ne kadar miktarda olursa olsun KYK bursunu veya öğrenim kredisini kesmeyecektir. Burada asgari ücret ve üzerindeki bir gelirle çalışma durumu olabilir. Ya da daha yüksek ya da daha altı çalışmalar olabilir. Sigorta girişinin olması kişinin burs almasını engellemeyecektir. Ancak KYK bursuyla burada düzenleme KYK yurtlarını ayırmış. KYK bursu için evet çalışma miktarı önemli değil demiş. Çalışılacak maaş miktarı önemli değil demiş. Ancak KYK yurtları için eğer asgari ücretin 1,5 katı söz konusuysa burada KYK yurtları ile ilgili özel bir düzenleme olduğunu, kişinin bu yurtlarda ücret ödeyerek kalabileceğini söyleyelim. Bu söylemiş olduğumuz KYK, yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemesine burs alan kişiler için geçerli. Ancak özel vakıf, dernek, üniversite veya şirketler tarafından verilen burslarda öğrencinin çalışmasını ya da gelir elde etmesinin bursu etkilemeyeceği yine bursun veriliş amacına göre değişiklik gösterecektir. Burs özellikle verilen kurum tarafından ihtiyaç sahibi şartı taşıyorsa, yani ihtiyaç sahibi öğrencilere veriliyorsa, ancak öğrencinin çalışmış olması sebebiyle düzenli bir gelir elde etmeye başlaması artık kuruluşun belirlemiş olduğu bu ihtiyaç şartını ortadan kaldıracağı için bursun kesilmesine yol açabilir. Buna karşılık başarıya göre verilen özel burslardan da bahsettik. Çoğu zaman öğrencinin gelirinden çok ders başarısına göre eğer bir burs alması söz konusuysa, burada kişinin artık belirli bir düzenli bir gelir elde etmeye başlaması aslında kurumun vermiş olduğu bursla aynı amacı taşımadığı için öğrencinin başarısından dolayı almış olduğu bursun devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle özel kuruluşların verdiği burslar bakımından da doğrudan çalışan öğrenci burs alamaz şeklinde genel bir kuraldan söz edemiyoruz. Bir kuruluş öğrencinin çalışmasına kendi mevzuatı gereği izin verirken başka bir kuruluş belirli bir gelir sınırı koyabilir. Bazıları ise ihtiyaç veya başarı şartı getirmişse, eğer ihtiyaç şartıyla alınan bir burs varsa bunun iptal edilebileceğini, ancak başarı şartı sebebiyle kişinin başarısından kaynaklı bir burs veriliyorsa başarısından dolayı verilen bu bursun kesilemeyeceğini söyleyebiliriz. Yine söylemiş olduğumuz gibi uzaktan çalışma durumları çok fazla olabiliyor yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için. Burada öğrencinin Türkiye'de bulunan bir işverene uzaktan çalışması bulunduğu yabancı ülkede hiç çalışmamış sayılacağı anlamına gelmeyebilir. Yani uzaktan çalışmalarda da bu gibi durumlarda bursum kesilmiyor gibi düşüncelere kapılabilir vatandaşlarımız. Ancak çalışmanın nerede yapıldığı, ödemenin nereden alındığı, hangi ülkede çalışıyor gibi göründüğü gibi durumlarda burada bir farklılık arz etmeyecek. Kişi eğer çalışıyorsa ve belirli bir gelir elde ediyorsa burada kişinin bursu almış olduğu kuruma göre değişiklik gösterecektir. Sonuç olarak özetlememiz gerekirse, evet, öğrencinin aynı anda birden fazla burs alması veya burs alırken çalışması kamu bakımından yasak değil. Ancak bunun serbest olup olmadığı, özel burslar veya özel yurtlar bakımından burs veren kuruluşun kendi mevzuatına göre, kendi şartına göre değişecektir. Buradaki en büyük yanlış başka burs almanın veya çalışmanın kesin olarak yasak olduğunu düşünmektir. Bunların hiçbir zaman bildirilmeyeceğini de düşünmek burada kişiyi yanıltıcı olacaktır. Özellikle öğrencilerimiz ikinci bir bursu kazandıklarında veya çalıştıklarında düzenli bir gelir elde ettiklerinde bunu saklamak yerine yasal olarak bilgi alma amaçlı ilgili kurumlara bildirim yapmaları gerekiyor. Çünkü çoğu zaman aslında Tülin Hanım, sorun ikinci bursun alınması veya çalışma durumları olmuyor. Burada kişinin bu durumu saklaması çok daha büyük problemler yol açabiliyor.
1: Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı da size çok teşekkür
2: Biz
1: ediyoruz.
2: teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin güney ucunda medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay ilinin Antakya ilçesinde tarihin en derin katmanlarına ev sahipliği yapan Hristiyanlık tarihinin en eski ve en önemli merkezlerinden Saint-Pierre Kilisesi'ne konuk olacağız. Saint-Pierre Kilisesi sıradan bir ibadethane binası olmanın çok ötesinde insanlık tarihinin inanç ve kültürel dönüşüm süreçlerini içinde barındıran doğal bir mağaradır. Asi Nehri'nin doğusunda Habibi Neccar Dağı'nın eteklerinde yer alan bu kutsal mekan UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini tüm dünyaya ilan eder. Mağara Kilisesi olarak bilinen bu yapı hem mimari özellikleri hem de teolojik önemiyle Anadolu'nun inanç turizmindeki en kıymetli hazinelerinden biridir. Antakya, antik dönemde Roma İmparatorluğu'nun en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Saint-Pierre Kilisesi, bu kozmopolit yapının içinde Hristiyanlığın henüz gizli şekilde yayıldığı ilk yıllarda şekillenmeye başlar. Mağara Kilisesi'nin en dikkat çekici özelliği, dünyada Hristiyanlık isminin ilk kez kullanıldığı yer olmasıdır. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un miladi 30'lu yılların ortasında Antakya'ya gelerek burada ilk Hristiyan cemaatini topladığı ve dini yaymaya çalıştığı kabul edilir. Bu nedenle kilise Hristiyanlığın en eski katedrali ve haç merkezi olarak büyük saygı görür. Mağaranın doğal yapısı, o dönemde inançlarını gizli tutmak zorunda kalan ilk inananlar için hem bir barınak hem de ibadethane işlevi görmüştür. Kilisenin mimari dokusu zaman içinde eklenen unsurlarla zenginleşir. Mağaranın ön cephesi 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlılar tarafından inşa edilen gotik tarzda bir ön yüzle kapatılır. Ancak yapının asıl büyüleyici kısmı mağaranın içindeki doğal ve insan eliyle şekillendirilmiş detaylardır. Mağara tabanında yer alan 5. yüzyıla tarihlenen mozaik kalıntıları o dönemin estetik anlayışını ve mekanın kutsallığını simgeler. Ayrıca mağaranın içinde baskınlar sırasında cemaatin kaçabilmesi için kullanılan gizli tünellerin varlığı, yapının sadece dini değil, aynı zamanda stratejik bir sığınak olduğunu da gösterir. Mağaranın duvarlarından sızan su, yüzyıllar boyunca şifa arayan ziyaretçiler tarafından kutsal kabul edilmiştir. Bu fiziksel detaylar mekanın mistik atmosferini bugüne kadar başarıyla taşımıştır.

0: Antakya'nın tarihsel kimliğinde farklı dinlerin binlerce yıldır bir arada yaşaması, Anadolu'nun kucaklayıcı ruhunun en somut örneğidir. St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen dini törenler ve uluslararası buluşmalar, medeniyetler arasındaki diyaloğun daha da artmasına ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabalara da katkı sağlamıştır. Kilisenin çevresindeki arkeolojik buluntular ve Habibi Neccar Dağı'ndaki diğer kaya mezarları, bölgenin tarih öncesi dönemlerden itibaren ne kadar yoğun bir yerleşim olarak ilgi gördüğünü kanıtlar. Bu yönüyle St. Pierre, sadece Hristiyanlar için değil, tarihe ve arkeolojiye merak duyan herkes için eşsiz bir yerdir. Mağaranın içine girdiğinizde hissettiğiniz o serinlik ve derin sessizlik, aslında binlerce yıl öncesinin dualarını ve yaşanmışlıklarını içinde saklar. Roma döneminin görkemli kent yaşamından bugüne gelen bu mütevazı ama derinlikli yapı, modern Hatay'ın çok kültürlü yapısının da temel taşlarından birini oluşturur. Şehirdeki cami, kilise ve havranın yan yana yükselen silüeti, St. Pierre'den başlayan bu kadim hoşgörü geleneğinin de sonucudur. Bugün St. Pierre Kilisesi anıt müzesi olarak hizmet veren bu mekan, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce turisti ağırlar. Özellikle 29 Haziran tarihinde düzenlenen Aziz Petrus ve Paulus Bayramı törenleri uluslararası düzeyde bir dini buluşmaya dönüşür. Bu törenler Hatay'ın inanç turizmi potansiyelini arttırırken Türkiye'nin kültürel mirasa verdiği önemi de gözler önüne serer. Kilisenin restorasyon çalışmaları ve çevresindeki müze düzenlemeleri bu antik yapının gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılmasını sağlar. Taşların üzerindeki her bir iz insanlığın ortak manevi yolculuğunun parçasıdır ve her daim korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. St. Pierre Kilisesi'nin bulunduğu konumdan şehre bakıldığında tarihin katmanları birer birer gözler önüne serilir. Aşağıda uzanan antik Antakya'nın kalıntıları, Asi Nehri'nin sakin akışı ve şehrin modern yüzü bir bütünlük içinde harmanlanır. Bu coğrafya insanlık tarihinin en büyük göçlerine, savaşlarına ve barışlarına tanıklık etmiştir. Tabii bir de çok yakın zamanda yaşanan, tekrarlayan ağır bir depreme de tanıklık etmiştir Antakya. Ve tarihte olduğu gibi her deprem sonrası yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. St. Pierre Mağara Kilisesi tüm bu fırtınaların ortasında sükunetini koruyan bir liman gibidir. Mağaranın içindeki küçük mihrap ve taş sunak, inancın ne kadar yalın ve güçlü olabileceğini hatırlatır. Burada duyulan ses sadece bir inancın değil, insanlığın bir arada yaşama arzusunun ve köklerine olan bağlılığının da sesidir. Kültürel miras yönetimi açısından bakıldığında St. Pierre Kilisesi'nin korunması sadece bir mimari onarım süreci değildir. Bu süreç bölgedeki sosyal yapının ve tarihsel belleğinde yaşatılması anlamına gelir. Akademik araştırmalar ve resmi kayıtlar yapının Hristiyanlık tarihindeki eşsiz konumunu tekrar tekrar belgelerken, yerel halkın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mirasa bugün de sahip çıkması tarihi ve burayı da daha anlamlı kılmaktadır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün büyük romancımız Orhan Kemal'in tiyatro dünyasını konu edeceğiz. 1914-1970 yılları arasında yaşayan Orhan Kemal, Türk edebiyatının en güçlü toplumcu gerçekçi yazarlarındandır. Kemal, roman ve hikayelerindeki ustalığını tiyatro alanına da başarıyla taşır. Tiyatro yazarlığında temel odak noktası, ekmek kavgası veren sıradan insanlar, tarım ve fabrika işçileriyle kenar mahalledeki insanların dramıdır. Yazarın oyun yazarlığı serüveni kendi romanlarını sahneye uyarlamasıyla ivme kazanır. İspinozlar, 72. Koğuş ve Murtaza gibi eserleri Türk tiyatro sahnelerinin en çok ilgi gören metinleri arasında yer alır. 72. Koğuş adlı eseriyle Ankara Sanatseverler Derneği tarafından 1967 yılında en iyi oyun yazarı ödülüne layık görülür. Orhan Kemal, sahnede de sınıfsal çatışmaları, yoksulluğun birey üzerindeki etkilerini ve toplumsal yozlaşmayı yalın bir dille işler. Karakterlerini toplumsal çevrelerinden koparmadan doğal konuşma örgüleriyle sahneye aktarır. Tiyatro eserlerinde dramatik yapıyı sağlam bir gözlem yeteneğiyle kuran sanatçı, bireysel trajedileri toplumsal aksaklıkların bir sonucu olarak sunar. Karakterlerinin psikolojik derinliğini onların içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullarla açıklar. Orhan Kemal'in tiyatro anlayışı sadece göstermek değil, toplumdaki çarpıklıkları teşhis ederek izleyiciyi bir farkındalığa ulaştırmaktır. Eserleri günümüzde de devlet ve şehir tiyatroları repertuarlarında sıkça yer alarak Türk tiyatrosunun toplumcu gerçekçi damarını bugün de beslemeye devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli iradeyle yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği, birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği konusunda Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stroker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer üretim platformunun hazırlıklarına son viraja girdi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda Genelkurmay Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerini hedef aldı. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Şoko bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turu eleme rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Ve hava durumu güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa ve Bern 31, Bakü 44, Kerkük 44, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Amsterdam 22, Paris ve Sofya 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Saraybosna 28, Üsküp ise 36 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünden gönül dolusu selamlar gönderiyoruz hepinize. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun Hocam. Yine misafirim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Yine sizi burada ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz.
2: Yine çok keyifli
1: bir konuyu birlikte konuşacağız sizinle. Şimdi hocam, biz bir milletin hafızasından bahsederken, ortak kültür tarihimizden bahsederken sadece yazılı kaynakları değil, işte destanları, efsaneleri de konuşuyoruz ve orada geçen semboller üzerinden de bu milletin ortak hafızasını konuşabilmek ve anlayabilmek mümkün hale geliyor. Şimdi Türk kültüründe bazı hayvanlar var ki onlar sadece tabiatın bir parçası değil, aynı zamanda böyle bizim bir takım kavramları anlatırken faydalandığımız işte sembolik ifadelere de dönüşebiliyorlar. Bu şüphesiz sadece Türk milletine has bir şey değil. Bütün toplumların böyle kutsal bildiği, ona önem atfettiği hayvanlar var. Neden bunlar? Bizim kültürümüzden tabii ki bahsediyoruz şimdi. Bir özel yeri var bunların. Bu hayvanlar tabii ki rastgele hayvanlar olmuyor. Buna neden böyle önem atfediyoruz? Böyle başlayalım isterseniz. Buyurun.
2: Evet, pek çok toplumda ilk atalarla ilgili çok efsaneler var bu şekilde. Her toplum kendi kültürel değerlerine göre bir hayvanı kutsallaştırmış. Bazı toplumlarda mesela Ruslarda, İspanyollarda ayı atadan bahsediyorlar.
1: Evet.
2: Ya da başka bazı milletlerde de öyle. Bu şekilde pek çok toplumda var. Türklerde de daha çok bozkurt, kartal, geyik, maral ya da sıgun adıyla gördüğümüz at, turna gibi belli başlı hayvanları sayabiliriz bunun için. Kültürel hafızada çok önemli yeri var. Toplumsal hafızada bunlar çok uzun yıllar. Ki Türk milleti 3000'in üzerinde yazılı edebiyatı var başka özellikle Çin yıllıklarından gördüğümüz kadarıyla. Onların da kaydettiği üzere
1: evet.
2: Türkler hakkında kaydedilen metinlerde de Türklerin bozkurtla ilgili bir köken mitlerinin çok olduğunu görüyoruz. Geyikle ilgili de çok olduğunu görüyoruz. Atla ilgili de yine çok olduğunu görüyoruz özellikle. Kartal da üst dünyadan daha çok bilgi getiren, koruyan, bir hüviyete bürünmüş gibi görünüyor. Zaten çift başlı kartal bir de.
1: Evet, evet.
2: Bu da yaratılışın başında İslami inançta da veya diğer kitabi dinlerde olduğu gibi yaratılışın başında ikiz doğum sembolü var. Türklerde de bu sembol kartalla canlandırılmış ve bu Doğu Roma ve Batı Roma'yı sembolize eden Roma'nın çift başlı kartalı değil Türklerdeki anlam. Türklerdeki anlam yaratılışın başındaki ilk yaratılan ikiz sembolünü işaret etmektedir. O yüzden karıştırmamak gerekir. Bazıları işte bu Roma'dan kalma falan diyorlar ama
1: evet.
2: Türklerdeki anlamı tamamıyla farklı. Ki Selçuklu'nun da sembolüdür. Ki Türk dünyasında da çok eskiden de tarihsel süreçte de çok fazla kullanıldığını görüyoruz çift başlı kartal.
1: Doğru. Şimdi hocam bunları zaten tek tek açacağız. Evet. Ama sizin ifade ettiğiniz şey çok yerinde. Çünkü Türk toplumu zaten tabiatla iç içe yaşayan bir toplum. Dolayısıyla tabiatın bütün unsurlarını çok rahatlıkla gözlemleyebildiği gibi hayvanları da çok rahat gözlemlemişler. Onların davranış biçimleri öyle değil mi? Yani onların temsil ettiği bir takım özellikleri de sembolleştiriyorlar zihinlerindeki kavramlarla. İşte mesela cesaret, özgürlük, işte ne bileyim hızlı olma, atik olma gibi bir takım böyle kavramları hayvanlar üzerindeki gözlemledikleri davranışlardan dolayı o hayvana atfediyorlar ve kutsallık herhalde böyle ortaya çıkıyor öyle değil mi?
2: Evet, tek eşlilik, renkleri,
1: evet,
2: davranışları, tek eşlilik çok önde.

0: geliyor
1: Tabii.
0: bunların içinde. İşte çok göksel olması, en yükseklere çıkması, turnanın mesela en yüksekte olması
1: Tabii.
0: gibi. Geyiğin yine çok yükseklerde olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Türk geleneksel dünya görüşü, böyle mitolojik hayvanlar çok görmeyiz biz.
1: Evet.
0: Türk geleneksel dünya görüşünde tabiatta görülen hayvanlar üzerinden mitolojik ya da geleneksel dünya görüşü
1: Evet.
0: o şekilde kurgulamış Türkler.
1: Doğru. Şimdi siz biraz önce ayıdan örnek verdiniz. Rus mitolojisinde mesela ayının önemli olduğundan söz ettiniz. İşte bu ne kadar zihnimize aslında yerleşmiş, değil mi? Bir başka milletin mitolojisindeki o kutsal hayvanları çok rahatlıkla anımsayabiliyoruz. Çünkü günümüz dünyasında da çok iyi pazarlanabiliyor bunlar. Biz ne yazık ki bu kutsal hayvanlarımızı, önem atfettiğimiz bir takım sembolleri böyle günümüz dünyasına bir türlü entegre edemiyoruz. Burada biraz böyle geride kalıyoruz. O yüzden bu hayvanları bugün konuşalım istedik. Yani ayı da bir hayvan, ona da bir sempati duyabiliriz ama oradaki ayı sadece sempati duyulan bir hayvan olduğu için her çocuğun oyuncağı değil. Orada bir mitolojik arka plan var ve bunu çok güzel işliyorlar biz fark etmeden. Bunları kendi kültürümüze neredeyse transfer eder hale geliyoruz. O yüzden işte bugün dedik ki bunları biraz konuşalım. Gençlerin özellikle bizi dinleyen gençlerin kulağına kar suyu kaçıralım.
0: Türk kültüründe evet bu geleneksel dünya görüşü yansımış, kültürümüze yansımış olan bu şeyler siyasi sembol gibi algılanmış. İşte
1: Evet.
0: her partinin at, kırat meselesi ki Türklerde kırat kutsal. Bozkurt yine siyasi sembole dönüşmüş gibi olmuş ama böyle aslında bütün toplumun ortak değerleri bunlar.
1: Evet,
0: Geyik henüz
1: şüphesiz.
0: dönüşmemiş ama yine de bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Bir de Türk kültürüyle ilgili anlatıların, efsanelerin, masalların, destanların çok iyi öğretilmesi gerekiyor. Biz kendi destanlarımızla, kendi masallarımızla büyümediğimiz için her ne kadar toplumsal bilinçte bunların kutsal olduğu bilinse de
1: Evet.
0: bunlarla ilgili kurgusal metinler yaygınlaşamıyor. Bunların
1: Maalesef.
0: filmleri yapılmıyor. Çizgi filmleri yapılmış olsa çocuklarımız öğrenmiş olacak. Bir
1: Doğru.
0: şekilde kültürel aktarımı olacak. Dediğiniz gibi ayı, panda,
1: Panda.
0: özellikle çok
1: Doğru.
0: fazla Çin çünkü inançlarını çok iyi bir şekilde yansıtıyor ve yaşatıyor bütün kültürel değerlerini. Biz biraz bu konuda eksik
1: Evet,
0: kaldık
1: eksik
0: maalesef.
1: kaldık. O yüzden bugün bunların üzerinde duralım istiyoruz hocam. Şimdi evet, bu semboller arasında siz biraz önce saydınız zaten bu hayvanları. Ama en dikkat çekici olan ve herhalde hiç bilmiyorum diyenlerin bile bildiği bir bozkurt figürümüz var. Günümüzde evet sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı şekillerde yorumlansa da onun tarihi ve kültürel anlamını bildiğimizde çok daha doğru bir zeminde değerlendirmiş o hale geliyoruz. Şimdi bu destanlarda ve anlatılarda bozkurtun rolü nasıl değerlendirmemiz lazım hocam? İsterseniz
0: Evet.
1: en iyi bildiğimiz konudan
0: Evet.
1: başlayalım. Bozkurt en çok bildiğimiz
0: Evet,
1: çünkü.
0: en çok bildiğimiz, kullandığımız.
1: Evet.
0: Evet, Bozkurt Çin yıllıklarında ilk defa görüyoruz. Milattan önce 2000'lerde kayda geçmiş. Çin yıllıklarında 3 farklı efsaneden bahsediliyor. Türkler için en kutsal olan hayvan olarak bahsediliyor ve ikisinde bunlar bir dişi Bozkurt Aşina'dan türeme şeklinde. Diğeri de erkek bozkurttan türeme şeklinde bir efsane var. Bu erkek kurttan türeme Tanrı'nın bir sembolü olarak görülüyor. Tanrısal bir figür olarak görülüyor ve bunun soyundan gelen Türkler olduğu söyleniyor. Diğeri Aşina soyundan gelenler de işte 10 çocuğu oluyor. Bataklıkta göktürklerin hepsi öldürülüyor. Tek bir tane kalıyor. O da bir çocuk, kolları ayakları kesilmiş. Bunu da bir bozkurt bataklıktan kurtarıp Ergenekon dağların arasına götürüp ve onun 10 oğlu olduğuna inanılıyor. Çin kayıtlarına geçtiği üzere. Bu 10 çocuk da dışarıdan evlenerek, dışarıdan kızlar getirerek 10 oymağı kurdu. Dolayısıyla bunlar Türklerin kökeni. Ayrıca Ergenekon destanında da o Ergenekon denilen vaha çok dar geliyor, nüfus çok artıyor, yeniden dışarı çıkılması gerekiyor. Bozkurt onlara yol gösteriyor. Yani göç destanında da, Ergenekon destanında da Bozkurt'un yol gösterdiğini görüyoruz. Koruyucu bir unsur olarak görüldüğünü görüyoruz. Onun haricinde Sibirya destanlarının farklı motiflerini de görüyoruz biz aslında. Bozkurt koruyucu, yol gösterici özelliği var. Mesela bir Altay destanında çok ilginç bir şey var. Aslında asıl o destan üzerine durmamız gerek. Onda da Orta Dünya'yı yöneten Türk Hakan'ın ilk çocuğu alt dünya ruhları tarafından kaçırılıyor. Ve sonra ikinci çocuğu olduğu zaman Onu da kaçırmak için

0: alt dünya ruhları tekrar geliyorlar. Ama alt dünyaya kaçırılan ilk çocuk bozkurt kılığına giriyor. Kaçırılsa bile kutsal kişiler, Tanrı tarafından kut verilen kutsal kişilerin bozkurt kılığına büründüğüne dair bir inanç orada korunmuş. Çin yıllıklarındaki şeylerin de kökeninde böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: koruyucu,
1: hocam,
0: yol gösterici ve dünyanın düzenini sağlayıcı, Türk Cihan Hakimiyeti ülküsünü kurucu.
1: Çok arkaik bir anlatı
0: Önder.
1: olarak belki, evet dediğiniz gibi Çin
0: Çünkü
1: yıllıklarına belki
0: ilk köken olarak düşünemeyiz biz Bozkurt'u.
1: izan
0: Neden düşünemeyiz? Çünkü Göktürkler vardı.
1: verebilir.
0: Göktürkler öldürüldü. Son bir çocuk kaldı. Ondan tekrar çoğaldı diyoruz.
1: Evet.
0: Peki önceki Bozkurtların kökeni neydi?
1: Tabii oraya gelene kadar da mutlaka bu anlatılar vardı. Bir
0: Evet.
1: anda ortaya çıkmış olamaz dediğiniz
0: Evet.
1: gibi. Bunun üzerinde
0: Bunun da
1: düşünmek
0: tarihin
1: lazım.
0: katmanlarından, destanlardan hareketle, sözlü kültür katmanlarından hareketle o bizi ata çıkarıyor mesela. Yine Dolgan ve Yakut Saha destanlarında, Ersogoto gibi destanlarda, özellikle Dolgan varyantlarında, bugünlerde onlar üzerine çalışıyoruz. Şey var, gökten gelen at, ilk yaratılan çocuk, evet yeryüzüne yaratılmış ya da bazı varyantlarında gökte yaratılıp yeryüzüne gönderilmiş. Bunun da koruyucusu olarak kanatlı at, işte Türk kültüründe sudan çıkan kanatlı atlar, Köroğlu'nun atı meselesi gibi pek çok kültürümüzde atla ilgili güzel şeyler vardır. Bir kere bir toplumda hayvanlarla ilgili imaj, bir hayvan adının imajı neyse, ne ifade ediyorsa toplumsal bellekte, onun kutsal ya da değil olduğunu gösterir. Mesela birisine bozkurt derseniz ya da kurt derseniz bu iltifat gibi algılanır. Ya da aslan dersek biz Türk toplumunda
1: Evet.
0: iltifat algılarız ama köpek dersek, domuz dersek iyi
1: Evet.
0: algılamayız. Ya da mesela deve desek yine çok iyi algılamayız. Çünkü kültürel hafıza çok uzun zamanlarda oluşuyor. Çok eski dönemlerde oluşuyor. Halbuki İslami kültürde mesela Arap dünyasında deve kutsal iken Türk mitolojik hafızasında ya da geleneksel dünya görüşündeki algısı çok kolay değişemiyor. Çok uzun yıllar önce kültürel belleğimiz alt dünya ile ilişkilendirmiş. Bu şekilde yani geleneksel dünya görüşlü toplumlarda bu hayvanların imajları çok çok eskilerde
1: Evet.
0: şekillenmiş görünüyor.
1: Çok doğru hocam, ama dediğiniz gibi Bozkurt'un özellikle anlatılardaki işte bu yol gösteren, çözüm bulmaya yardımcı olan, rehberlik eden o özelliğiyle herhalde bizim dirilişi temsil eden kültürel kimliğimizin bir parçası olarak en yerleşik olan anatı biçimimiz o, ya da en kutsal
0: Evet
1: bildiğimiz
0: ki
1: hayvan o
0: Atatürk'te mesela
1: diyebiliriz.
0: Osmanlı sonrası Anadolu işgal edildiğinde bütün o yedi düvele karşı savaş verip önderlik edip yol gösterdiği için batılı kaynaklar onun hakkında Bozkurt lakaplı biliyorsunuz Atatürk'te yol gösterip kurtardığı için bu
1: Evet.
0: devletimizi kurduğu için biz de kendisine çok şükranlarımızı
1: Evet, bir
0: sunuyoruz.
1: kez daha
0: Bir kez
1: anıyoruz bu
0: daha.
1: vesileyle atamızı. Hocam tabii Bozkurt çok güçlü bir sembol ve rehberliği çağrıştırıyor. Dediğiniz gibi Atatürk de çok o resim ediliş hali de şimdi gözümün önüne geldi. Hep Atatürk ve Bozkurt birlikte resmedilir. Bu çok başka bir anlam yüklüyor Bozkurt'a, ama yine onun kadar belki tanımadığımız ama çok güçlü anlamlar yüklenen bir başka hayvan daha var ki geyik. Biraz galiba geyikle ilgili bilginiz eksik. Bozkurt aşağı yukarı herkes tarafından biliniyor ama geyik biraz daha geri planda kalıyor. Oysa ki o da insanı farklı bir yolculuğa çıkaran bir sembol olarak kültür hayatımızın bir parçası. Biraz da geyik ve ona yüklenen anlam üzerinde duralım mı?
0: Duralım geyik, özellikle sığın geyik, bu boynuzları böyle şey
1: Evet.
0: dolaşık olan geyik özellikle çok önemli Türk mitolojisinde, Türk geleneksel dünya görüşünde çok önemli. Daha çok işte filmlerde de ala geyik formunda da görüyoruz onu ama aslında daha kültürel hafızayı gerilere götürecek olursak akmaral şeklinde de görüyoruz. Örneğin Kırgızların atası gibi. İki Kırgız, bir kız bir erkek Kırgız çocukları kalmış onlarda da efsaneye göre. Onların koruyucusu Issık Göl'den doğan, çıkan bir akmaral onları beslemiş, büyütmüş. Onlar da Kırgızların atası olmuş. Issık Göl'de Tanrı Dağları'nın üzerinde bugün Kırgızistan coğrafyasında yer alıyor Issık Göl. Dağların tepesinde kar sularının erimesiyle ama sıcak bir

0: göl, çok büyük bir göl. Oranın kutsallığı, hem dağın kutsallığı, dolayısıyla hem onları koruyan, kollayan geyik. Ama sadece orada görmüyoruz biz, pek çok yerde görüyoruz. Mesela Macarların da ilk atası oluyor. Macarlara da o bataklıkları geçerken bir geyik gösteriyor. Bütün destan kahramanlarımız da aslında önlerine bir geyik çıkıyor ve o sevgililerini bulmalarını sağlıyor. İslami gelenekte de mesela Peygamberimizin torunu sanırım, onunla ilgili bir menkıbede de anlatılıyor. Evlenecek kızı buluyor mesela. Geyikler genelde onları mağaralara götürüyor. Yine yeniden doğuşun sembolü, yeniden bir hayat kurmanın, bir medeniyet kurmanın sembolü gibi görüyoruz oraları biz. Velhasılı çok önemli bir figür. Türk dünyasında da bütün yönetici ailenin, hanedanların sembolü olarak görülüyor. Çok özgürlükçü, bağımsız, dağların tepelerine tırmanıyorlar. Dik kayalarda durabiliyorlar. Hayatta kalma başarıları çok yüksek. Onları sembolize ediyor. Bu altın elbiseli adam vardı. Kazakistan'da çıkmıştı biliyorsunuz. Onun da 5000'in üzerindeydi sanırım. Bütün kıyafetleri, taçları, takıları hepsi sıgun geyik motifleriyle altından o dönemde işlenmiş. Velhasılı çok çok önemli geyik figürüydü. Bugün Anadolu'da da filmlerde de gördüğümüz üzere genelde sevgiliye ulaşma şekli olarak görüyoruz. Bazen mesela bugünlerde tespit ettik, mesela Muğla'da da bir dağ, Sıgınbaşı Dağı ya da hala
1: Sıkunbaşı.
0: Sıgınbaşı Dağı,
1: Dağın ismini de
0: Sıgın Dağı da
1: yaşamaya devam
0: görüyoruz.
1: ediyor.
0: Sonra Aygır Dağı görüyoruz, yine atla ilgili Aygır Suyu, Aygır Dağı gibi yer atları görüyoruz. Mesela Sivas'ta da çok fazla, her yerde var bu hayvan atları ile ilgili yer atları, dağ atları, su atları. Bu da geleneksel dünya görüşümüzde kültürel belleğimizin bir yansıması olarak bu tür şeyleri görüyoruz. Yani aynı birebir devam ediyor.
1: Devam ediyor. Geyik bir de hocam işte o Ala Geyik efsanesinde falan da çok bana onu çağrıştırır. Yanılmıyorum herhalde. Biraz böyle hani bozkurttan farklı olarak, evet onun da bir rehber olma özelliği var. Daha farklı bir yolculuğa çıkardığı için işte işin içine biraz aşk dediğimiz o beşeri kavram da girince biraz daha böyle zerafeti, güzelliği falan da çağrıştıran bir tarafı var bozkurttan farklı olarak. Ve hani farklı örnekleri halk hikayelerinde de çok anlatılıyor sizin de söylediğiniz gibi, ama kültürel hafızamızda iyiliği, güzelliği ve yine öncü olmayı çağrıştıran bir tarafı var. Tabii geyiklerden söz edince, tabii Türk dünyasını konuşuyoruz. Hemen aklıma Doğa Türkleri de geliyor. Geyiksiz yapamayan o Türkler, öyle değil mi? Onlar
0: Evet,
1: da.
0: onlar çok küçük bir grup. Ayrıca Dolganlar da geyikçi Türkler.
1: Evet, onlar da öyle.
0: Dolganlar da öyle. Bütün hayatları geyikle geçiyor. Türkler aslında diğer Türk boylarını çok fazla geyik sürüleri olarak görmüyoruz aslında, ama Dolganlar ve Dohalar da gelenek devam ediyor.
1: Evet, devam
0: Ama
1: ediyor.
0: bizde mesela çok kutsal olmakla birlikte aynı zamanda kutsal yemek anlamı da taşıyor.
1: Kutsal yemek.
0: Kutsal yemek
1: Öyle mi?
0: tabii. Ama mesela işte tabii her bir kutsalı da farklı değerlendirmek lazım. Mesela bozkurt asla yenmiyor. Yırtıcı, grup halinde savaşma yeteneği olan, ekip yeteneği olan bir şey ve Türk ordusunu da sembolize eder bu bağlamda. Bozkurt hepsi topluluk halinde aynı şekilde hareket eden bir hayvan. O başka başka özelliklerinden dolayı etkili oluyor, ama mesela geyik de hem sütü hem beslemesi yönüyle de yaratılışın başında ilk yaratılan, yine Altay destanlarından birinde vardı. O da tanrısal bir geyik Göksel geliyor ve o kendisinin öldürülmesini istiyor. Bu Türklerin ilk evine dönüşüyor. Onun derisi, onun her bir parçasından Türklerin işte ambara dönüşüyor, çeşitli eşyalara dönüşüyor, başörtüsüne dönüşüyor. O yüzden Türklerde başörtüsü kutsallığı var. Çok mitolojik metinler bunlar. O yüzden yani çok sıradan şeyler gibi düşünmemek gerekiyor. Ve onun yemeği de çok kutsal, ama her zaman öyle geyik avlanacak bir şey gibi görünmüyor. Bu bazı durumlarda hani öyle kullanılabiliyor. Ama mesela Çinlilerde de geyik belki Türklerde böyle kutsal görüldüğü için, Çinlilerde de tam tersi kötü bir özelliği var.
1: Evet, yani işte dediğiniz gibi o kültürel hafızanın hayvana yüklediği anlamla birlikte sizin ona bakışınız, onunla ilgili yarattığınız imajlar da hiç şüphesiz değişiyor. Şimdi hocam biraz gökyüzüne doğru yöneliyoruz ve orada da karşımıza kartal çıkıyor sizin de söylediğiniz gibi. Gücü temsil ettiğini ve biraz yüksekten bakabilmeyi bence temsil ediyor gibi bir tarafı var. Ama tabii ki çok daha derin mitolojik anlamları da var Kartal'ın. İsterseniz biraz Kartal'ın yine eski Türk devletlerindeki sembol olma durumundan söz ederek söze devam edelim.
0: Evet, Kartal tabii o da Oğuzların sembollerinden. Oğuz boylarının her bir Oğuz boyunun bir sembolü var. Kartal da tüm Türklerin bir sembolüne dönüşmüş. Bütün o yine Çin yıllıklarından başlamak üzere Türklerde Kartal'ın çok önemli olduğunu görüyoruz. O da biraz önce de söylediğimiz gibi çift başlı Kartal, yaratılışın başındaki Habil ile Kabil'de olduğu gibi ikiz yaratılan her şeye kutsal. O gelenek de bugün nasıl sürdürülmüş? Mesela bahçede ikiz olan meyveler satışa sunulmaz mesela. O nazarlık olarak asılır. İşte evin kutsalı, bereketi gibi görülür. İkiz sembolü daha çok hani ikiz kıyafet giydirirler. O çocuklara özel bir ihtimam gösterilir. Hayvanlarda ikizlik varsa yine aynı şekilde kutsaldır,
1: Berekettir.
0: berekettir. Onlar satılmaz. Kartal'da da bu şekilde çift başlı kartal, ilk yaratılışın başındaki kartal olduğu için kutlu bir hayvan gibi görülür. Çok yüksekte yuvası olduğu, göğün 5. katında yaşadığına dair inançlar var. Göğün 5. katı dediğimiz yer kutup yıldızı, yani Türkçesi demir kazıkta yaşadığına dair inanç var. 5. katta Türk geleneksel dünya görüşünde üst dünyayla orta dünyanın bağlandığı yer gibi ve yalavaç gibi algılanmış. Tanrısal mesajları, üst dünyadan kutlu mesajları alt dünyaya insanlara eriştirmek için yaratıldığına dair inançlar korunmuş. Ama nasıl iletecek bir türlü olamamış, bu iletişim sağlanamamış. Sonra insan formunda geldiği, göründüğü filan bazı mitler var. Hatta kamların ruhlarının kartallar tarafından götürülüp kam ağaçları var. Tüspet tuğru diye adlandırılan uğurlu ağaçlar. Oralarda kartallar tarafından yetiştirildiği, yani hastalıkları şifa, işte sınıkçılar, kırıkçılar, üfürükçüler falan diyoruz şimdi de, Ocaklık geleneğine mensuplarının hep bu kartallar tarafından eğitildiğine dair bir inanç var. Bundan dolayı da çok kutsal, yani ilahi mesajları ilettiği için velhasılı pek çok şeyde de kullanıyoruz biz. Kutsalı sembolize eden bir şey. Yani kartalın mesela bir tüyü niçin kullanılıyor? Mesela arıcılar çok kullanıyor onu, arıların peteklerin üzerlerini temizlemek için. Daha yine pek çok şeyde kullanılıyor
1: Şaman
0: kutsal olduğu
1: kıyafetlerinde de
0: için.
1: galiba değil mi hocam? Kartal
0: Kamların,
1: tüyü.
0: evet, şaman kıyafetlerinde kullanılıyor.
1: Kullanılıyor.
0: Bir de alt aylarda bir kutsallık törenleri var. Kutsal
1: Evet.
0: dağlara çıkılıp orada tören yapılıyor. Orada da her ailenin en büyüğü, yani aynı avluda gelinleri, oğulları varsa onlar değil, ailenin en büyük olan baba, kayınbaba kimse işte o. Ayrı bir evse o zaman tabii ki oğlu. Her evin bir reisi kartal tüyleri takarak oraya, üldürbeler takarak o törene katılıyorlar ve o şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyorlar, törenleri gerçekleştiriyorlar. Ki Kızılderililerde de
1: Şimdi
0: biliyorsunuz.
1: onu söyleyecektim hocam. Hemen o çağrışım geldi aklıma. Hani bu da çok güncel tartışmalardan biri ya, Kızılderililer
0: Doğru.
1: Türk mü? Bu benzerliği de
0: Evet, çok
1: düşünce pek çok
0: akrabalık
1: benzerlik
0: var. Evet,
1: yanında.
0: çok ben epeyce bir araştırmıştım. Hatta Göç Destanı. Sonra Ergenekon, onlar da Kapaktakon Destanı. Yani kapalı yerde konanların destanı filan. Ve Kartal'la ilgili gerçekten çok ciddi ortak şeyler var. Bunu tabii yine de bir şey olarak, yani mesafeli yaklaşmak lazım
1: Tabii.
0: ama çok fazla şey var. Onlar da çok fazla kullanıyorlar. Hatta takılara falan da yapıyorlar. Benim de Amerika'dan öyle gelmiş bir
1: Evet,
0: Kızılderililerin
1: biliyorum
0: yaptığı bir
1: sizin o
0: kartal
1: takınızı.
0: tüyü şeyim var. İnce boncukla işlenmiş kartal tüyü. O şekilde yani kutsal.
1: Evet, şimdi hocam Kartal'dan bahsedince hemen benim memleketim de aklıma geldi. Erzincan'ın da simgelerinden biri çift başlı Kartal. Her yerde
0: Evet.
1: ona rastlayabilirsiniz Erzincan'da da. Yani onu yaşatmaya da devam ediyoruz. Tabii bu kültürel hafızamız bir şekilde devam ediyor. Şimdi tabii Türk kültürünü konuşurken ve de böyle sembolik hayvanlardan bahsederken Türk kültürünün, Türk tarihinin, Türk insanının ayrılmaz yoldaşı hemen ata geliyoruz. Yani kurt dedik ama atı da çok iyi biliyoruz. Atla ilgili de tabii ki o bilincimiz çok yüksek hala. Bu niye farklı hocam? Atı niye bu kadar önemsiyoruz? Neden
0: Evet.
1: başka bir yere konumlandırıyoruz?
0: At Türk'ün kanadıdır diye bir sözümüz de var biliyorsunuz. Divan Lügat Türkan'da.
1: Evet.
0: çok kutsallaştırmışız atı da. Kısrak,
1: hı-hı,
0: aygır, biraz önce söylemiştim, aygır dağı
1: dağı
0: mesela.
1: Dediniz, evet. Aygır suyu dediniz.
0: Aygır suyu gibi kutsal mekanların atlarından birine dönüşmüş. Yine yani çok Anadolu'da şey görmüyoruz ama tabii pazırık halısı var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Pazırık halısının üzerinde dünyanın en eski halısı, Türk, hı-hı, halısı. Onun üzerinde de atlar var. Öteki dünyaya giderken de atlarla Sırat Köprüsü'nü geçeceğine dair inançlar Altaylar'da korunmuş. Bu dünya içinde öyle. Yine Dolgan destanlarında, yaratılış destanlarında ilk yaratılan çocuğu koruması için çocuk ezgiyle dua ediyor. Bir yardım gönder diyor. At geliyor. Kanatlı at, beyaz kanatlı at, kır at geliyor. O da diyor ki sen atalarından kalan şeyleri al. Çünkü çocuklar ocağın altına gömülmüş. İlk anne baba, yeryüzüne yaratılan ilk anne baba onları yine bu atın telkiniyle ocağın altına gömmüşlermiş. O yüzden ocak kavramı da mesela ayrıca bir konuşulabilir belki. Çok, evet, önemli bir kavram. İlk çocuklar da mesela ocakla bağlantılı olması böyle. Ocağa da kötü ruhlar gelemiyormuş.
1: Hmm.
0: Oradan alıp götürememişler çocukları. Çocuklar orada bir anda, tabii destan dünyasında çocuklar bir anda büyüyor biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Büyüyorlar ve zaman işte geçiyor, yetişkin oluyor bir kız bir erkek kardeş. Atalarından kalan saca yağını alıyorlar. İşte çakmak taşını alıyorlar. Bir iki şey daha alıyorlar ve o kanatlı at onları çıkarıp kurtarıp yeryüzünde kutsal Altaylara yerleştiriyor ve hayat orada başlıyor. Yine geyik figüründe olduğu gibi, bir diğer destanda olduğu gibi at diyor ki beni öldürün ki bu bütün pek çok toplumun kültüründe var. İlk yaratılışta kutsalın öldürülüp ondan pek çok şeyin yaratılması gibi, mesela okyanus bölgesinde de balinadan böyle dönüşümler söz konusu veya ağaçlardan dönüşüm söz konusu. Bizde de bu atla ilgili dönüşüm söz konusu. At kendinin öldürülmesini istiyor. Tanrısal bir şey yaratılmış gelmiş. Onun da derisinden yine Türkler ilk evini yapıyor. Ambarlarını, işte başörtüsünü yapıyor. Velhasıl etini yiyor yine. Sonraki destanlarda da görüyoruz ki onu koruyucu olarak görüyoruz. Ve bütün destanlarda da Köroğlu destanına kadar, Anadolu'ya kadar çok yaygın olduğunu görüyoruz. Biraz silikleşmiş ama atasözlerine baktığınızda yine birine at dersek, kısrak dersek mesela iyi mi anlar, kötü mü? Hakaret midir, iltifat mıdır, değil mi? Kısrak gibi kadın diyoruz güzel anlamda.
1: Evet.
0: Ama hani maymun desek güzel anlaşılmaz mesela.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Doğru.
0: O yüzden eğer bir kelime, bir hayvanın adı söylendiğinde iyi bir imaj, iyi bir anlam varsa bu halk hafızasında, mitolojik hafızada güzel bir anlamda olduğunu gösteriyor. Kötü bir anlam varsa, imajı varsa o zaman da alt dünya ile ilişkili görülüyor.
1: Doğru. Tabii şimdi hani gündelik hayatın da bir parçası, hani ulaşımın, işte savaşçı bir toplum, göç eden bir toplum, dolayısıyla bunların da ayrılmaz bir parçası ama bunun çok daha ötesine geçtiğini siz zaten söylediniz. Dostluk, sadakat, birlikte yol alma, özellikle destan kahramanı ile atın arasındaki o kuvvetli bağ herhalde insanın tabiatla arasında kurduğu bağın en önemli göstergeleri biri. Yani onu en yoğun biçimde destan kahramanı ve at arasında görüyoruz.
0: Bir de Burak'la birleşmiş.
1: Tabii bir de peygamberimizin atıyla.
0: Miraç'a yükseldiği atla birleşmiş.
1: Doğru.
0: Hızır'ın atıyla birleşmiş. Hazreti Ali'nin atının ayak izleriyle birleşmiş. Ve yine Anadolu coğrafyasının pek çok yerinde biz bunlardan birine bağlı olarak Hızır'ın ayak izinin,
1: tabii,
0: olduğu dağlar, yerler görüyoruz.
1: Doğru, doğru. Yani İslami gelenek de atla ilgili bu anlayışımızı korumuş. Hatta işte bir sürü örneklendirmiş. O yüzden kültürel kimliğimizin çok önemli güçlü sembollerinden biri haline gelmiş at. Siz şimdi Köroğlu dediniz. Tabii atsız bir Köroğlu düşünülemez. O yüzden hemen bir Köroğlu türküsü dinleyelim mi hocam bu arada?
0: Olur.
1: İrfan hocamıza da selam olsun. İrfan Gürdağ seslendirecek Cengi Köroğlu.

0: Kırat'ın böyle kanatlarında bir yükseldik. Tekrar şimdi stüdyodayız hocam. Programımızın da artık sonuna yaklaşıyoruz. Konuştuğumuz bütün bu örnekler, bu sembolik hayvanlar bize gösteriyor ki hani bunlar aslında sadece bir anlatı değil ya da olmamalı. Bugün kullandığımız pek çok işte gündelik hayatta ne kullanıyorsak aslında oralarda bunları işte bir sanat eserinde, bir deyimde yaşatmaya da devam ediyoruz ya da etmeliyiz. Mesela halılarımız, kilimlerimiz, pazar kalısından söz ettiniz, mimarimiz, gündelik dilimiz, bu sembolik hayvanlardan mutlaka beslenmeli diye düşünüyorum ben. Bunlar için ne yapmak lazım hocam? Buradaki fikirlerinizi merak ediyorum sizin de.
1: Bizim de güncellememiz gerekiyor ve bunları günlük hayatın bir parçası yapmamız gerekiyor. Çünkü özümüze dönüp özümüzü bilerek yaşarsak
0: Evet.
1: daha başarılı bir toplum oluruz. Gençlerimiz daha iyi öğrenir diye düşünüyorum. Atla ilgili de mesela Pegasus'u hepimiz biliyoruz ama Türklerin tulparını bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Tulparı halbuki ön plana çıkarmak lazım. Hava yolu şirketi niçin kurulmasın tulparla, değil mi, kanatlı
0: Tabii,
1: at?
0: tabii.
1: Evet, halılarda, kilimlerde her şeyde var. Atasözlerinden örnekler vermiştik zaten, hani her şeyde
0: Evet.
1: var. Hayatımızın bir parçası. Daha çok kullanmak gerekiyor. Daha ön
0: Hı.
1: plana çıkarmak gerekiyor. Mesela bu sene at yılı ama kaç kişi takip etti bunu?
0: Evet, değil mi? 12 hayvanlı Türk
1: 12
0: takviminde at
1: hayvanlı Türk
0: yılındayız.
1: takviminde at yılındayız. Geleneksel kültürde, hayvancılık kültüründe mesela bu yılların önemi çok fazladır. Ona göre hayvancılık önlemlerini alırlar, bazı şeyleri hazırlık yaparlar. Mesela bizde o kadar şey yaygın değil. Çinliler bizden almış, bu kadar yaygınlaştırmış. Ne kadar büyük kutlamalar,
0: Evet,
1: festivaller
0: festivaller
1: yapıyorlar bununla ilgili.
0: yapıyorlar.
1: Biz maalesef biraz kültürel belleğimizi güncellemekte biraz zayıf kalıyoruz.
0: Maalesef.
1: İnşallah halk bilimciler bu tür şeylerle daha çok uğraşır,
0: Evet.
1: popülerleştirirler bunları diye umut ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ
1: Ben
0: olun. Bunların
1: teşekkür ediyorum.
0: çoğalmasını dileyerek bitirelim isterseniz
1: İnşallah.
0: programımızı. Sağ olun.
1: İnşallah her şey çok güzel olur.

0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük Kültür Otağı'ndan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Ege'nin incisi İzmir'e konuk olacağız. İzmir, Ege Denizi'nin kıyısında tarih boyunca stratejik liman yapısı ve verimli bölgeleriyle Akdeniz dünyasının en önemli duraklarından biri olur. Kentin yerleşim tarihi Yeşilova höyüğünden itibaren binlerce yıl geriye gitse de Türklerin bölgeye gelişiyle birlikte İzmir'in siyasi ve askeri kimliği yepyeni bir evreye girer. Malazgirt sonrası Anadolu'ya yayılan Türk toplulukları içinde 11. yüzyılın sonlarında Çaka Bey'in İzmir'i fethetmesi kentin Türk denizcilik tarihindeki öncü rolünü başlatır. Çaka Bey burada ilk Türk donanmasını kurarak kenti bir deniz üssü haline getirir. Ancak İzmir'in bir payitaht ve müstakil bir siyasi güç merkezi olarak asıl yükselişi 14. yüzyılın başlarında Aydınoğulları Beyliği'nin hakimiyetiyle gerçekleşir. Aydınoğulları döneminde İzmir sadece bir ticaret limanı değil, beyliğin en stratejik idari ve askeri başkentlerinden biri olarak işlev görür. Özellikle Umur Bey döneminde şehir, beyliğin denizlerdeki kudretinin merkezi haline gelir. Bu dönemde İzmir, deniz kıyısındaki liman kalesiyle tepede bulunan Kadife Kale merkezli iki alana bölünür. Aydınoğulları Kadife Kale'yi bir yönetim merkezi olarak tahkim ederken, liman bölgesini ise Ege Denizi ve Adalar Denizi üzerinde hakimiyet kuran donanma üssüne dönüştürür. İzmir, bu dönemde Latin dünyasıyla Türk dünyası arasındaki en kritik sınır ve temas noktasıdır. Beylik başkentliği süresince şehir, bir yandan askeri seferlerin planlandığı karargah, diğer yandan Batı Anadolu'nun ekonomik çıktılarının dünya pazarlarına açıldığı kapı olur. Kentin mimari dokusu bu başkentlik ve sınır şehri olma özelliğiyle şekillenir. Aydınoğulları döneminde inşa edilen bu yapılar kentin Türk-İslam kimliğini de pekiştirir. Kadife Kale içindeki idari yapılar ve camiler beyliğin iktidar sembolleri olarak yükselir. Bu dönemden günümüze ulaşan en mühim izler kentin ticari ve dini merkezlerinde kendini gösterir. Kemeraltı bölgesinin tarihsel çekirdeğini oluşturan hanlar ve camiler, beylik dönemi imar faaliyetlerinin birer uzantısıdır. Taş ve tuğla işçiliğinin harmanlandığı bu yapılar, İzmir'in liman kenti kimliğiyle uyumlu bir sadelik ve işlevsellik barındırır. Emir Sultan Zaviyesi gibi manevi merkezler ise kentin sosyal dokusundaki Türk-İslam harcını güçlendirir. Ekonomik açıdan İzmir, beylik başkentliği yaptığı süreçte bir ihracat limanı vasfı kazanır. Anadolu'nun iç kesimlerinden gelen tahıl, pamuk, palamut, şap, deri gibi ürünler İzmir limanı üzerinden Venedik ve Cenevizli tüccarlara pazarlanır. Aydınoğulları ticareti teşvik etmek amacıyla Avrupalı devletlerle ticari antlaşmalar yapar ve kenti bir serbest ticaret alanı gibi yönetir. Bu ekonomik canlılık şehirde çok kültürlü bir pazar yapısının oluşmasına da zemin hazırlar. Şehrin dar sokakları ve bedestenleri sadece malların değil, aynı zamanda Akdeniz havzasındaki farklı kültürlerin ve dillerin karşılaştığı mekanlar haline gelir. İzmir'in başkentlik işlevi, bu ticari vergilendirme ve gümrük gelirleriyle finanse edilen güçlü bir bürokrasiyi de beraberinde getirir. Bugünkü İzmir, bu köklü başkentlik mirasının üzerinde yükselen modern bir metropoldür. Cumhuriyet'in ilanından sonra kentin liman ve ticaret kapasitesi ulusal ekonominin lokomotifi olarak yeniden organize edilir. Ancak kentin tarihsel merkezinde, özellikle Agora ve Kadife Kale aksında beylik döneminin izleri hala canlılığını korur. Şehirdeki üniversiteler, fuar alanları ve gelişmiş teknoloji merkezleri, Orta Çağ'daki o öncü ve yenilikçi ruhun modern yansımalarıdır. Kentin güncel durumu, yerel yönetimlerin tarihsel mirası koruma projeleriyle şekillenir. Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı gibi çalışmalar, Aydınoğullarından miras kalan o eski ticaret merkezini yeniden canlandırmayı hedefler. İzmir, denizle kurduğu olumlu ilişkiyi modern kıyı tasarımıyla birleştirerek Akdeniz'in en yaşanabilir şehirleri arasında yer alır. Kentin ekonomik yapısı bugün otomotiv, petrokimya ve gıda sanayi ile çeşitlenmiş durumdadır. Ancak turizm ve lojistik hala kentin tarihsel genetiğinden gelen en güçlü yanlarıdır. Alsancak ve Ali Ağa limanları, yüzyıllar önce Aydınoğlu Gazi Umur Bey'in gemilerini yürüttüğü o stratejik vizyonun günümüzdeki teknolojik karşılıklarıdır. İzmir, Çaka Bey'le başlayan ve Aydınoğulları'yla kurumsallaşan o denizci Türk kenti kimliğini hiçbir zaman kaybetmez. Beylik başkentliği yaptığı dönemde kazandığı özgüven ve stratejik akıl, kenti sadece Ege'nin bir kasabası olmaktan çıkarıp dünya kenti haline getirir. Kadife Kale'den denize bakıldığında görülen manzara, sadece bir coğrafya değil, bir yönetim geleneğinin ve ekonomik dehanın da öyküsüdür. İzmir, hem bir kale şehir, hem de bir açık pazar olarak tarihsel süreçte üstlendiği başkentlik misyonunu modern Türkiye'nin çağdaş yüzü olarak bugün de temsil etmeye devam eder. Şehrin toplumsal yapısı, bu tarihsel derinlikten süzülen hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü de barındırır. Farklı inanç gruplarının ve etnik kimliklerin yüzyıllarca birlikte ticaret yaptığı bu liman şehri, bugün de aynı kapsayıcı ruhu muhafaza etmek için çabalamaktadır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Türk Başkentleri.

0: sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur boyalara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur. Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor. Uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözülmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi, milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Karadeniz'deki doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran, son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli, dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda Genelkurmay Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamene ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamene'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerini hedef aldı. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 34, 7 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam ve Berlin 22, Paris ve Sofya 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Saraybosna 28 ve Üsküp 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Ne oluyor?

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihe adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli iradeyle yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasi

Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamene ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamene'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerini hedef aldı. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısında Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Ve spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 31, Kerkük 44, Bakü 34, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Amsterdam ve Berlin 22, Paris ve Sofya 31, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Saraybosna 28 ve Üsküp 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küresenlize hoş geldiniz. Program yapımcımız Eda Kotonoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü. Ana kumanda masasında sesimi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Çok da değerli bir konuğum, sevgili Hüseyin Arslan Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Evet, sevgili dinleyenler, bizi Hüseyin Arslan Hocamız siyaset bilimci, aynı zamanda Terörsüz Türkiye dosyasında yakından takip ediyor. Şimdi oraya geleceğiz ama onun öncesinde aslında bölgemizde yaşanan kritik bir gelişmeyi atlamadan geçmek istemiyoruz. Nedir o? Mekke Anlaşması. Sevgili hocam, özellikle şöyle düşündüm. Yani bu programa gelmeden önce de şöyle bir zihinsel tura çıktığım zaman, şimdi biz hep Türkiye'nin uzağındaki insanlar, Türkiye'nin sesini duymak isteyen insanlar dinliyor. Biz de aslında burada bir Türk'ün sesi oluyoruz. Öte yandan da böyle İletişim Başkanlığı'nın özellikle yaptığı açıklamada Muhammed Bin Selman'ı işte iki kutsal caminin hizmetkarı olarak nitelendirdi, biliyorsun. Orada baktım, çok duygusal tweetler vesaire var. Benim de aslında zihnimde yoktu. Yani aslında o işte Hadimül Harameyn.

0: dediğimiz şeyin aslında Türklere atfedilen, Türklerin kullandığı bir ünvan olmasına rağmen bugün Türk devletinin iletişimi işte Muhammed Bin Selman için kullandı. Böyle biraz Türk duygusallığıyla koptuk gittik. Ama buradan gelip Mekke Anlaşması'nı, o Mekke'ye bakan fotoğrafı, görüntüyü, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye birlikteliğini sen nasıl okuyorsun? Böyle bir aynı zamanda tarihi metafor içerisinde bize anlatırsan daha mutlu oluruz.
1: Öncelikle hocam davet ettiğin için teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Tabii Mekke Anlaşması hem ismen hem kullanılan unvanlar nedeniyle duygusal bir atmosferin içinde cereyan etti. Özellikle hani üç İslam ülkesinin bir araya gelerek böyle bir anlaşma imzalaması ayrı bir pakt kurulması tabii ki hani yıllardır Türkiye'de sloganik olarak dile getirilen bazı şeylerin gerçekleşmiş olması da ekleyince tabii insanlar duygusal bir şey yaşıyor. Bu aslında iki mescidin hizmetçisi unvanı daha önce de resmi makamlar tarafından kullanılmıştı.
0: Tabii ki ben şimdi hani bu anlaşmayla çok daha gün yüzüne çıktı ve biraz da sosyal medya editleri vesaire dönünce tabii biz biraz o tarafa doğru kaydık. Yoksa kullanılmadı değil.
1: Evet.
0: Bunun da altını çizelim.
1: Yani şeye de baktığımızda aslında birçok İslam ülkelerinin bir araya getiren birçok anlaşma, örgüt söz konusu. Ama bu örgütler fark ettiysek geldikleri noktada artık bir tıkanmış, bir kınama daha yapamayacak düzeye geldiler. Ya da sadece kınama yapmakla yetinilen noktaya geldiler. Bunu en basitinde işte Gazze'de yaşanan soykırımda görüyoruz. İşte İslam Kurtuluş Örgütü başta olmak üzere birçok örgüt birçok kez toplanıp sadece durumu kınamakla, fiili bir adım atmamakla atamadı. Ama bu ilk defa bu kadar savunma merkezli ve bir anlaşma kurulduğunu görüyoruz. Daha önce işte D8 kuruldu, ekonomi merkezi bir anlaşma olmuştu. Yine biliyoruz ama savunma merkezi bir anlaşmanın ilk defa kurulduğunu görüyoruz. Burada 3 tane önemli ülke bu anlaşmayı imzaladı. İleride bu anlaşma imzalayan ülke sayısında artma durumu söz konusu olabilir. Şu an bilmiyoruz ama mesela
0: Evet,
1: işte
0: çeşitli bakanlıklar bu hususta açıklamalar yaptı. Mesela Katar anlaşmayı pozitif bulup ama hani buna katılma kararı için henüz erken dedi. Mısır için bazı iddialar olduğu söylendi. Hani bu anlaşmaya davet edildi ama Mısır henüz hazır olmadığını vesaire söylemiş. Hani baktığımız zaman aslında bunu Hakan Fidan da söylüyor. 2 yılı aşkın bir süredir hazırlandığımız bir şeydi ifadesini kullanıyor ki zaten çokça da biliyorsun medyaya düşmüştü. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ittifakı. Böyle baktığımız zaman aslında çok uzun zamandır üzerine çalışılan. Bir de ben şöyle bir tarafı var hocam. Ben doktora da biliyorsun bölge çalışmalarındayım. Ve biz Muhammed Koçak hocamızla birlikte bölgeselleşme dersi vesaire de aldık. Ya yani Orta Doğu bölgeselleşmede, işte bölgesel örgütler kurmada en başarısız görülen bölgelerden birisi. Özellikle
1: kesinlikle.
0: Avrupa Birliği'ni kısta saldığın zaman İşte İslam İşbirliği Konseyi olsun, Körfez İşbirliği Konseyi bir nebze yine ona daha başarılı örnek diyebiliriz ama kimsenin Türkiye'nin işte de içerisinde olduğu böyle Orta Doğu merkezli bir bölgeselleşme, sonrası bölgesel bir ittifak kurmadan aslında medet ummadığı bir ortamda ancak 7 Ekim arkasına işte ABD ve İsrail'in
1: 20.
0: İran'a yönelik saldırılarıyla, işgal girişimi de denebilir belki buna, savaş açmasıyla yepyeni bir bölge de var aslında. Bu perspektiften de konuşmak isterim sizinle.
1: Yani şöyle, aslında 7 Ekim dünya tarihinde bir kırılma meydana getirdi. Hem bölgede hem de bence küresel anlamda. İkincisi, ABD-İsrail-İran Savaşı'nda özellikle bölgenin güvenliğini sağlamakla mükellef olan Amerika'nın öncelikle bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik çok ciddi adımlar atmadığını gördük. Yani İran nihayetinde bölgede Körfez ülkelerinin birçok ülkeyi sayısızca kez vurdu. Bu nedenle bölgedeki ülkeler alternatif bir savunma paktı arayışına girdiler. Yani bence bu konuda adımların atılmasında ABD-İsrail-İran Savaşı'nın büyük önemi söz konusu oldu. Ve hatta bölgede savaş devam ederken en çok konuşulan konulardan bir tanesi işte yıllardır Amerika ile bölge ülkeleri arasında özellikle Körfez ülkeleri arasında imzalanan anlaşmalar nedeniyle sağlanamayan güvenlik ten dolayı farklı ülkelerle farklı anlaşmalar meydana gelmesi öngörülüyordu. Burada da tabii 3 tane ülke, bu 3 ülkenin ayrı özelliği var. Yani birbirinden farklı ayırt eden özellikler var. İşte Pakistan

0: atom bombasına sahip tek Müslüman ülke olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Türkiye savunma sanayisi konusunda hem küresel hem de bölgesel bir aktör olarak öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Suudi Arabistan'da petrol ve para söz konusu ve bu nihayetinde bu üçü birleştiğinde bir anlamlı bir anlaşma ve anlamlı bir savunma paktı ortaya çıkacağını söyleyebiliriz, görebiliriz.
1: Hocam burada şuna katılıyor musun? Hani iş siyaset anlamında da ben Hakan Fidan'ın röportajlarını dikkatle takip ediyorum. Orada hep bölgenin sorunlarını kendi içerisinde çözmesine ilişkin çok yüksek düzeyde ve dozajda ifade ettiği hep ben o kalıbı görüyorum. Bölge sorunlarını kendi içerisinde çözmeli. Bunu Suriye'de de gördük. Suriye, Ürdün, Türkiye hattı gibi. 7 Ekim sonrasında da bunu gördük. Yani biz eğer güvenliğimizi başkalarına bırakırsak bu olmadığını bunu tekrar gösterdi. Hakan Fidan'ı böyle takip ettiğiniz zaman bu anlaşmanın mimarlarından biri der misiniz?
0: Ya şöyle, Türkiye'nin bence bu anlaşmalarının bir de mimar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye aslında ilk defa bunu dillendirmiyor. Yani D8'i kurduğunda da aslında aynı söylem söz konusuydu. Yani bölge, özellikle Körfez Savaşı'ndan itibaren bölgenin kendi sorunlarının çözmesine dair bir inanç gitgide Türkiye'de yayılmıştı ve buna yönelik büyük adımlar atılmıştı. Çünkü dışarıdan burayının güvenliğini sağlamaya yönelik atılan her adımlar aslında yeni bir soruna neden oldu. Ve bu ülkeler kendi çıkarlarını elde edecek kazanımları elde ettikten sonra ülkenin kendi bölgeyi kendi kaosuyla baş başa bırakıp geri plan çekilmişlerdir. Bunun birçok örneğini gördük. İşte Irak işgali bence bunun en önemli noktası yani. Irak'a demokrasi, medeniyet götürüyoruz diye çıkılan yolda Irak'ın dönüştüğü şey. Ama bugün Türkiye yine Irak

0: Ve bir şekilde bölgeyi de bu vizyonla hareket etmekte ve bu vizyonu aslında sadece kendisiyle değil diğer bölgedeki ülkeleri aşılamakta. Bence böyle bir noktası var. Ve bence 7 Ekim'den bu yana bu bölgedeki diğer ülkeler de bunu tecrübe ettiler. Yani gerçekten de bölgedeki her ülke kendi sorunun kendi çözmesi gerektiği veya bölgedeki ülkelerle çözmesi gerektiğini artık bir şekilde %100 demesek de büyük oranda kâni diyebiliriz.
1: Eyvallah hocam.
0: O yüzden
1: Şimdi
0: Hakan Fidan'ın söylediği şey gerçeği yansıtıyor. Hakan Fidan da bu konuda önemli adımlar attığını söyleyebilirim.
1: ben de öyle görüyorum. Özellikle hem bu anlaşma sürecinde hem de sonrasında yine yaptığı demeçlerin, yani demeç takibi ve detay takibi yaptığımız zaman Hakan Fidan'ın bu anlaşma için ciddi bir çaba sarf ettiğini düşünüyorum açıkçası. Bunu da böylece kenara not etmiş olalım. Hocam aslında size şey de sormak istiyorum. Aslında buradan terörist Türkiye'ye de geleceğim inşallah. ABD ve İsrail ve İran Savaşı'nın aslında en çok konuşulan unsurlardan birisi İran'daki Kürt nüfus ve unsurlardı. Sizin de bu hususta çalışmalarınız olduğunu bildiğim için buradan başlayalım. Öncelikle şu soruyu sormam lazım. Trump'ın Kürtlere verdiği silahlar nerede? Siz bu konuda hangi kanaate sahipsiniz? Bir diğer soru da bu bahsedilen Kürt gruplar neden İran'daki rejime karşı bir kalkışma içerisine girmedi?
0: Bir önceki sorunsa burayı bağlayarak devam edeyim. Biliyorsunuz Hakan Fidan'ın terörist Türkiye sürecindeki en büyük çıkışlarından biri bunun terörist bölgeye dönüşmesi gerektiğiydi ve YPG'nin bir şekilde merkezi Suriye hükümetine entegre olması gerektiğini söylüyordu. Ki bu YPG buna karışmasa da bu entegreyi isteyerek yapmasa da bir şekilde Hakan Fidan'ın istediği şey gerçekleşmiş oldu
1: Evet, Suriye
0: şeyle.
1: hükümetinin yaptığı operasyonlarla YPG aslında anlamsız bir aktöre dönüşünce bu entegrasyona mecburen razı olmuş oldu.
0: Aynen ya, yani Hakan Fidan burada bölgede yani ülkelerin kendi iç bütünlüğünü sağlaması gerektiğini farkında. Yeni konjonktürel sebeple. Tabii İran'da aslında burada İran Savaşı'nda İsrail'in en önemli beklentisi buradaki Kürt gruplarının bir şekilde kara operasyonu yaparak İran'da bir iç ayaklanma çıkarılmasıydı. Amerika'da da bir ekibin buna sıcak baktığı ve bizzat Trump'ın kendi açıkladığı gibi bu örgütlere silah verdi. Şimdi bu İran'da 5 tane temel örgüt var, Kürt örgütü ön plana çıkana. Bu 5 örgüt normalde ideolojik olarak birbirlerine ayrılan ve birbirleriyle mücadele eden örgütlerdi. Ancak İran ABD İsrail Savaşı'ndan kısa bir süre önce bu örgütler yeni bir ittifak kurarak birleştiklerini, bir ittifak adı altında birleştiklerini açıkladılar.
1: Ya tabii ki bunlar tesadüf olarak açıklanmaz.
0: Aynen.
1: Muhtemelen Amerikan veya Mossad istihbarat servisleri, yani CIA ve Mossad bu örgütleri bir araya getirdi. Siz bakın bir araya gelin, biz İran'da rejimi devireceğiz. Size de konjonktür olarak büyük fırsatlar ortaya çıkacak dedi. Muhtemelen ki bu 5 örgüt yani ortada bir hiçbir şey yokken neden bir araya gelsin ki, çok çetin mücadeleler içerisinde olmalarına rağmen.
0: Kesinlikle öyle. Bunlardan, bu örgütlerden PKK'nın İran'daki kolu olan PEJAK bir şekilde bu örgütün silahlı bir örgüte dönüşmesi gerektiğini de savunuyordu. Yani bunlar askeri anlamda bir birleşim sağlamadılar ama siyasi bir birliktelik sağlamışlardı. Ancak diğer örgüt üyeleri buna sıcak bakmadılar. Şimdi bunlar silahları aldı. Bu silahlar tabii İran'a karşı kullanılmadı. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi İran bunların Kızı Irak'taki bölgelerini bombaladı. İki, İran nihayet eğer bunlar kara operasyona kalkıştıklarında İran'da büyük bedel ödeyeceklerini biliyorlar. Üçüncüsü, Suriye'de YPG olayında gerçekleşen olay gibi Suriye askeri kanadının yaptığı YPG yaptığı operasyonlar sonucunda nasıl YPG etkisiz hale getirildiyse
1: Ve
0: burada
1: ABD
0: da
1: tarafından yalnız
0: yalnız
1: bırakılacağız.
0: bırakıldıysa burada da ABD ve İsrail tarafından yalnız bırakılma korkusu vardı. Yani bunu yenemediler. Bundan dolayı bir türlü bir girişimin içine girmediler. Eğer Amerika ve şeyden gerekli desteği alsalardı İsrail'den çok büyük. İsrail'den bence aldılar ama Amerika'dan istenilen düzeyde destek alamadılar. Bundan dolayı bu operasyonu gerçekleştirmediler. Tabii buradaki asıl soru Amerika'dan gereken desteği neden alamadılar mevzusu var. İsrail'de birkaç gazetede çıkan bir haber var. Bu da şu. J.D. Vance'ın Kürt grupların buraya bir operasyona, kara operasyona kalkışmasından rahatsız olduğu ve bundan dolayı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptığı. Bunun akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la eğer Kürt grupları bir operasyona kalkışırsa hem teröristsiz Türkiye hem teröristsiz bölge sürecinin

0: bazı noktalarda kesintiye uğrama ihtimali üzerine konuştu. Bu yüzden de operasyonun destek
1: Yani
0: verilmemesi
1: şöyle
0: gerektiği ile ilgili
1: benim
0: bir haber çıktı.
1: ben şöyle hatırlıyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer İran'daki işte Kürt gruplar dediğimiz, şimdi bunun içerisinde PKK da var, diğer unsur işte KDP'nin uzantıları vesaire de var. Bu gruplar eğer bir kalkışma içerisine gelirse Türkiye'nin müdahil olacağını söyledi aslında. Yani
0: Kesinlikle, evet.
1: temelde hikaye buydu. Hani terörsüz bölge Türkiye'nin perspektifi bağlamında aslında buydu. Çıkan haberlerde bu yöndeydi. Birkaç haber bu yönde çıktı. Hani Türkiye'nin müdahil olabileceğine ilişkin. Hatta Türkiye'de işte eğer hani bunun iç savaşa dönüşmesi halinde nasıl bir tampon bölge oluşturulacağına dair Middle Eye'dan dahi haberler çıktı. O süreç öyleydi diye hatırlıyorum ben de.
0: Tabii ki. Bir de zaten Türkiye'nin teröristi Türkiye sürecindeki en önemli beklentilerinden bir tanesi PKK'nın tüm kollarıyla kendi feshetmesidir. Yani
1: Evet,
0: sadece Türkiye için değil.
1: burada mesela PEJAK kendini ayrı tutmuştu hocam. Yani diğer örgütler şey yapmıştı ama PEJAK direkt olarak bunu dahil olmayacağını açıklamıştı, değil
0: Ama
1: mi?
0: PEJAK aynen öyle açıkladı. Ama PEJAK'ın şöyle çok büyük bir silahlı gücü yok. Yani PEJAK zaten İran bu 5 örgütü İran'daki 5 örgüt içindeki en zayıf örgütlerden bir tanesi. Bu yüzden o kadar çok büyük bir ağırlığından bahsedemeyiz.
1: Ve
0: Hem ittifak içinde.
1: yıllardır da İran'daki rejimle aslında örtülü bir anlaşma nedeniyle herhangi bir eylemde, terör saldırısında vesaire bulunmaları da biliniyor aslında.
0: Aynen PEJAK'ın böyle bir İran'la İran yönetimiyle de bir anlaşması olduğu söyleniyor diğer örgütlere nazaran şeyle. Ama son dönemde PEJAK İran'a karşı bazı hamlelerde bulunduğunu fark ediyoruz.
1: Hocam şimdi terörsüz Türkiye, Türkiye'de en çok konuşulan hususlardan biri dün değil mi
0: Dün mü?
1: mecliste 600 vekilin 468'i çerçeve yasaya evet dedi. Herhalde bu Türkiye'de özellikle böylesi bir konu gündeme geldiği zaman yakalanmış en yüksek oy oranı.
0: Kesinlikle.
1: Yüzdelik olarak kaç oluyor bilmiyorum ama yani neredeyse meclisin büyük çoğun, çok büyük bir çoğun,
0: %75'in üstü.
1: %75'in üstü değil mi?
0: Evet.
1: Yani burada baktığımız zaman İşte İyi Parti'nin bir muhalefeti var. Yeni Parti'den belirli bir kesimin muhalefeti var ama genel manada birçok ismin bu hususta ittifak ettiğini görüyoruz. Yani partisel anlamda da söylüyorum bunu. Çünkü bazı partiler bile kendi işlerinde yani AK Parti'den bile katılmayanlar oldu mesela. Kendine bu yasa tasarısını getirenler arasında vesaire olmasına rağmen çok güçlü bir katılım oldu. Öncelikle buradan başlayarak bu çerçeve yasana söylüyor. Gelecekten ne beklemeliyiz?
0: Şimdi terörist Türkiye'ye sürecin başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. Bu 2 yıl içinde atılan önemli adımlardan bir tanesi PKK'nın şartsız, koşulsuz bir şekilde kendini feshetmesiydi. İkincisi hemen mecliste ilgili komisyonun kurulmasıydı. Üçüncüsü de aslında dün gerçekleşen kanun oylamasıydı. Üçüncü aşama. Şimdi kanun şunu söylüyor. Birincisi PKK'nın tamamen silah bırakması gerektiği. Ve PKK'nın silah bıraktığının devletin ilgili kurumları, Büyük Milli Güvenlik Kurulu Koordinatörlüğü'nde ilgili kurumlarının takibiyle gerçekleşecek. Ve aşağı yukarı hani PKK'lar şöyle yapmayacak yani silah bıraktım hadi geldim teslim oluyorum değil. Burada tamamen hem devletin ilgili kurumları elinde PKK'nın elinde bulunan silahlar neler hem de diğer türlü işte PKK'nın elindeki envanterle aşağı yukarı belli. Bunların tamamen bırakılması, bulunduğu yerleşim yerlerinin terk edilmesi ve ilgili kurumların bunu teyit ve tespit etmesi sonucunda süreç başlayacak. Burada silah bırakan PKK'lıların lider kadrosu ve daha önce herhangi bir vatandaşımız şehit etmiş kimseler ülkeye kabul edilmeyecek.
1: Bir de azmettirenler.
0: Aynen azmettirenler, bu üç kategoride bulunanlar kesinlikle ülkeye kabul edilmeyecek ama bunun dışında terör eylemlerinde bulunup işlediği suçun 15 yılına kadar tekabül ediyorsa cezası bunların cezası 5 yıl ertelenecek. Yani 5 yıl içinde herhangi bir örgütsel suç işlememeli gerekecek. Eğer katıldıkları terör eylemin Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 15 yıldan fazlaysa bu erteleme 10 yıl boyu sürecek. Yani 10 yıl boyu bu kişiler herhangi bir örgütsel suç faaliyetleri içinde yer almayacaklar. Eğer alırlarsa terör eylemlerinden dolayı da yargılanacaklardır bunlar. Bunun dışında 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet suçuna çarptırılanlar bu kanundan yararlanamayacaklar.

0: diğerleri tamamen yararlanacak. Tabii ki burada iki tane izleme komisyonu var. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz koordinatörlüğünde kurulu ama her bakanlığın tam birinin yer aldığı bir izleme komisyonu var. İkincisi de mecliste yine milletvekillerine oluşan bir izleme komisyonu söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç tabii ki tüm partilerin destek vermesi önemli bir süreç. Neredeyse bütün partiler verdi. Yani işte %20 civarında mecliste milletvekilinin destek vermemesi aslında toplumun ve milletvekillerinin siyasi kanatlarının büyük çoğunluğunun desteğine ulaştığını gösteriyor bize. Buradaki en önemli temalardan bir tanesi yani terörist Türkiye sonuçta zor bir süreç. Yani ve bunun diğer dünyadaki örneklerine ayrılan bir noktası var. Bu yüzden Türkiye modeli olarak sunuluyor. Bu nedir? Eğer dört tane maddede özetleyeceksek ilki PKK'nın ön şartsız bir şekilde kendi feshetmesidir. İkincisi bunun bir özellik, bir federasyon sistemine asla izin vermemesidir. Diğer ülkelerde bu bir şekilde elde edilmiştir. Ama Türkiye asla buna bir şekilde kapı aralamıyor ki işte birçok PKK'nın önde gelen liderlerin yaptığı açıklamalarına baktığımızda artık federasyonun özellik taleplerinin boş olduğunu kendileri bizzat deklare ediyorlar. Bu tavizlerden vazgeçtiklerini açıkça söylüyorlar. Üçüncüsü terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge vizyonuyla örtüştüğü. Yani sadece Türkiye'nin içinde PKK faaliyeti sona ermesi değil, bölgedeki terör eylemlerinin sona ermesini kapsaması önemli bir noktası olduğunu söyleyebilirim.
1: Eyvallah hocam. Zaten şöyle bir geriye doğru şu yoruma katılıyor musun yani? Aslında bu terörist Türkiye'ye giden süreç bir anlamda aslında PKK'nın hem Irak ve Suriye'de özellikle yani başta Türkiye olmak üzere işte 2015'te Hendek operasyonlarıyla başladı bu hikaye. Devamında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Afrin Harekatı ki işte Zeytin Dalı'na paralel bir şekilde Irak'ta başlayan Kararlılık Harekatı, Pençe 1, 2, 3 devamındaki Pençe Kartallar işte Irak'ta belirli bir sahanın kontrol edilmesi, Suriye'de devrimin gerçekleşmesi ve devrimle birlikte aslında YPG PKK varlığının anlamsız bir noktaya düşmesiyle Türkiye içerisinde eylem yapamıyorsun. Irak'ta inanılmaz mevzi kaybetmişsin. Suriye'de projen anlamsız hale gelmiş. İran'da zaten çok daha küçük bir grubun var ve sen bu ortamda Türkiye'de siyaseten de aslında yenilmişsin. Yani bir anlamda seni çünkü Cumhur İttifakı 2023 seçimlerinde seni siyasetin ortadan kaldırmış ve çok Türkiye'de yepyeni bir siyasi tablo ortaya çıkmış. Bu perspektifin mi bu noktaya getirdiğini düşünüyorsun? Yoksa yani aslında PKK halen hayatta kalabilir de artık bir uzlaşı süreci mi arıyorlar? Yani sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Biz bu noktaya nasıl geldik?
0: Ya şöyle, birincisi bence Türkiye dünyada yaşanan değişimi bir şekilde okuyor. Hakan Fidan'ın sürecin ilk başlarında yaptığı güzel bir açıklama var. O da şu, dünya gitgide normsuzluk bir çağına doğru evrilmeye başladı. Yani bir artık var olan düzen gitgide bir değişime uğruyor. Bu düzen değişime uğradığı ve dünyada işlerin, siyasi politik düzenin gitgide değişmeye başladığı bir yerde Türkiye'nin kendi iç kesim tahkimini sağlaması gerekiyor. İç bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Bir
1: Yani
0: eğer
1: aslında liberal hukuk düzeninin biraz daha geride kaldığı, sert gücün daha merkeze geldiği bir dünyadan da bahsediyor olabiliriz yani.
0: aynı ondan da bahsedebiliriz ama nihayetinde bu bir ara dönem. Bu ara dönem geçişkenliğinden sonra nasıl bir düzen çıkacağını kimse bilmiyor ya. Zaten aslında dünyada da bu kurucu düzenin öznesi olma mücadelesini görüyoruz. Bu şimdi diyen tabirle söyleyeceksek istisna döneme kim karar verecek? Yani buradaki olağanüstü gücü dönemin kimin yöneteceğini, kim karar vereceğinin bir kavgası, bir rekabeti söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi bu var olan dünya düzeni bir şekilde buna evrildi. İkincisi şöyle, PKK'nın Türkiye hem İHA hem SİHA hem de Suriye'de yaptığı operasyonlarda asgari kapasitesinin ne kadar üst düzey olduğu ve operasyonlarda başarılı olduğum bir şekilde gördüm. Yani PKK burada Türkiye içinde zaten neredeyse yok denecek kadar düşük sayılara evrilmişti. Gitgide Kandil ve etrafındaki dağlarda yerleşen bir yapıya dönüşmüştü sayıcı olarak baktığımızda. Ama burada şöyle bir sorun var. PKK'nın sadece sayıları üzerinden kaç PKK'lı var üzerinden PKK'yı tanımlayamayız. Ama PKK'nın bir etkisi var. ya hem bölgede hem Türkiye'de hem Avrupa'da kendi sempatizanları bulunmakta. Yani aslında geniş bir kesim üzerinde yayıldığını görüyoruz. Bu nedenle PKK'yı bir türlü bitirmek çok zor oluyor bir şekilde. Hı-hı. Ama nihayetinde Türkiye bu süreçte dünya değişirken kendi iç sorunlarıyla uğraşmak yerine bu değişimin yönlendirici önce aktörü olma doğrultusunda bir teröristik Türkiye süreci devlet projesi olarak başlamış oldu gördüğüm kadarıyla. Ama buradaki en önemli nokta dediğim gibi Türkiye bu süreci başlatırken böyle tavizler vererek başlattığı bir süreç değil. Ya tamamen kendi koordinettiği, kendi yönettiği süreç ki işte az önce dört özellik sayarken bir tanesini unuttum. O da şuydu. Diğer bölgelerde ülkeler terör örgütleriyle anlaşırken üçüncü bir ülke ve bir kuruluş aracılık üstleniyordu. İşte Birleşmiş Milletler veya Amerika veya Fransa örneklerinde görüyoruz. Ama Türkiye'de bu süreç tamamen devletin kendi koordinatörlüğünde ilerlemekte. Bu önemli bir şey. Türkiye bu yüzden bu sürecin asıl Türkiye için bir kaybı değil, kazanımlarından daha fazla olduğu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Hocam teşekkür ederiz. Sevgili Hüseyin Arslan konuğumuzdu. Bölgeyi, teröristik Türkiye'yi ve son durumu konuştuk. Her nerede Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinliyorsanız, Türkiye'den bir ses alıyorsanız sizlere selam ederek bugünkü programı kapatıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben davetiniz için teşekkür ederim.
1: Hayırlı görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Alo.
0: Sema.
1: Efendim.
0: Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arayayım mı seni yarım saat sonra? Sen arar mısın beni?

İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbi bağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar sevda.

Yaktım saçak kızıl siyah bulutlar, içimde salkım saçak sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar, aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona bakalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TRT editörü Mehmet Kancı stüdyo konuğumuz olacak. Bir telefon kaydımız var programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Hasan Ötkün olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedi'yi andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatan ve bayrak uğruna hayatını kaybeden Eren Bülbül'le jandarma astsubay Ferhat Gedi'yi andı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma astsubayımız Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları

0: cennet olsun. Terörsüz Türkiye teklifi rekor oyla kabul edildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 kabul, 87 red, 7 çekimser, 2 mükerrer oyla kabul edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret yapacak. Bakan Fidan'dan Libya'ya kritik ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Katar, Umman'la İran arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerinde ilerleme kaydedildi açıklamasını yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında ABD-İran gerilimi, İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleriyle bölgedeki son gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ensari, Katar'ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması olduğunu belirterek, Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den hem savaşı hem diplomasiyi kazandık açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve bunu çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine söylediğini ifade etti. Trump, İran konusunda müzakere, askeri ve ekonomik baskı seçeneklerimiz var açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralandığı belirtildi. Zelenski, Rusya Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanıyor dedi. Ukrayna ve Rusya gece boyunca karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varil fiyatı 90 doları test ediyor. Dün 87,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 87,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:24 itibariyle kapanışa göre %2,6 artarak 90 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TRT editörü Mehmet Kancı. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Türkdoğan.
0: Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya yansıyan bir gündem var. O da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Bu anlaşma neden önemli ve anlaşmada hangi maddeler yer alıyor?
1: Şimdi yani son 2 yılda aslında hazırlanan, olgunlaşan ve hayata geçirilen bir ittifak.

0: ittifak ve genişlemesi de bekleniyor. Zaten bu bahsi geçen üç ülke gerek birbirleriyle geride bıraktığımız 2 yılda savunma alanında özellikle anlaşmaları imzaladılar. Pakistan mesela bu anlaşmadan bir hafta önce Kuveyt'le bir anlaşma imzaladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayi üretimine ilişkin anlaşmalar bir sene kadar önce imzalanmıştı. Yine Pakistan'la Somali arasında yaklaşık 2 hafta, 3 hafta önce imzalanan anlaşmalar vardı. Yani sizinle daha önceki yayınlarımızda da konuşmuşuzdur. Dünya 2022 yılından itibaren Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ikinci perdesinin açılmasından sonra şu şekilde cepheleşti bana göre. Bir, savaşların bitmesini istemeyen bir cephe var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir siyasi eğilim bundan yana ve İsrail ve G7 ülkeleri ki Gazze'deki soykırıma yeşil ışık yakmışlardı. Yani Gazze'de hala devam eden soykırımdan yalnızca İsrail'i, yalnızca Amerikan-İsrail ortaklığını sorumlu tutmak bence doğru değil. G7 ülkeleri de bu işin içinde. Bir tarafta da refahın sürdürülebilir olmasını isteyen ve çevresine refah gelmesi için çaba harcayan ülkeler. Bunlar arasında Türkiye önde geliyor. Verebileceğimiz örnekler işte Ermenistan'da ki normalleşme süreci Zengezur Koridoru'nun hayata geçiyor olması, Basra Kalkınma Yolu projesi için Türkiye ile Irak arasında anlaşma imzalanmış olması ve Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmeden önceki Washington ziyaretinde mesela Suriye ile Irak arasında ham petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi. Bunlar hep bölgede yeniden refahın paylaşımın artmasına yönelik hamleler ve bir yandan da işte çatışmacı ülkeler, maksimalist politikaları olan İsrail gibi ülkeler var. Dolayısıyla neden önemli ve bir yandan da şunu dikkate almak durumundayız. Şimdi Batı basınının çoğunluğu özellikle bunu bir askeri ittifaktan ibaret görüyorlar. Veya işte sürekli şu soru soruluyor Cuma gününden bu yana. Bu ittifak kime karşı kuruldu? İşte
1: Çünkü
0: İran
1: bir
0: mı?
1: beşinci madde var ki
0: Tabii ki.
1: o NATO'da geçerli olan bir madde.
0: Evet.
1: Ona dayanarak sanırım.
0: Yani İran mı İsrail mi? İran mı İsrail mi? Halbuki ortada şöyle bir yani bir bloklaşma var dünyada yeniden. 2022'deki Ukrayna-Rusya Savaşı ve bugün Hürmüz Boğazı çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan sıcak çatışmada bir bloklaşma var. Bunu kimse yüksek sesle söylemek istemiyor. Ancak Varşova Paktı NATO bloklaşması gibi yeni bir bloklaşma bu. Kim var bu blokta? Belarus var, Rusya var, Kuzey Kore var, İran var, Çin Halk Cumhuriyeti var. Şimdi biraz önce bugün ne oldu köşesini okurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir ifadesine yer verdiniz.
1: Kuzey Kore.
0: Kuzey Kore füzeleri kullanılıyor dedi. Şimdi zaten 3 yıldır Kuzey Kore askeri Rusya'nın yanında Ukrayna cephesinde. Piyade olarak görev yapıyorlar, dronlarını kullanıyorlar. 70 yıl sonra Kore Savaşı'ndan 70 yıl sonra Kuzey Kore ordusu savaş tecrübesi ediniyor. Bunu niye ediniyor?
1: ABD-İran Savaşı'nda da Kuzey Kore çok açıklama
0: Şimdi
1: yaptı.
0: ya, şu anda yalnızca Rusya cephesinde, Rusya-Ukrayna cephesinde Kuzey Kore piyadesi ya da füzeleri yok. Kuzey Kore'nin bir füze Tugay'ı Rusya topraklarına gönderildi. Bunlar 2 ayrı tip 120 kadar füze ve 6 lançerle füze fırlatıcısıyla cepheye gittiler. Kullandıkları füzeler muhtemelen Çin Halk Cumhuriyeti'nin sağladığı çiplerle geliştirilmiş teknolojilere sahipler. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bunu İran füzelerinde de gördük. Hipersonik füzeler son yaklaşma noktasında o kadar dik ve hızlı bir açıyla iniyorlar ki ne Patriot füze savunma sistemleri ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki THAAD denilen yüksek irtifa hava savunma sistemleri İran'ın ve Kuzey Kore'nin Çin teknolojisiyle teçhiz edilmiş, desteklenmiş bu füzelerini durduramıyorlar. Dolayısıyla bu bloklaşma artık somut bir şekilde aslında gündemde. Mesela bu sabah Rusya ile Belarus arasındaki bir sınır kapısına Ukrayna çok şiddetli bir drone saldırısı düzenledi ve bu saldırıda İran'a ait tırlar vuruldu.
1: Çok ilginç.
0: Türk tır şoförlerinin çok ilginç tanıklıkları var. Bu sabah 7 itibariyle yerel saatte başlıyor drone saldırısı ve vurulan tırlar İran tırları. Şimdi alandan istihbarat almadıysa eğer Ukrayna

0: böyle bir kabiliyete nasıl sahip? Çevrede bir yığın tır varken sadece İran tırları vuruluyor. Muhtemelen siz eğer kullandığınız kamikaze dronların kameralarına yapay zeka ile İran araçlarının plakalarını, İran alfabesini yüklerseniz o dronlar gidip o tanımlamayı yapar ve sadece İran tırlarına zarar verecek şekilde gümrük kapısına bir saldırı düzenleyebilirler.
1: Evet, anladım.
0: Dolayısıyla
1: Yani
0: şimdi
1: bu bloklaşmaya karşı
0: tabii ki
1: bir
0: bu
1: bloklaşma.
0: bloklaşmaya karşı dünyanın coğrafi olarak merkezi noktasında Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye birinci soğuk savaşta olduğu gibi bir şeylere mecbur bırakılmak yerine kendi kaderimizin ipini acaba kendimiz ele alabilir miyiz dediler. Yani bana göre olay bu şekilde. Şimdi çünkü Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri son yaşanan çatışmalarda ne gördü? İşte 1945 yılında Queens Pact'ı gerçekleştirilmişti Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Amerika Birleşik Devletleri demişti ki petrol karşılığında biz size silah satacağız, sizin güvenliğinizi sağlayacağız. E şimdi biz neyi gördük 28 Şubat'tan bu yana?
1: Pek güvenlik sağlanmadı.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in güvenliğini sağlamak için gösterdiği çabayı Suudi Arabistan ya da diğer Körfez ülkelerinin güvenliğini sağlamak için göstermedi. 28 Şubat'tan sonraki yaklaşık 38 günlük sürede Suudi Arabistan elindeki Patriot hava savunma mühimmatının %80'ini tüketti. 2000 küsür füzesi vardı elinde. Nisan ayı geldiğinde Suudi Arabistan'ın elinde 400 Patriot füzesi kalmıştı ve yenilerinin gelip gelmeyeceği de belli değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da bir kez daha paralar saçıp, petrol satıp para kazanıp o parayı Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sanayini zengin etmek için kullanmak istemiyor. Bunun yerine daha yakınındaki daha güvenilir ittifaklara gerekirse bu parayı yatırıp hatta onlardan alacağı know-how'la kendi topraklarında kendisini savunacak ulusal savunma sanayini kurmak niyetinde.
1: Tabii Türkiye'nin buradaki rolü savunma sanayinde
0: Tabii.
1: çok ilerlemiş olması.
0: Şimdi üç ülkeye de baktığımız zaman üç ülkenin çeşitli kendilerine özgü kabiliyetleri, imkanları var.
1: Evet.
0: İşte Türkiye'ninki
1: Evet.
0: savunma sanayi ve özellikle ordusunun kabiliyetleri. Suudi Arabistan OPEC üyesi, petrol ihraç eden ülkeler örgütünde başı çekiyor.
1: Maddi açıdan çok
0: Maddi
1: imkanı
0: açıdan
1: var.
0: kuvvetli ve tabii ki o petrol ihracatçısı olmasının yarattığı bir diplomatik gücü var elinde. Diğer taraftan Pakistan'a baktığımız zaman Pakistan mesela geçen yıl Hindistan'la girdiği kısa süreli çatışmada Hindistan'ın elindeki Batı kaynaklı ve Rus kaynaklı silah sistemlerini Çin silah sistemleriyle alt etti. Ve Pakistan Çin Halk Cumhuriyeti'nden yalnızca o uçakları veya füzeleri satın almıyor, onları beraber üretiyor. Yani
1: Nükleer bir gücü var.
0: ayrıca bir nükleer güç olarak da nükleer caydırıcılığa sahip bir ülke. Dolayısıyla her ülkenin burada bir ayrı rolü var, üstlendiği bir rol var. Bu rollerin birleşmesinden kaynaklanacak sinerjiyi de işte bu iki blok arasında ezilmemek veya bu iki bloğun birinci soğuk savaşta yaptıkları gibi arada kalan ülkeleri bir yerlere çekip götürmesine müsaade etmemek için kullanacaklar. Çünkü birinci soğuk savaşta Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisi ne yaptılar? Körfez'deki monarşileri Bağızçı askeri darbelerle iktidarı ele geçiren subay sınıfının güçlü olduğu ülkelerle korkutup bakın bu Bağızçılar Sovyet yanlıları gelip sizi işgal edecekler diye korkutarak onlara silah satmışlardı. Veya İsrail Filistin meselesinde bu ülkeleri bertaraf etmek için o Bağız korkusunu, Sovyet korkusunu kullanmıştı. Şimdi artık bu numaralar eskidi.
1: Peki,
0: Yani.
1: bu üç ülkenin imzaladığı ortak savunma anlaşmasına yeni yeni üyelerin de dahil olabileceği
0: Tabii ki.
1: konuşuluyor.
0: Evet, yani mesela
1: Hangi ülkeler olabilir?
0: sadece sosyal medyaya bakacak olursak, sosyal medyada Mısır'ın bu ittifaka katılmaması için İsrail kaynaklı artık üzerinde sadece neon ışıkları eksik böyle yanıp sönen müthiş bir dezenformasyon operasyonu yapıldığını görüyoruz. Demek ki İsrail muazzam bir şekilde Mısır'ın bu ittifaka katılmasından korkuyor. Zaten özellikle İsrail kabinesinin üyelerinin açıklamalarına baktığımız zaman ciddi ağır bir panik havasının esmek

0: birlikte olduğunu görüyoruz. Sanki kendileri 2010 yılından itibaren İsmet projesi veya başka projelerle Hindistan'ı, Güney Kıbrıs Rum kesimini ve Yunanistan'ı yanlarına alıp Türkiye'yi kuşatmaya çalışmamışlar gibi şimdi bu ittifaktan şikayet ediyorlar mesela. Bir başka katılabilecek ülke yine Körfez bölgesinden katılabilecek ülkeler var. Tabii ki Katar bu ittifaka dahil olabilir. Libya dahil olabilir. Malezya ve Endonezya cephesine bakmak lazım. Onlar da dahil olabilir. En başta bu ittifakın sadece bir askeri boyutu değil, ekonomik boyutunun da olabileceğini söylerken bunu kastediyordum. Yani bu ittifakı değerlendirirken, yaklaşırken bu ittifaka dahil edilebilecek nüfusun büyüklüğünü ve ekonomik büyüklüğü de ve coğrafi alanı da değerlendirmek lazım. Yani şu anda mesela şu anki haliyle dahi bu ittifak nereyi kapsıyor? İşte Hint Okyanusu'nun ciddi bir kısmını, Doğu Afrika kıyılarını, Libya kıyılarına kadar Doğu Akdeniz'i, sadece Doğu Akdeniz değil, Orta Akdeniz dahil olmak üzere Türkiye'nin varlığıyla Ege Denizi ve Karadeniz'de bu ittifakın ilgi alanı içerisinde artık.
1: Tam böyle bir dönemde önemli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya önemli bir ziyaret yapıyor. Bir de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor.
0: Evet.
1: Bütün bu konu başlığı çerçevesinde değerlendirmek mümkün mü bu
0: Şimdi
1: ziyaretleri?
0: Filistin başlığı için şunu söyleyebiliriz. Dün Netanyahu açıkça Gazze'den çekilmeyeceği konusunda Trump'a meydan okudu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in kısa bir süre önce yaptığı açıklamada dediği gibi her ulusal güvenlik sorununuzu insan öldürerek çözemezsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri de artık Gazze başta olmak üzere Filistin başlığında kalıcı ve mantıklı bir çözüm istiyor. Ve tabii ki bu Mekke ittifakı belki önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin de zorlamasıyla Lübnan'da ve Gazze'de görevlendirilecek bir barış gücünü doğurabilir. Böyle bir misyon edinebilir. Dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ziyaretini bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bir de tabii ki Filistin topraklarında hem Gazze'de hem Batı Şeria'da seçimlerin gerçekleştirilmesi ve İsrail'in çenesinin kapatılması için yoğun bir çaba var. Ve İsrail'in böyle iyice marjinalize edecek adımların gelmesi muhtemel. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün yaptığı Libya ziyareti şu anda Trablus'ta temaslarda bulunuyor Sayın Fidan. Daha sonra Bingazi tarafına geçip Hafter hükümetiyle de görüşecek. Zaten dünden beri Türkiye'nin bu ziyaretinden ve Libya'da birliği sağlamaya yönelik gayretinden duyulan rahatsızlığın belirtileri görülmeye başlandı. 2 hafta içerisinde üçüncü kez bir rafineri saldırısı oldu, drone saldırısı ve Hafter yönetiminin askeri istihbarat daire başkanı öldürüldü. Dolayısıyla dediğim gibi birileri ortalığı karıştırmak, işte bir yerlere barış gelmemesi için elinden geleni ardına koymamak gibi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
1: Peki bakalım önümüzdeki günler neler getirecek hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Bir diğer çok önemli başlık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tatile girdiğini biraz önce dinleyicilerimize aktardık. Ama öncesinde çok önemli bir görüşme vardı Meclis Genel Kurulu'nda. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada 12 maddelik bir yasa Genel Kurul'dan
0: Evet.
1: geçti. Bu süreci nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: biraz önce anlattığım başlıklara baktığımız zaman bölgede bugüne kadar terörsüz Türkiye demekten yalnızca işte PKK terörünü anlamamamız gerekiyor bence. Çünkü 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1938'e kadar olan süreci incelediğimizde 20-25 tane irili ufaklı isyan var. Yani bu da bir terörizm. Yani Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren hatta 1880'e geri dönecek olursak Osmanlı Bankası baskını, 2. Abdülhamit'e düzenlenen bombalı araçlı saldırı. Yani 19. yüzyıldan itibaren Anadolu'daki Türk varlığını yok etmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak isteyenler sistematik olarak etnik terörü veya dini azınlıkları kullanmış vaziyetteydi ve bize bu coğrafyaya muazzam bir enerji kaybına ve ekonomik kayba yol açtılar. Meseleye bu perspektiften bakmak lazım. Bizim meselemiz sadece son 5 yılda, son 50 yılda yaşananlarla ilgili değil. Özellikle 1968 yılından sonra tekrar tırmandırılan, sistematik olarak tırmandırılan bir terörizm var. Dolayısıyla diğer ülkelerde yaşananları da üst üste koyduğumuz zaman bir bakmak lazım. Acaba bu bölgede DEAŞ denen terör örgütünü kim ortaya çıkardı? Veya Amerika Birleşik Devletleri'ni PYD gibi bir yapıyla partner olmaya kim ikna etti? Bütün bunların arkasındaki ülkeye bakmak ve bu imal edilen terör örgütleriyle zaman zaman kimlerin işbirliği yaptığına bakmak lazım. Yani Türkiye şu anda çok önemli bir kırılma anında, işte bu yeniden blokların karşı karşıya geldiği bir dönemde kendi enerjisini tüketmeye yol açacak bir sorunu çözüyor. Burada sadece tabii mesele bir terörizm sorunu da değil, DEM Parti'nin Türkiye Partisi olup olmama yolundaki kararını da dünkü meclis görüşmelerinde az çok bir fikir edindik. Ve bir de tabii ki mesele dün çıkan yasayla bitmedi aslında. Eylül-Ekim ayında Milli Güvenlik Kurulu'nda kuruluna gelecek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın terör örgütünün silahlarını terk etmesi ve dağdan inişlerle ilgili vereceği rapor da etkili olacak. Her ne kadar bu 12 madde resmi gazetede yayınlanacak olsa da o sürecin sonunda gelecek raporla nihai kararın verileceğinin altını çizmemiz lazım.
1: Çünkü şu aşamada 6 aylık bir süresi var.
0: Tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bu yasanın, yani bu 6 ay içerisinde yaşanacaklar da
0: tabii.
1: O yüzden, önümüzdeki döneme ışık tutacak.
0: Tabii ki, o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bütün coğrafyada her türlü provokasyon bulunduğumuz coğrafyada mümkün.
1: Evet, birbirinden çok farklıymış gibi görünen ama birbiriyle ilgili iki başlığı konuştuk sizinle bugün.
0: Bütün olaylar, yani bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düşen Kuzey Kore füzeleri bizimle alakasız bir konu değil.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani Kırım Yarımadası'yla Hürmüz Boğazı cephesi geçen ay birleşti. Nasıl birleşti? Ukrayna, Rusya ile İran arasında silah taşıyan gemileri Hazar Denizi'nde vurdu. Bu şekilde birleşti.
1: Evet.
0: Pek yakında Japon Denizi ile Kırım cephesinin birleştiğini görürsek şaşırmamamız gerekiyor.
1: Şimdi yaz döneminde belki bir buçuk ay biraz sakinleşebilir ortam ama Eylül, Ekim gibi tekrar kazanacağım. Ben iyimserim.
0: Arzu Türkdoğan,
1: biraz nefes alacağız
0: siz
1: gibi
0: de,
1: sanki.
0: Siz de bu mesleğin eskilerindensiniz biliyorsunuz. Biz yazın gerçekten haberciler olarak tatil yapma imkanı bulurduk. Ama son yıllarda
1: yok,
0: artık öyle bir şey kalmadı.
1: Yok. Belki bir buçuk ay nefes alabiliriz.
0: Belki.
1: Göreceğiz. Evet. Hep birlikte göreceğiz ama sonbaharda yine çok yoğun bir gündem bizi bekliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: TRT editörü Mehmet Kancı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç hattımızda bizlerle birlikte olacak. İran'ın gündemini bize aktaracak. Hep birlikte
1: Amerika
0: dinliyoruz.
1: Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı noktasında İran Umman'la yapacağı anlaşmayı ileri bir noktaya taşıdığını söyledi. Ama ayrıntı noktasında henüz bir şey dile getirmedi. Bizim de katılmış olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin basın toplantısında Bekai dedi, biz Umman'la belli bir noktaya geldik. Şu an işte geçişlerden ücret alınma meselesini konuşmuyoruz. Fakat hizmet bedeli olarak ileriki süreçte bir para alma durumu söz konusu olabilir. İşte güvenli bir rota belirleme durumu var dedi. Ancak dedi tam anlaşmaya vardıktan sonra bu anlaşmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri de işin doğrusu Hürmüz Boğazı'nın idaresini tamamen İran ve Umman'a bırakmak istemiyor.

0: eskisi gibi tekrar serbest olsun, geçişler ücretsiz. Buna da tabii ki İran yanaşmıyor işin doğrusu. Sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, anlaşma ihlal edildiği sürece ABD ile görüşmeler olmayacak dedi. Fakat Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşmelerimiz yok. Ancak Pakistan üzerinden mesajlarımız gidip geliyor. Bazı noktalarda Katar'ın da dedi bu işe destekleri var. Diğer ülkelerin bazılarının olduğu gibi bu anlamda arka kapı diplomasisi işin doğrusu devam ediyor. Öte taraftan İran'ın tabii ki talepleri oldu. İran dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşabilmemiz için bir kere bu milletin kutsallarına karşı sözlü tehdit ve hakaretlere başvurulmamalı. İran'a, Lübnan'a, Filistin'e, Yemen'e, Irak'taki müttefiklere karşı savaş ve saldırganlık sonsuza dek sona ermeli. Deniz ablukası kaldırılmalı ve Amerika askeri güçlerini İran sınırlarından çekmeli. İran'a dayatılan iki savaşın, 12 günlük ve 40 günlük savaşın zararları ödenmeli. Bu zararın da tahmin olarak 300 milyar dolar olduğu ifade edildi İranlılar tarafından. Yine İran milletine karşı yasa dışı yaptırımlar kaldırılmalı, ambargolar. İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıkları koşulsuz serbest bırakılmalı ifadesi özellikle kullanıldı. Ve yine İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi dedi ki 160 gündür sokaklarda ve meydanlarda haykıran İran halkının talepleridir. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu konuda dedi geri adım atmayacak. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun. Bu bağlamda İran'ın hem askeri hem siyasi olarak bir duruşu var. Öte taraftan Mesut Pezişkian'ın İran lideri Müştebi Hameni ile görüşmesi olduğu ifade edildi. Pezişkian dedi yaklaşık 7 saat görüştük dedi. Özellikle Müştebi Hameni ülkede birlik ve dirliğin sağlanması noktasında çok ciddi çalışmamızı istedi. Bu dedi bizim de temel isteğimiz. Bu noktada yoğunlaşacağız. Öte taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri ile olan müzakereler noktasında işlemlerin yürütülmesi anlamında bugün Tahran'a Pakistan İçişleri Bakanı geldi. Abbas Arakçı ile görüştü. Aynı zamanda Pakistan da hem Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı hem İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf'ı davet etti. İsmail Bekai bu davete dedi icabet edilecek. Dolayısıyla Amerika ile olan bu arka kapı diplomasisi şu anda devam ediyor. Bakalım süreç nereye doğru evrilecek. Aynı zamanda İran'da İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri de değişti. Muhammed Bakır'ın yerine bu sefer Muhsin Rezai atandı. Muhsin Rezai aynı zamanda askeri müşavirdi Müştebi Hameneyi'nin. Yine kendisinin yerine atandığı kişi de siyasi müşavir olarak tekrar Beyt-i Rehberiye gitti. Bu anlamda çalışmalar oldu. Öte taraftan askeri anlamda da Genelkurmay Başkanı ve aynı zamanda Devrim Muhafızları Ordusu Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanları da atamaları asaleten yapıldı. Bakalım yeni süreçte ne bekliyor bölgeyi hep beraber göreceğiz. Bundan sonra yine olabilecek gelişmelerle tekrar Tahran'dan, İran'dan sizlerle olacağız.
1: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Hasan Ötgün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Çok başlık var sporda da. Bir kere sabah saatlerinde gelen bir haber var. 2015'te Fenerbahçe otobüsüne bir saldırı yapılmıştı. Bu olayla ilgili gözaltılar var. 5 kişi gözaltına alındı. Nedir olayın detayları sizden öğrenelim.
1: Evet, aradan tam 11 sene geçmiş. 2015, yanlış aklımda kalmadıysa 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe'nin Rize'den deplasmanlarına dönerken Trabzon yakınlarında otobüsü kurşunlandı. Hatta otobüs şoförü yaralandı. Ama çok şükür ki o zaman tabii büyük bir felaket olabilirdi. Otobüs şarampole yuvarlanabilirdi. Öyle bir şey olmadı ama o olayın failleri daha sonra bulunamadı. Ve 2000 senesine doğru kovuşturmaya yer yok diye dosya rafa kaldırıldı. Bir süre önce Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden gündeme alındığını belirtmişti. İşte bu sabah da sizin biraz önce söylediğiniz gibi gelen haberler doğrultusunda dosyadaki veriler incelenerek, o zamanın verileri incelenerek 5 kişinin, şüpheli 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Devam edecek tabii bu süreç. Bakalım bunun altından ne çıkacak, nasıl sonuçlanacak. Ama tabii ki karanlıkta kalmayacak herhalde bu olay.
0: Açığa
1: Aydınlığa
0: çıkacak.
1: kavuşturulacak, açığa çıkacak gibi gözüküyor.
0: Biz de takip edeceğiz sonucunu. Tabii Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari sezonu başlıyor. Artık futbol severlerin hasreti sona
1: Sona eriyor,
0: erecek.
1: evet.
0: Sezonun ilk maçı Cuma günü. Şampiyon Galatasaray'la ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü arasında olacak. Yani heyecanlı, hareketli bir sezon futbol severleri bekliyor ama
1: Bekliyor.
0: öncesinde neden Adnan Süvari sezonu adı verildi? Adnan Süvari kimdir? Bir iki cümleyle bundan
1: Adnan
0: bahsedelim.
1: Suvari bizim de çocukluktan gençliğe geçiş dönemimizden hatırladığımız, hani futbol olan sevgimizden dolayı bir dönemin Göztepe takımı vardı. Bayağı başarılı bir takımdı. Ve Avrupa kupalarında yine o zamanın Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanıyordu. Göztepe'yi çeyrek final kadar yükselten teknik adamdır Adnan Suvari. Hatta bir dönemde milli takımda teknik direktörlük yaptı. Yani Türk futbol tarihinde yeri olan, adı Türk futbol tarihine yazılan spor adamlarından bir tanesidir. Futbol Federasyonu demek ki böyle bir karar aldı ve Adnan Suvari'nin adını verdi. Bence de iyi oldu.
0: Güzel olmuş. Evet. Şimdi tabii güzel, hareketli bir sezon bizleri bekliyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Arzu Hanım, 69. sezon oynanacak. Yani şimdiye kadar 68 sezon geride kaldı. Biraz önce de söylediğiniz Cuma günü Galatasaray'la son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü açılışı yapacaklar. Sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 15-18 Ocak'ta başlıyor ve sezon kapanışı da 23 Mayıs'ta olacak. Ligde 18 takım bu sene mücadele ediyor. Onu da hemen belirtelim. 69 sezon dedik. 69. sezon. Bazen bu tip sorular geliyor. Kimler şimdiye kadar şampiyon oldu Süper Lig'de diye. 6 takım şimdiye kadar şampiyonluk görmüş 68 sezonda. Hatta ben şöyle notları çıkarttım. Rakamlar çünkü bazen yanıltıyor. Galatasaray 26 kere şampiyon olmuş 68 sezonda. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 14, Trabzon'un 7 şampiyonluğu var. Bursaspor ve Başakşehir takımları da bir kez şampiyon olmuş. Tabii gönül arzu ediyor ki bu 6 takımın daha
0: Daha da
1: dışında
0: artmasın.
1: şampiyonlar çıksın. Ama şimdilik 6 takımla sınırlı kaldı şampiyonluklar. Cuma günü 21.30'da Galatasaray Çorum'la oynuyor. Çorum Futbol Kulübü'yle oynuyor. Galatasaray'ın son şampiyon takım olduğunu söyledik ancak sezon öncesi hazırlıkları Galatasaray iyi gitmiyor. Yani hazırlık maçlarında kötü sonuçlar aldılar. Transferleri çok gecikti. Taraftarlar huzursuzlar. Niye transfer yapılmıyor diye. Ama Galatasaray'ın şu andaki mevcut kadrosu bile yeni sezona yeter. Ben de bunu söyleyeyim.

0: söyleyeyim. Çorum Spor geçtiğimiz sene Süper Lig'e yükseldi. Onlar da iddialı gidiyormuş Galatasaray maçına. İlk maçtan kendimizi göstereceğiz diye. Bayağı keyifli bir maç olacağı
1: Güzel.
0: benziyor. Cumartesi günü Arzu Hanım 4 karşılaşma oynanacak. Kasımpaşa Trabzonspor ki Trabzonspor'a da hemen bir parantez açalım. Onlar da dünyaca çok ünlü Muhammed Salah'ı aldılar. Bayağı bir destanlar yazılıyor Muhammed Salah'la ilgili. Tam 30 bin kişinin hazır olduğu Stad'da sözleşme imzalandı. Çekilen videoların özellikle uluslararası alanda da çok fazla izlendiği söyleniyor. Ama şu var tabii, 34 yaşında bir futbolcu, kendisine iyi bakan bir futbolcu. Ama futbol bir ekip işidir. Yani tek kişiyle oynanmaz. Ama Trabzonspor tabii şimdi Salah gibi bir futbolcuyu aldığı için taraftarlar da çok mutlu. Bakalım Kasımpaşa maçında bu hafta oynayacak mı? Biraz hazır olmadığı söyleniyor Salah'ın. Antrenmansız olduğu söyleniyor. Ama belki oyunun ilerleyen dakikalarında Fatih Tekke görev verebilir diyelim. 19'da bu maç. Yine 19'da bir başka maç. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 21.30'da iki karşılaşma var. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'la oynarken 21.30'da da Gençler Birliği Fenerbahçe ile oynuyor. Yani Fenerbahçe bu akşam, biraz sonra oraya da geleceğiz. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'da rövanş maçında oynayacak. Daha sonra dönecekler. Sarı lacivertliler ayağının tozuyla Ankara'ya gelip ligin ilk maçını Gençler Birliği ile oynayacaklar. Bu arada Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de sürüyor. Napoli'de forma giyen Belçikalı oyuncu Romelu Lukaku'nun artık transferinin bitme aşamasına geldi. Hatta hem kulübüyle hem de futbolcuyla anlaştıkları birkaç gün içerisinde de İstanbul'a geleceği söyleniyor. Ama tabii ki kaba daha bildirilmedi. Onun için biz de biraz temkinli olalım Fenerbahçelilere, ama bu transferin çok yakın olduğunu söyleyelim. Pazar günü birinci haftanın 3 karşılaşması oynanıyor. 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaelispor'la oynayacak. 21.30'da yine ligin diğer iki takımı, yeni iki takımı Ahmet Sportif faaliyetleriyle Erzurumspor oynuyor. Ve 21.30'da da Beşiktaş Eyüpspor'la karşılaşacak ki Beşiktaş'ımızın da Perşembe günü yine Avrupa Kupalarında rövanş karşılaşması var. Ona da biraz sonra geleceğiz.
1: Değileceğiz.
0: Birinci hafta Arzu Hanım 2026-2027 sezonunun birinci haftası Pazartesi günü oynanacak 21.30'da. Samsun Spor Göztepe maçıyla sona erecek.
1: Evet, umarız güzel bir sezon olur. Futbol severler çok keyif alırlar bu sezondan. Kavgasız, gürültüsüz,
0: Hep öyle diyoruz
1: tartışmasız ama öyle
0: hep
1: olmuyor.
0: öyle diyoruz ama yani inşallah bu sene bizim dileklerimiz yerini bulur.
1: Kesinlikle
0: Sadece
1: öyle.
0: futbolun konuştuğu,
1: Evet.
0: kavganın, dövüşün, hatta hakem hatalarının olmadığı bir lig dileyelim. Hakem hataları elbette ki olacaktır. Yani olmaması mümkün değil ama yani oynanan maçların önüne geçmesin. Dileğimiz
1: Kesinlikle
0: o.
1: öyle. Evet, güzel bir sezon bizi bekliyor umarız. Siz aslında ilk soruda, ilk bölümde değindiniz. Bugün Avrupa Kupalarında rövanş haftası başlıyor. Fenerbahçe'nin bugün 21.30'da Sturm Graz'la maçı var. Beşiktaş'ın Çekya temsilcisi Radek Kralove ile Perşembe
0: Kralove,
1: günü
0: evet.
1: maçları var. Bu maçları nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: bu akşam Fenerbahçe dediğiniz gibi 21.30'da rövanş karşılaşmasına çıkıyor Avusturya'da Graz'da. Sarı lacivertliler ilk maçı 2-0 kazanmıştı kendi evinde oynadığı maçta. İyi de bir oyun oynadılar. Sturm Graz çok koşan, sert futbol oynayan ve oyunu sonuna kadar bırakmayan bir ekip. Bunu İstanbul'daki maçta gördük. Ama Fenerbahçe Talisca ve yeni transferleri Mason Greenwood'un attığı golle 2-0 kazanmasını bilmişti. Şimdi orada bu 2-0'ın getirdiği bir avantajla sahaya çıkacak. Yani iki takım arasında bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin Sturm Graz'dan çok daha ağır bastığını görüyoruz ama futbolda tabii hiçbir maç oynanılmadan kazanılmıyor. Bu gerçeği de göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin sahaya öyle çıkması gerekiyor. Bu arada maçı İspanyol hakem Alexandro Hernandez yönetecek ki Hernandez'in daha önce iki kez Fenerbahçe'nin maçlarının yönettiğini ve ikisinde de Fenerbahçe'ye iyi gelmediğini söyleyelim. İnşallah
1: Eyvah.
0: bu akşam tersi olur. Çünkü İstanbul'da oynanan iki maçta, üstelik de Fenerbahçe'nin evinde oynadığı iki maçta da bir tanesi Olympiakos'la 2021 senesinde 3-0 yenilmiş Fenerbahçe. Yine Rangers'la kendi sahasında oynadığı maçta Alexandre Hernandez'in yönettiği maçta 3-1 yenilmiş. Dileriz bu rövanş maçında dışarıda Fenerbahçe en azından turu atlayacak, turu garanti edecek bir skor elde eder. Bu arada tabii Hernandez'in yönettiği iki maçta Fenerbahçe kötü sonuçlar almış ama başka bir istatistik daha var. O da bizi tabii çok mutlu ediyor. Fenerbahçe şimdiye kadar en son Sturm Graz geçen haftaki elde ettiği galibiyetle 9 kez Avrupa Kupası maçlarında Avusturya takımlarına karşı hiç yenilmemiş Arzu.
1: Harika.
0: Yani o 9 maçın 6'sını kazanıp 3'ünde berabere kalmış. Yani hiç yenilgisi bulunmuyor. Fenerbahçe'nin yani Avusturya takımlarına karşı şansı tutuyor dileriz bu akşam da o şans devam eder. Dediğim gibi bu da bizi sevindiren güzel bir istatistik. İnşallah o istatistik de bu akşam devam eder. Eğer Fenerbahçe Sturm Graz'ı eler ve playoff grubuna yükselirse playoff grubunda Sparta Prag'la Lyon eşleşmesinin tur atlayanı galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Sparta Prag kendi sahasında 2-1 kazanmıştı. Tabii burada hangi takım gelsin diye
1: Dersek.
0: soracak olursanız ki Fenerbahçe'nin de turu geçmesini düşünerekten Sparta Prag Türk takımlarına daha kolay gelen bir takım onu söylüyoruz. Gönlümüz Sparta Prag'dan yana ama önce tabii Fenerbahçe de turu geçsin.
1: Umarız
0: Ondan sonra
1: geçecek.
0: evet.
1: Fenerbahçe'ye bu akşam için başarılar diliyoruz. Beşiktaş'a da tabii ki Perşembe gününkü maçta başarılar diliyoruz. Umarız uzun bir yolculuk
0: Evet,
1: olur iki takımımız
0: Beşiktaş'ın
1: için de.
0: da sizin de biraz önce dediğiniz gibi Karolova'yla rövanş maçı var Perşembe günü. Deplasman'da ilk maçı siyah beyazlılar 1-0 önde kapatmıştı. Galip gelmişti ki 10 kişi kalmalarına rağmen bu galibiyeti elde ettiler. Şimdi onlar da Perşembe akşamı kendi saha ve seyircisi önünde rövanş maçına çıkıyorlar. Kolay bir maç değil onu söyleyelim. Çünkü rakip gene çok koşan, sert futbol oynayan bir takım. Ama artık buraya kadar geldikten sonra da Beşiktaş'ın turu geçmesini bekliyoruz. Beşiktaş da turu geçtiği zaman UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçerse playoff oynayacak siyah beyazlılar da. Onlar da Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacaklar.
1: Kaybedeni.
0: Evet, öyle bir sistem var. Dediğim gibi ilk maçı burada 5-0 Zagreb kazanmış. Yani Beşiktaş'ın tur atlaması halinde büyük bir olasılıkta rakibi Zagreb olacak.
1: Peki başarılar diliyoruz. İki takımımıza da az bir süremiz var. Pire'nin Sultanları'nı konuşalım. Pire'nin Sultanları 2026 Sev Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha yeni çok büyük bir
0: Evet,
1: başarı
0: evet.
1: elde etti Pire'nin Sultanları. Bu Apoletle şampiyon Apoletiyle çıkacak. Neler bekliyoruz?
0: Şampiyon apoletiyle çıkacak sizin dediğiniz gibi. Yanında bir de yıldızı var.
1: Evet.
0: Yani çok kısa bir süre önce Milletler Ligi'nde biliyorsunuz şampiyon olduk. Yani Filenin Sultanları bizi gerçekten böyle bulutların üzerinde
1: Kesinlikle
0: gezdiriyor.
1: öyle.
0: Dileriz bu İstanbul'da A grubunda mücadele edecek kadın voleybol takımımız. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ortaklaşa düzenliyor şampiyonayı. Ama biz A grubundayız. İstanbul'da oynayacağız maçlarımızı. Şampiyona 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şu anda Sultanlar Antalya'da kamptalar. Orada hazırlıklarını sürdürüyorlar. En son Fransa ile oynadıkları hazırlık maçını da 3-1 kazandı.

0: Eğer vaktimiz varsa A grubunda
1: Evet, bir dakikamız var.
0: oynayacağımız maçların tarihlerini çok kısaca ben belirteyim. 21 Ağustos'ta Letonya ile açıyoruz. 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya, 28 Ağustos'ta da Polonya ile oynayacağız. Buradan son 16 grubuna kalmak için mücadelemiz olacak. Bu arada dediğim gibi Türkiye, Çekya, Azerbaycan, İsveç düzenliyor ama çeyrek, yarı final ve final maçları İstanbul'da olacak. Bunu da buradan belirtelim.
1: Başarılar diliyoruz Filenin Sultanlarına, tüm takımlarımıza. Umarız güzel bir sezon bizi bekliyor. Biz de bunları konuşacağız programımız içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için. Spor yorumcusu Hasan Ötkün konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Eren Bülbül ve Assubay Ferhat Gedik, PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesindeki ormanlık alanda düzenlenen saldırıda şehit edildi. 15 yaşındayken hayattan koparılan Eren, şehadetinin 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı Eren Bülbül evladımızla Jandarma Assubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajı andı. Burhanettin Duran mesajında vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirildi.

0: siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. Bakan Çiftçi açıklamasında bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek. Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. İletişim Başkanı Duran açıklamasında Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Tarihi adımın Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa terör bitmiştir dedi. Kazanan Türkiye, kazanan kardeşliğimizdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla tarihi bir adım atıldığını söyledi. Hedefin geleceği daha güvenli inşa etmek olduğunu belirtti. Bartın'da konuşan Bakan Güler, gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı barışı elde etmek mümkün değildir dedi.
2: Malumunuz, dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edilen Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır. Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı bir barışı elde etmek de mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.
1: Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerin de sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölge örnek olacağını da söyledi.
3: Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de

0: siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
1: Tarihi oylamanın ardından merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için ilk şart PKK-KCK'nın fesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak. Böylece kanundan yararlanmak için verilen 6 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek. Gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda yarın yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. yasama yılını terörsüz Türkiye hedefindeki yasal düzenlemeyle kapattı. 10 aydan fazla süren yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme ve 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bu süreçte şehit yakınları ve gazi haklarının iyileştirilmesinden yargıya, ekonomiden tarım ve ormana kadar birçok alanda düzenleme yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Kanser tedavisinde kullanılan immünoterapi ilaçlarına yönelik geri ödeme desteği sürüyor. 2025 yılının Temmuz ayında 5 immünoterapi ilacı SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı. Bu ilaçlar 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılıyor. Düzenleme kanserle mücadele eden binlerce hastanın tedaviye erişimini kolaylaştırdı. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlardan son bir yılda 40 bin kanser hastası yararlandı. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Tedavi imkanlarına erişimin kolaylaştırılması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme kapsamındaki düzenlemeyle immünoterapi tedavilerine erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, kanser hastalarının tedavi olanaklarına ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
2: 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bine ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı %5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam doğurganlık hızımız ise 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu eğilimin yönünü değiştirmek, doğurganlıktaki düşüşün sebeplerini doğru tespit etmekten ve doğru politika araçlarını birlikte kullanmaktan geçiyor.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'la Türkiye arasında başta suçluların iadesi olmak üzere işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye'ye 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşüyoruz dedi. Bakan Çiftçi, Bulgaristan'da mevkidaşı Ivan Demerciyev'le yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.
1: Yeni nesil organize suç örgütleri sadece bir alanda faaliyet göstermiyor. Bunlar hibrit suç örgütleri, uyuşturucu alanında, göçmen kaçakçılığı konusunda, siber dolandırıcılık alanında da faaliyet gösteriyorlar. Yine bu örgütlerin bir özelliği, sıkıştıklarında yurt dışına kaçıyorlar ve faaliyetlerini yurt dışından yönetiyorlar. Bunun neticesinde Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şimdiye kadar 89 aranan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan kişilerin iadesi gerçekleştirilmiş oldu. 19 kişinin de iade süreçleri devam ediyor. Buna mukabil biz de Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak 24 kişinin Bulgaristan makamlarına iadesini gerçekleştirmiş durumdayız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini milat olarak değerlendirdi. Yasanın toplumsal barış ve kalkınmaya sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Şırnak'ta konuşan Bakan Tekin, kamuoyunu sürece sahip çıkmaya çağırdı.
2: Türkiye yaklaşık yarım asırlık önemli bir problemini çözdüğü bir günün hemen sonrasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devlet Bahçeli Bey'in aldığı inisiyatifle birlikte çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti. Ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkat çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 11 yıl önce yapılan saldırıyla ilgili daha önce verilen takipsizlik kararı kanun yararına bozulmuştu. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı delilleri yeniden değerlendirdi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının 11 yıl önceki menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurguladı. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve tutuklu Özgür Kabadayı'nın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı için 7 farklı suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. TRT Radyo Haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 97.4 frekansından yayın hayatına başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin güçlü ve güvenilir sesi TRT'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yayın ağını genişletmesini son derece değerli buluyorum dedi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Şam Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda katil Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip de idama mahkum edildi. Atıf Necip Suriye'de tutuklu bulunuyor. Katil Esad ve kardeşi Mahir Esad ise kaçak durumda. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de Genelkurmay Başkanı dahil orduda kritik görevlere yeni atamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. Toplantıda yerleşim faaliyetleri, artan şiddet ve iki devletli çözüm perspektifine yönelik tehditlerin ele alınması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerini hedef aldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ise umut oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Hernandez yönetecek. Temsilcimiz İstanbul'daki mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dosya teknolojik imkanlar kullanılarak yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz ifadelerine yer verildi. Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü Yunan oyuncu Alexandros Kızıdiris'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Iğdır 19, İstanbul 23, İzmir 26, Kırklareli ve Hakkari 20, Sakarya 21, Kayseri 14, Van ve Nevşehir 15, Amasya 18, Gaziantep 25, Şanlıurfa 28 derece. Yol durumu. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve bugün size sesimizi ulaştıran Aslı Yıkılmaz, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin somut olmayan kültürel mirasını ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun faaliyetlerini konuşacağız. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selcan Gürçayır Teke. Profesör Doktor Teke'yi size kısaca tanıtacak olursak, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2007'de ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2013 yılında tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak atanan Gürçayır Teke, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesidir. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Gürçayır.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Sayın Gürçayır, ilk sorumuzu yöneltmek istiyorum size. Öncelikle somut olmayan kültürel miras nedir? Hangi alanlardan oluşur?
1: Somut olmayan kültürel miras aslında 2003 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve bizim 2006 yılında taraf olduğumuz, meclisten geçirdiğimiz bir sözleşmenin aslında tanımladığı alanlardan birisi. Somut olmayan kültürel miras aslında hani terim olarak yeni belki ama bizim alanımızda yani Türkiye'de folklor olarak bilinen bir alan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sözleşme çerçevesinde tanımlanan bir takım alt alanları var bunların. Bunlardan ilki sözlü gelenekler ve anlatımlar. Bunun içerisinde masal, destan, efsane, hikaye, atasözü, aklınıza sözle ilgili yaratılan her ne geliyorsa bunların gelmesi mümkün. İkinci alan olarak gösteri sanatları. Yine bizim geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz Karagöz, Hacivat, orta oyunu, işte meddah gibi anlatıcıların yaptığı performanslar, hatta aşıklık geleneğinin yaptığı performanslar da yine gösteri sanatları içerisinde değerlendirilebilir. Onun haricinde toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler denilen bir alanı var yine somut olmayan kültürel mirasın. Bu alanda da geçiş ritüelleri olarak bildiğimiz bir bireyin doğumundan ölümüne kadar geçirdiği bütün evreleri içeren işte doğumla ilgili uygulamalar, işte bizim ülkemizde özel sünnetle ilgili uygulamalar, törenler, onun haricinde işte kız isteme, evlilik ve yine geçiş ritüellerinden ölümle ilgili uygulamalar da yine bunun içerisine giriyor. Bunun haricinde geleneksel kutlamalar, mevsime bağlı kutlamalar ya da yine de bu toplumsal uygulamalar içerisine giriyor. Hıdır Ellez, Nevruz, Çiğdem Günü, Mayıs 7'si gibi hani koç katımı gibi birçok değeri bunun içerisine düşünebiliriz. Onun haricinde doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar yine sözleşmede tanımlanan alanlardan birisi. Bunun içerisinde de halkın doğayla kurduğu etkileşim sonucunda oluşturduğu aslında bir takım uygulamalar, mesela işte tarlaya ne zaman ekin ekilir, ne zaman ürün alınır, ürünü daha

0: alabilmek için gereken bilgiler nelerdir? Halk meteorolojiyi nasıl tahmin eder? Hani meteorolojik araçların olmadığı dönemlerde halk matematiği nedir? Ölçü bilimleri nelerdir? Gibi alanlar doğa ve evrenle ilgili bilgi uygulamalara giriyor. Ve son alanda el sanatları geleneği. El sanatları geleneği de hani böyle somut bir şeylerden bahsediyoruz gibi görünüyor ama aslında bu el sanatlarının kuşaklar arasında aktarımını yani bir çıktı olarak bir bakır sininin ya da işte bir çömleğin aktarımından müzeye konulmasından ziyade bunların yapım bilgisinin aslında gelecek kuşaklara aktarımından bahsediyor. Aslında somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Bu sözleşmede tanımlanan 5 alt alan. Siz taraf devlet olarak bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra istediğiniz alt alan varsa sizin ülkenize özgü eklemek istediğiniz onları ekleyebilirsiniz ya da hani bunları baz alarak ülkenizde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Aslına bakarsanız böyle 5 alan olarak tanımlayabiliriz.
1: Çok güzel özetlediniz. Peki bu çerçevede UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün faaliyetlerinden ve Türkiye ile ilgili bu alandaki işbirliklerinden bizlere biraz bahsedebilir
0: Evet,
1: misiniz?
0: yani sizin de söylediğiniz gibi aslında Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO ve aslında Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve bu paydalarla beraber barışı tesis etmek amacıyla aslında oluşturulmuş bir kurum. Dolayısıyla kültürle ilgili sözleşmeler, eğitimle ilgili, bilimle ilgili sözleşmeler, uluslararası düzeyde faaliyet sürdürülen sözleşmeleri yönetim becerisine sahip. Dolayısıyla bizim de hani somut olmayan kültürel mirasla ilgili alanlarda da yine UNESCO'nun özellikle hani hükümete danışmanlık yapmak, hükümetin kurumlarına, ilgili kuruluşlarına danışmanlık yapmak şeklinde belirlenmiş bir rolü var Türkiye'de. Hani somut olmayan kültürel mirasın koruması sözleşmesinden hani ondan özetleyecek olursak hani sözleşmenin aslında icracı kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı yani meclisten onaylandıktan ve bunu karar olarak geçirdikten sonra icracı kurum olarak kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ama UNESCO'nun da bunun içerisinde oluşturduğu yani UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu sözleşmeye bağlı olarak oluşturduğu bir de somut olmayan kültürel miras ihtisas komitesi var. Bu komitede bir takım faaliyetler gerçekleştiriliyor ve bir takım düzenlemelerle hani kültür yani bu miras çerçevesinde yapılması gereken faaliyetler nelerdir? Kabul edilmiş olan unsurlar nasıl gelecek kuşaklara aktarılacak? Bu faaliyetlerin belirlenmesine ve planlanmasına aslında hükümete danışsal bir rol üstleniyor diyebiliriz.
1: Evet, siz de bu ihtisas komitesinin bir üyesisiniz. Bu komisyonun faaliyetlerinden bizlere kısaca bahsedebilir misiniz?
0: Şöyle şimdi bu komite aslında 15 uzmandan oluşuyor. Bunlar somut olmayan kültürel mirasla ilgili alanlarda akademik anlamda uzmanlığı olanlar. Bunun haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Dışişleri'nden, ilgili STK'lardan ve hani miras taşıyıcılarından da aslında oluşabilir. Ve bunlar periyodik aralıklarla toplanıp hani bu miras alanları ile ilgili neler yapılması gerekiyor? Dosya hazırlama süreçleriyle ilgili hangi kararların alınması gerekiyor? Ya da miras taşıyıcılarının somut olmayan kültürel mirasla ilgili beklentileri ya da işte önerileri nedir? Bunların değerlendirildiği aslında bir kurum olarak değerlendirilebilir. Bunun haricinde özellikle hani UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun somut olmayan kültürel miras komitesi özelinde yaptığı ikili projeler var. Uluslararası projeler var. Bu projelerle beraber özellikle hani şimdiye kadar yapılmış olan ülkeler genellikle hani Balkan ülkeleri ve hani Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte bir projeler gerçekleştirdiler. Bunlarla beraber kültür üzerinden mesela Makedonlarla yemek kültürü üzerinden, Bulgaristan'la işte müzik kültürü üzerinden, Azerbaycan'la el sanatları üzerinden, yine Moldova'yla yemek üzerinden yaptıkları bir takım projeler var. Alan çalışmaları gerçekleştiriyorlar uzmanlar karşılıklı iki komitenin de uzmanları hem Türkiye'de hem de ilgili ülkede alan çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Ortak işbirliklerini aslında değerlendiriyorlar. Hani birlikte benzer miras alanlarına sahip miyiz? Çünkü biliyorsunuz hani Balkan coğrafyası Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altındaydı bir dönem. Dolayısıyla hani mirasa da siyasi sınırlar çizmek bu anlamda, kültüre siyasi sınırlar çizmek bu anlamda çok zor. Ve yemek gibi, işte el sanatı gibi ve müzik gibi alanlarda da çok paydaş, ortak olduğumuz alanlar var. Onlarla beraber hani bu miras alanlarını gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz? Ortak nasıl projeler geliştirebiliriz? Bunun aslında tartışmalarının yapıldığı yayınlara da dönüşmüş durumda. Onun haricinde yine UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun özellikle bu salgın döneminde somut olmayan kültürel miras ne olduğu, Türkiye'deki durumu nedir diye çıkarttığı yayın da var. Bu da çok çok değerli aslında baktığınızda. Çünkü özellikle küresel salgın döneminde biz hani somut olmayan kültürel miras olarak bahsettiğimiz alanların aslında yaşayabilmesi için insanların fiziken bir araya gelmeleri gerekiyor. Ama fiziken bir araya gelemediği dönemlerde bu miraslar nasıl yaşadığı, nasıl yaşanmaya devam etti? Bunların aslında alan araştırmaları ile Türkiye'deki işte medyada yer almış, haberlerden hareketle yazılmış olan bir kitabı var. Yine Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası adıyla Türkiye'de somut olmayan kültürel mirasla ilgili yapılmış olan çalışmaları, ikili işbirliklerini, çok uluslu dosya hazırlama süreçlerini ya da ulusal envantere ya da işte uluslararası listelere eleman yazımı ile ilgili süreçleri ortaya koyan, Türkiye'de somut olmayan kültürel miras müzeciliğinin nasıl bir şekil aldığını ortaya koyan ya da somut olmayan kültürel miras kadın ilişkisini ele alan, eğitim ilişkisini ele alan, somut olmayan kültürel mirasla genç arasında kurulan bağı ele alan çalışmalar da yine bu kitapta yer aldı.
1: Evet, hep gelecek kuşaklara aktarmaktan bahsediyoruz Sayın Gürçayır. Peki önemi nedir bu somut olmayan kültürel mirası? Neden gelecek kuşaklara aktarmalıyız?
0: Şimdi şöyle aslında hani 2003 sözleşmesi henüz yeni bir sözleşme olarak değerlendirilebilir. Henüz 22 yaşında birinden bahsediyoruz hani bir insan olsaydı belki. Neden bu önemli? Bunun önemli olduğunu aslında dünyanın farkına varması da biraz geç oldu diyebiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki 1972 sözleşmesiyle somut alanları, doğal ve kültürel miras alanlarını UNESCO koruyordu. Yani işte tarihi bir anıtı, işte ne bileyim bir arkeolojik alanı ya da bir doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bize bu medeniyetlerin bıraktığı miras alanlarına verdiğimiz değeri gösteriyordu. Ve biz gerçekten de bu miras alanlarına olabilecek herhangi bir tahribatın insanlığın hafızasına yapılmış bir tahribat olduğunu değerlendiriyorduk. 2003 Sözleşmesi ile beraber kültürel miras alanının sadece somut alanlarla sınırlı olamayacağı, insanların zihinlerinde de kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktardıkları işte masaldır, yani bir işte bir kadının işte etrafındakilere ya da torunlarına bir masal anlatması, bir annenin bebeğinin ninni söylemesi ya da işte bir Hıdrellez'de işte bir gül ağacının dibine bir dilek bırakılması ya da bir Nevruz'da Nevruz'un ateşinin üzerinden atlanması. Ve aslında bunların insanlık açısından çok insanlığın işte ne diyelim yaratıcılığı açısından çok değerli olduğu ve aynı zamanda kültürel çeşitliliği sağladığı ve tek tipleşmeye doğru gittiğimiz küreselleşmenin hemen her yere etkisi altına aldığı özellikle bu son dönemlerde bunun etkisinin çok daha fazla olduğunu sosyal medya aracılığıyla çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların günden güne değer kaybettiği, yerel değerlerin, yerel kültürlerin korunması gerektiği, tıpkı onların da işte Ayasofya gibi, Ankara Kalesi gibi hani somut olarak gördüğümüz şeylerin nasıl kaybından üzüntü duyacaksak bir masalın kaybı, bir efsanenin kaybı, bir destanın kaybından da benzer derecede üzüntü duymamız gerektiği. Çünkü bunun da sözlü olarak aktarılan ve binlerce yıllık insanlar arasında sözlü kuşaktan kuşağa aktarılan ama her dönemin de her jenerasyonun da aslında imbiğinden geçen damıtılmış bir bilgi olduğu, insan yaratıcılığına duyulan saygı amacıyla işte kültürel çeşitlilik açısından ve aynı zamanda bu kültürel miraslar bize aidiyet hissi veriyor, değil mi? Yani bize bir kimlik kazandırıyor. Dolayısıyla bu kazandırmış olduğu bir kimliğin ve aidiyet duygusunun aslında gelecek kuşaklara aktarılmamasından duyulan endişe nedeniyle aslında bize gelecek kuşaklara aktarmamız gerektiği düşünülüyor. Bir de şöyle bir şey var, özellikle hani sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından baktığınızda yine UNESCO'nun çok önem verdiği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından baktığınızda da bunlar bize yani geleneksel bilgi bize doğayla daha uyum içerisinde yaşamamız dolayısıyla ekolojik sürdürülebilirliği, çevresel sürdürülebilirliği sağlıyor. Aynı zamanda bize çok mesela özellikle el sanatlar alanında bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıfır çoğu zaman sermaye ile inovasyon olanları sağlıyor. Çünkü kuşaktan kuşaklara aktarılan bir bilgi var. Bu bilgiyi ekonomiye çok rahatlıkla kazandırabilirsiniz. Tabii çok öyle istihdam edebileceğiniz belki büyük bir ekonomiden bahsedemeyiz ama yine bir insanın hayatını sürdürebileceği ya da bir ailenin hayatını sürdürebileceği bir ekonomik gelirden bahsedebilirsiniz. Aynı zamanda bizim bu miras alanları bizim bir arada olmamızı aslında birlikteliğimizi güçlendiren şeyler değil mi? İşte hani Hıdrellez'de ayna ağaca, dilek ağacına bir kurdele bağladığımızda aynı paydada buluşmuş oluyoruz. Ortak şeyler hissediyoruz. Ortak bir takım beklentilerle aslında onu yapıyoruz. Dolayısıyla sosyal açıdan da, sosyal çatışmaların, işte anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması açısından da, dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da

0: çok değerli olarak görülüyor. Ve şöyle de bir şey var. Hani siz bunları ülke olarak doldurmadığınız zaman bu alanları dolduran ülkeler oluyor. Yani ben hani başka bir ülkenin kültürüne karşı bir hani saygısızlık anlamında söylemiyorum ama siz o kültürel alanları doldurmadığınızda bunu çok rahatlıkla görüyoruz ki hani mesela işte üç masal kahramanını bilmeyen, Türk masal kahramanını bilmeyen gençler size Rapunzel'i işte Kibritçi Kız'ın isimlerini bir çırpıda sayı verebiliyorlar ya da geleneksel kutlamalarından haberdar olmayan gençler başka geleneksel kutlamaları, başka ülkelerin kutlamalarını kendi kutlamaları haline getirebiliyorlar. Dolayısıyla onlar da olsun elbette ama bizim de hani Türkler olarak bu dünyaya söyleyebileceğimiz miras alanlarımız var ve bunların kuşaklar arasında aktarımı bizim dünyaya sunduğumuz aslında bir çeşitlilik örneği olarak bakmamız gerekiyor. UNESCO'da zaten bütün bu reflekslerle somut olmayan kültürel mirasın koruma sözleşmesini ortaya koymuş durumda.
1: Çok güzel örnekler verdiniz. Sayın dinleyenlerimiz, konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selcan Gürçayır Teke. Türkiye'nin Değerleri programı devam ediyor. Sayın Gürçayır, UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de ulusal alanda gösterilen faaliyetler nelerdir peki?
0: Şimdi somut olmayan kültürel miras sözleşmesini imzaladıktan ve taraf olduktan sonra sözleşmenin hükümlerine artık uygun davranmak zorundasınız ve bu hükümlerden birisi de ulusal envanterinizi çıkarmanız gerektiği. Yani siz kendi toprağınız üzerinde somut olmayan kültürel miras olarak tanımladığınız hangi alanlar var? Bunları koruyacaksanız eğer öncelikle hangi alanlar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmanız gerekiyor. Bizim de bu icracı kurum olarak faaliyet gösteren Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras envanteri adıyla bir envanter tutuyor. 350'nin üzerinde bu envantere kayıtlı unsur var. Bunlar unsurlar. Yani işte mesela Ankara'nın işte Sinsin oyunu, mesela işte Nevruz, birçok yerde Nevruz, yine Bakırcılık mesela, yine de masal anlatma geleneği, türkü söyleme geleneği ya da birçok yerdeki aşıklık geleneği. Yani iller kendilerini hangi şekilde tanımlamak istiyorlarsa ilk kültür envanterlerini alıyorlar. Daha sonra bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merkezine gönderiyorlar ve oradaki kurul da bunları ulusal envanter alıyor. Bunun haricinde bu unsur odaklı olan yani miras alanları ile ilgili olanlar, bir de insan bu sözleşme açısından çok önemli. Çünkü insan bu geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan şey. Bir masal eğer anlatılmıyorsa artık o masaldan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla biz insanların bunları sürdürmeye teşvik etmek, onların motivasyonlarını bu yönde desteklemek zorundayız. Dolayısıyla sözleşme insan merkezli bir sözleşme. Yani şey gibi 1972 sözleşmesi gibi orada somut olarak koruyabileceğimiz bir camiden, bir anıttan ya da bir sit alanından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla insanların bunu gelecek kuşaklara aktarmaya gönüllü olması gerekiyor. Bu açıdan da 2010 yılında yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras Yaşayan İnsan Hazinesi envanterini oluşturmaya başladı. Bu envanterde de bu miras alanlarını istisnai derecede üst düzeyde bilen ve bunu aktarma konusunda bir bilince sahip olan, aktarmak isteyen, bunu usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenmiş olan ve muhakkak çırak yetiştirmiş olan ve bunu günümüz şartlarına uyarlama becerisine sahip olan insanları seçiyor. Dolayısıyla bu yaşayan insan hazinelerine de Cumhurbaşkanlığı tarafından ödülleri takdim ediliyor. Dolayısıyla hani geçmişte belki hani otantik ya da işte romantik duygularla anımsadığımız, hatırladığımız, aa şu da şöyle de bir masal anlatıcısı vardı ya da İşte şöyle bir aşık vardı, şöyle türküler söylerdi dediğimiz kişilere devlet erkanı bir törenle beraber, yaptığı bir törenle beraber onları bu ait oldukları ya da yaptıkları işten dolayı aslında bir anlamda onur ediyor. Dolayısıyla Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri de yine bizim yaptığımız, ulusal düzeyde yaptığımız faaliyetlerden, somut olmayan kültürel mirasın koruması sözleşmesi açısından faaliyetler. Yani bir alanda bir yandan mirası korumak, bir yandan da bu mirasın aktarıcıları olan kişilere yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu, yani mesela bir kaşık ustası var mı hiç mesela içerisinde, bir sedef kakma ustası var, ahlat taş işçiliği, şimdi rahmetli oldu ama ahlat taş işçiliği mesela bölgede Bitlis'te çok zayıflamış durumda, mesela ondan bir yaşayan insan hazinesi var. Dolayısıyla bu hazinelerin, yani bu insanların ne kadar kıymetli bilgilere sahip olduklarını aslında devlet bir anlamda tescil ediyor. Bu da gelecek kuşaklar açısından, yani yarın çırak olacak, yarın masal anlatacak, yarın işte herhangi bir geleneksel uygulamayı devam ettirecek kişiler açısından da aslında bir bu işleri yapmak konusunda

0: aslında bir motivasyon sebebi haline geliyor.
1: Geçenlerde bir TRT belgeseli vardı. Gerçekten de bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bolu Taraklı'da bir şimşir kaşık ustası. Gerçekten de dediğiniz gibi atölyesine asmış, ona bir ödül verilmiş ve uzun yıllardır bu mesleği, çünkü babası da bu mesleği yaparmış. Kendisi de devam ettiriyor ve gurur duyuyor o fotoğrafla. Devlet ona bir ödül vermiş bunun için. O mirası devam ettiriyor. Çok güzel. Aslında kültürel değerlerimiz bunlar, değil
0: Evet,
1: mi?
0: kesinlikle.
1: Değer vermek lazım bu
0: Kesinlikle.
1: insanlara.
0: Kesinlikle. Yani çünkü çok değer kaybetti. Yani şöyle, çok değer kaybetti. Popüler kültür var bir. Gerçekten hani bu popüler kültür bombardımanı içerisinde kendisine temsil alanı zaten bulmakta zorlanıyor. Ve eğitim kademesine de bu bilgileri sokmadığınız zaman gelecek kuşaklar bu bilgiyle yetişmiyorlar. Evde zaten hani çocuklar çok erken yaştan kreşle, okulla tanışmak zorunda kalıyorlar. Kadının iş gücüne katılmasıyla beraber. Geçmişteki gibi geniş ailelerden anneyle, işte çocukla dedenin, anneannenin, babaannenin vakit geçirebileceği ortamlardan bahsetmemiz mümkün değil. Hayat çok hızlı bir biçimde akıyor. İnsanlar gündelik rutinlerine çok zorla yetişiyorlar. Yani bütün bu süre içerisinde kültür dediğimiz alan çoğu zaman hani elimizden kayıp gidiyor. Belki şu an farkında değiliz ama hani çok hayati bir şeyi kaybettiğimizi, aslında bize somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi bu anlamda söylüyor.
1: Sayın Gürçayır, süremiz kısıtlı. Bir de bu işin uluslararası boyutu var, değil mi? Bu sözleşme çerçevesinde Türkiye'de uluslararası peki hangi alanlarda faaliyetler gösteriliyor ve hangi kültürel miraslar uluslararası listelere taşındı?
0: Şimdi uluslararası listelerde de sözleşmenin iki uluslararası listesi, bir de kaydı var. Bunlardan birisi insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi. Buraya ülkeler kendi ülkelerini temsil ettiklerini ve artık insanlığın mirası haline getirmeyi istedikleri alanları aslında buraya yazdırıyorlar. Acil koruma gerektiren liste var. Acil koruma gerektiren listede de sizin topraklarınız içerisindeki miras alanlarının birçok neden olabilir. İşte ekonomik nedenler olabilir, sosyal bir takım nedenler olabilir, aktarıcıların sayısı azalmış olabilir. Bunu yaşatmakta, yani yaşayabilirliğinin aslında sıkıntıda olduğunuzu ve bunun eğer gerekli önlemler alınmazsa gelecek kuşaklara aktarılmasının zor olduğunu aslında bir anlamda deklare ettiğiniz bir liste, oraya unsur yazdırabiliyorsunuz. Bir de iyi uygulamaların kaydı örneği diye bir kayıt sistemi var. Burada da ben ülkemdeki bir somut olmayan kültürel miras ya da birçok somut olmayan kültürel mirası şu projeyle, şu programla, şunu yaparak gelecek kuşaklara aktardım. Hani bu örneği, bu temsil edici örneği başka ülkelerde kullanabilir, alabilir, uygulayabilir dediğiniz örnekleri aslında bir anlamda kaydettirdiğiniz bir kayıt örneği var. Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras temsili listesinde kayıtlı örneği 31 tane miras alanını kaydettirmiş durumda. Bunun içerisinde birçok hani var. Mevlevi semaat törenlerinden tutun semah ritüeline kadar, işte Hıdrellez'den işte sedef kalkma işçiliğine kadar birçok alanda unsur yazdırılmış durumda. Acil koruma gerektiren listeye de kuş diliyle, zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bir alan kaydettirilmiş durumda. İyi uygulamaların kaydı örneğinde herhangi bir unsurumuz yok. 31 unsurla beraber aslında Türkiye Çin'den sonra ikinci en fazla unsur kaydettirmiş olan ülke konumunda. Listelere yazdırmaktan ziyade listelere yazdırdığınız şeylerin gelecek kuşaklara aktarımını aslında bir anlamda sağlamak sözleşme açısından çok değerli ve çok önemli. Bunun haricinde yine uluslararası bir takım yardım fonları var, UNESCO'nun sağladığı. Daha ziyade hani bu yardım fonlarını talep eden ülkelerin kendi ülkelerindeki somut olmayan kültürel miras alanlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği envantere almak olabilir ya da insan yetiştirimine dair verdiği uluslararası yardım fonları da var yine bu sözleşme açısından.
1: Bütün kültürel unsurlar da bizim bir zenginliğimiz diyerek o zaman burada konuyu kapatalım. Süremizin sonuna geldik çünkü Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin somut olmayan kültürel mirasını ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun faaliyetlerini konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selcan Gürçayır Tekeydi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için ve verdiği önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bugünkü teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Bir dakika.
2: Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz

0: ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma, bakırcılık, saraçlık, yemenicilik, köşkerlik, kutunu dokumacılığı, saray kumaşı, Antep işi nakış, kadim şehrimiz Gaziantep'in kadim sanatları. Başka illerimizde de geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip sedef kalkma sanatı, 2023'te UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesinde ülkemiz ve Azerbaycan adına kaydedilmişti. 2025'in Aralık ayında da Antep işi nakış da bu listede yerini aldı. Programımızın bu bölümünü hem geçmişle bağ kuran hem de günümüzde yaşatılmaya devam eden ipliğin kumaşla buluştuğu el emeği, göz nuru Antep işi nakışa ayırdık. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle bugün bu konuyu konuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bugün Antep işini konuşacağız dedik. İsterseniz nedir bu Antep işi? Evvela bunu bir tanıyalım, tanımlayalım. Sonra 2017 tarihli makaleniz Antep işi ile ilgili yanılmıyorsam ilk akademik çalışmalardan biri. Neden bu konuya ilgi duydunuz? Sizi akademik boyutta bir çalışma yapmayı iten neydi? Bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz.
1: Tabii ki severek Tülin Hanımcığım. Şimdi hem size hem de dinleyicilere açıklamak açısından bu sadece el sanatı olarak değil bir çeyiz geleneği temelinde. Ve anneden kıza aktarılan bir emanet, bir kültürel bellek. Bu doğrultuda ben Antep işi çalışmalarının olmadığını fark ettim bilimsel anlamda. Yeterince özen gösterilmediğini ya da dikkat çekmediğini. Diğer yandan halkın kendi belleğinde, evin içerisinde işlevsel olarak bu ürünlerin tepsilerde, örtülerde, sehpa örtüleri olsun, yatak örtüleri olsun, hakeza giyim kuşamında varlığı çok dikkat çekici. Ve çeyizlerin olmazsa olmaz bir parçası. Kızlar, çocuklar evlenmeden önce anneler bu sürecin içerisine giriyor. Ve bu nedenden dolayı bu kültürel süreci de bir vefa borcu olarak doğduğum topraklara atfen bilimsel bir süreç haline getirmeyi amaçladım. Hı hı.
0: Antep işini peki nasıl tanımlayabiliriz? Diğer işlerden ayıran özelliği nedir?
1: Şimdi bütün kültürlerin kendine has el sanatları geleneği bulunuyor. Siz de programın başında naklettiğiniz üzere el sanatları

0: farkındalıkla ayırmakta.
1: Çeyiz hemen hemen her ilimizde de oldukça önemli kuşkusuz Sayın Öner. Lakin Gaziantep için çok başka bir yeri var değil mi? Başka bir anlamı ve önemi var. Hatta Gaziantep çeyiz geleneği somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde de yer alıyor. Antep işi bunun neresinde? Bir Antepli olarak bizlere neler söylersiniz?
0: Özellikle çeyiz kavramı, Türk kültür kavramı içerisinde toplumumuzun hem yazılı hem de sözlü kültür içerisinde yer alıyor. Özellikle sözlü kültür içerisinde kız beşikte, çeyiz sandıkta, kız kucakta, çeyiz bucakta ya da ananın bahtı kızına çeyiz olurmuş gibi özdeyişler halen de kullanılmakta. Gaziantep'te ve Türk toplumunda aile kavramına verilen bu önemde işte evlilik akdinin gerçekleştirileceği her aşamada kendini tüm çeyizin içerisindeki inanç, gelenek, görenek, adet gibi sosyal normlarda da karşılık buluyor. Ve el sanatları da burada toplum içerisinde en görünür, en emek ve meşakkat taşıyan alana giriyor. Ve bu haliyle de Antep işleri hem çeyizde hem el sanatlarında maddi ve manevi değerler bütün içerisinde bir içerik taşıyor ve toplum tarafından da halen canlı olarak da sürdürülüyor. Yani burada özellikle el emeği, göz nuru değişimi de zaten işlemelere verilen değeri anlatmakta. Yani her bir ürün, çeyizdeki her bir parça, her bir motif, nakış bir süreç ve duygu muhtevasına sahip bir sanat ürününü taşımakta.
1: Sayın Öner, biraz da Antep işinin tarihinden bahsedelim mi? Antep işi hangi yıllara kadar geri gidebiliyor?
0: Antep işinde özellikle bakıldığı zaman biz giyimin tarihine de bakıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız bize şunu söyledi ki yapım tarihi çok eski, halk tarafından biliniyor. Ama bizim en eski ulaşılabildiğimiz kavramlar içerisinde 1850'li yıllarda mesela Gaziantep'in Tılfar köyünde Hamide adlı bir işte genç kızın nişanlısı Hasan'ın için pamuk ipliğinden dokuduğu işte zabın ve şalvarı Antep işiyle işliyor. Fakat 1892 yılında Yemen Savaşı nedeniyle nişanlısı Hasan oraya gidiyor ve geri dönmüyor. Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Hamide işte zıbının yaka kısmını yarım bırakıyor ve sandıkta o şekilde bırakır. Ve günümüze kadar da bu elbisenin bize nakledildiğine göre Tılfarlıoğlu ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. Diğer mesela tarihsel süreçlerden bir tanesi de özellikle yine 1878 yılında Amerikan Hastanesi'nde Madame Shepard'ın Gaziantep'te bu nakışı işleyen hanımlara diyor ki biz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Kendisine gelir kazandırmak amacıyla ve özellikle bunu da ticari anlamda bir üretime taşımak istiyor. Atölye kuruyor. Fakat yerli halk bu nakışı öğretmek istemiyor. Bunun sebebinde de kendi bilgisini dışarıya aktarmamak. Yani kendi özelinde kalmasını istemek. Ama Madame Shepard da pes etmiyor. Özellikle Süryani öğrencilere tekniği aktarma konusunda çabalar sarf ediyor. Bunun karşılığında da borcunu ödemek isteyen mesela işte hastalar gidiyor, borçlu kalıyor. Bu borcu nasıl ödersiniz? Çeyiz işte içinde bu Antep işini işleyerek gibi bir teklifte ticari sürece dönüştürüyor. Evet, bu nakışlar da işleniyor fakat rağbet görmüyor. Burada şöyle bir şey var. Yani yapılan bu işin adı Antep işinden ziyade hastane işine dönüşüyor. İşte bu hastane işi olarak gelmiş olması da aslında burada bir küçümseme, yerme anlamıyla adlandırmaya dönüyor. Yine bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Atatürk'ün Latife Hanım ile evliliği sırasında Gaziantep Valiliği tarafından Antep işi bir kıyafet gönderilmesi süreci var. Hakeza 1940'lı yıllara gelindi de İsmet İnönü'nün Gaziantep'e teşrif ediyor ve kıyafeti işleyen Makbule Yıldırım Demirer'i davet ediyor. Bu modeli çok beğendiğini överek bahseder ve hatta bu kıyafet için İngiliz Kraliyet Ailesi'nden sipariş alınıyor. Yani bu kadar da bir görünürlük sürecine nail olunuyor.
1: Çok çok önemli detaylar paylaştınız Sayın Öner. Peki Antep işine kışın geçmişteki kullanım alanlarına gelecek olursak, geçmişte hangi alanlarda kullanılıyordu? Günümüzde hangi alanlarda kullanım yeri buluyor?

0: Şimdi geçmişte biz genel anlamda hep en eskiye gittiğimizde de giyim kuşamda rağbet gördüğünü fark ediyoruz. Günümüze de geldiğinde biraz kullanım alanları genişlemiş ama geçmişten günümüze aslında çok da bir şey değişmemiş. Giyim kuşamda görünürlüğün azaldığını ben burada söyleyebilirim dürüst olarak. Ama bunun haricinde özellikle işte yatak örtülerinde, bardak altlıklarında, yani günlük kullanılan her türlü parçanın içerisinde, yaşamın içerisinde bu el sanatı var. Giyim kuşam dediğimiz zaman işte özellikle erkek giyimi olsun, kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun, yani benim kendi çocuklarımda da vardı. Bana da çeyiz olarak gelmişti. Mesela o kundak ve içliğin yaka kenarlarında, işte kadın giyiminin de iç gömleğinde, geceliğinde ya da şalvar uçburlarında. Erkek giyiminde don ayağı denilen, aslında alta giyilen içlikte, şalvar uçburlarında ve başlıklarında yer alıyor. Örtü amaçlı kullanılıyor. Kültürel ve dekoratif olmak üzere şu anda aşırı derecede yaygın. Bununla ilgili işte perde, kese, sandalet, ayakkabı, hatta takılar içerisinde nazar boncuğu olarak, işte küpe olarak ya da albüm, defter ya da zarf süslemeleri içerisinde bizler Antep işlerini şu anda görebilmekteyiz. Bununla ilgili hala da çalışmalar sürdüğünü belirtmek isterim.
1: Evet. Sayın Öner, biraz da Antep işinin yapım sürecinden bahsedelim. Antep işinde kullanılan malzemeler neler?
0: Şimdi Antep işinde özellikle nakış iğnesi ve ince dikiş makası temel araçlar ve iplik ve kumaş. Özellikle bir Antep işine dokumak için motifi belirlemeniz gerekiyor. Bu motife uygun olarak da kumaşın seçimi gerekiyor. Antep işinde de bu kumaşlar özellikle ipek keten, birman, mongol, poplin, mermer şah ya da patiska ya da buldan gibi birçok keten kumaşlara gönderme yapabiliriz. Ve kumaşın özellikle renkleri de seçimi de beyaz ve krem üzerine odaklanıyor. Diğer açısından da özellikle işlemede el kasnağı ya da gürgen ağacından yapılmış yer gergefi bulunuyor. Kumaş her iki tezgahta da gerdiriliyor ve sabit bir hale getiriliyor. İstenen ölçüde kasnak bezleri kullanılıyor. Kasnak iç içe geçiyor. İki tahta halinde bilindiği üzere. İşlem sırasında da işte dikiş yüzüğü yardımcı malzeme olarak yani dokunuyor. Burada iplik, kumaş ve gergef dokuma sürecindeki kullanılan en temel araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki kumaşların özellikleri neler?
0: Bu işte dediğim gibi şimdi hangi model hangi kumaşa dokunacak? Çünkü her model her kumaşı kaldırmıyor. Bunun için özellikle ipek ve birman, krep demor, markizit, poplin denilen kumaşlar ön plana çıkıyor. Ve ince, bunlar da telleri tek tek çekilen kumaşlar. Yani yapım süreci içerisinde özellikle bunu ifade ederim ki hani o kumaş da işlenmeye müsait olmalı. Yani bu konuda da hassas kumaşlar, saten ipek gibi, birman gibi.
1: Peki teknikler konusunda neler söylersiniz? Antep işinde farklı teknikler mi kullanılıyor yoksa tek tiple mi devam ediliyor?
0: Teknikler olarak şöyle, özellikle Antep işinin destanlarında Tülin Hanım, susma ve ajur teknikleri ön plana çıkıyor. Susma, kumaş ipliklerinin sayılarak yapılması bir iğne tekniği. Ajur ise ipliklerin çekilip kesilmesiyle oluşturulan bir boşluk, lunakış. Antep işi aslında bir hesap işi, matematik işi. Ne kadar iplik başta çekilecek, ne kadar kumaştan bir boşluk yaratılacak, onu işleyen nakışçı o hesaba göre ipliklerin boşluklarını ve çözgülerini ona göre ayırt ediyor. Bu her iki teknikte de yani susma ve ajurda da kumaşın dokuma yönü ve iplik sayısı çok önemli. Ve ajur tekniğinde özellikle tel çekiliyor en başta. Ve telin kalınlığı modele göre belirleniyor ve özel ustalar tarafından bu iş yapılıyor. Ardından boşlukların sarıldığı sarma, dolama tekniği geliyor ve motifin iğneyle süslendiği gül atma işlemi geliyor. Bu gül atma bizde motifin kendisini aslında temsil ediyor. Yani nakışın işlenme detaylarını temsil ediyor. Burada hani

0: bir çiçek olarak algılanmasın. Yani işlemenin kendisine gül atma deniliyor. Daha sonra işte basit modellerde dolama uygulanabiliyor. Desen tamamlandıktan sonra da köşe çevirme ve antika ajur gibi verilen tekniklerle çevre süsleniyor. Baskı dikişi, tığ danteli, iğne oyası gibi kenar bezemeleri buna yapılıyor. Son adımda da işlemi ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.
1: Peki Antep işinde kullanılan nakış isimleri konusunda neler söylersiniz bize? Hangi nakış isimleri var?
0: Antep işiyle ilgili özellikle biz buna baktığımızda kadınların geçmişten geleceğe aktarılan bir kültürün, usta ellerin ve isimlendirdiği kendi elemeye göz nuru. İşte insanın doğayla, kültürüyle şekillendirdiği doğadan esintiler çıkıyor. Bu şekilde de bakıldığında mesela fil işi, bebek tarzı, işte yüzen bebek, oturan bebek, melekli, mercimekli, güllü, papatyalı, deniz kızı, Kerem ile Aslı, dans eden bebekli, marullu, karanfilli, örümcek, çitime, çitime badem yani gibi işte lahanalı, cemelyan, cavişi, lalil gibi model isimleri halk tarafından adlandırılmış. Ve herkes kendi yarattığı motifi de burada altına çizmek isterim. Özenle yapıp saklıyor. Niye? Hani sadece bu motifi ben çıkardım. Hani bu motifi isteyenler bu ustaya gelsin, bu hanıma gitsin. En iyisini işte hani Kerem ile Aslı'yı Ayşe Hanım işler mesela. Bebekli modeli için mesela Hatice Hanım'a gidilsin gibi bir rekabet ortamı da yaratılıyor. Bu bir emek işi, özen işi, sanat işi. Bundan mütevelli de hani herkesin kendisinin yapmış olduğu emeği sahiplenilmesini istemiyor. Bu da doğal bir süreç yani. Çünkü siz ben hadi Antep işi bir nakış isteyeyim dediğiniz zaman arzı talep hemen bulunmuyor. Bunun için sizin orta halli bir iş için 6 ay daha meşakkatli işte mesela bir bebekli melekli motifler için 1 yıl öncesinden sipariş olarak iletişime geçmeniz gerekiyor.
1: Peki Sayın Öner, bu bahsettiklerinizden benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Antep işi makinelerde seri bir şekilde üretilemiyor o zaman değil mi?
0: Hayır, Antep işini zaten diğer işlerden farklı kılan da bu. Bir kere işlemek için teller çekildi. Çekildikten sonra iğne işi. Yani o iğneyle yapılan bir hesap işi. Makinada olan bir şey değil. Onunla ilgili özellikle hani işte başka altın tel olsun veya maraş işi olsun farklı nakış ve motiflerde biz bunu görebiliyoruz. Ama Antep işinde özellikle yer tezgahı üzerinde çalışılması günümüzde halen mevcut. Yani ustalar bunu makinede ya da dikiş makinesinde ya da nakış makinesinde gerçekleştirmiyor. Bildiğiniz hala en eski usulden, en teknik ve en geleneksel süreçlerden geçirerek Antep işlerini bu sürece getiriyor.
1: Yani aslında bu sanatın merkezinde de kadın var diyebiliriz değil mi? Yani kadının emeği var, kadının yaratıcılığı var, ne dersiniz?
0: Tülin Hanım, kadının elinin değmediği bu dünyada hangi alan var ki güzelleşmesin, hangi alan var ki kalıcı olmasın, sanat haline gelmesin. Bana işte biraz önce sordunuz nakış hatlarını. Fark ettiyseniz her zaman böyle çiçekler, böcekler ve duygu dünyasını anlatan, isimlendiren şeyler. Yani onun hayal gücüyle ilgili, yaşadığı dünya ile ilgili, koşullarla ilgili verilen isimler. Antep işin nakışa bakıldığı zaman aslında orada biz motifi görüyoruz ama motifin altında da o işi yapan aslında ustanın tam bir hayat mücadelesini, sanatsal tarzını görüyoruz. Ve kadınların geçmiş dönemde hani dışarıda çalışmasını istemeyen işte insan, çevre veya toplumlar, koşullar, çevre kadınları yine üretime nasıl katabilmiş kendini? Ev içi ortamlarda katabilmiş ve kadının yapabildiği en güzel alanlardan bir tanesi de el sanatları alanı. Böylelikle hem aile ekonomisine katkıda bulunmuş, hem sanatsal bir tasarım haline gelmiş ve kültürel bir belleği günümüze kadar bireysel becerilerden öte bir işleme sanatı haline getirmiş.
1: Peki aktarım yöntemleri için neler söylersiniz? Anneden kıza mı aktarılmış genelde?
0: Şu anda

0: geçmişten geleceğe konuşacak olursak, geçmişte tabii ki ev içi ortamlarda usta çırak ilişkisiyle anneden kıza olacak şekilde bu süreç devam ediyor. Günümüzde bakıldığı zaman da bunun Milli Eğitim'de Hacı Muzaffer Bak Bak Anadolu Kız Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde ve belediyelerde, GASMEK'lerde var olduğunu görüyoruz. Tabii eğitim sürecinin girmiş olması da hani bu işin daha da görünür hale gelmesini ve halk sanatlarının toplumu özgü değerlerle daha da eğitimsel olarak taşınmasını kolaylık sağlamış. Ama geleneksel aktarım yine eğitim merkezlerine bakıldığında da usta çırak ilişkisi, yani hoca öğrenci ilişkisinde de burada bir usta çırak ilişkisi görüyoruz. Ama evlerden ziyade daha hani böyle kurumsal, eğitimsel alanlarda da Gaziantep'te, GASMEK'te, işte Milli Eğitim'in sunmuş olduğu ortamlarda, halk eğitim merkezlerinin sunmuş olduğu ortamlarda görmek mümkün. Ve bunun yaygınlaşması da hatta üniversitelere taşınması, üniversiteler bazında el sanatları alanında antep işinin görünürlük kazanması da istihdam sağlanması açısından önem arz ediyor.
1: Evet, günümüzdeki durumundan bahsettiniz antep işinin. Peki geleceğe dair düşüncelerinizi de paylaşır mısınız bizimle?
0: Her motif sonuçta geçmişin öyküsünü bugüne taşıyor ve geleceğe de muhakkak umutla iletiyor. Yani sadece bir sanattan ziyade yaşayan bir kültürel miras haline geliyor. Ve bu böylece dekorasyon olarak, kültürel olarak bir sunum ve halkın beğeni algısının görünürlük kazanması bizim hem ustalarımızı hem bu mirası taşıyan Türk toplumunu mutlu edecektir. Yani çünkü duygu, düşünce ne yapmış? Burada teknik ve estetikle sanatsal bir yorum haline gelmiş. Ve bu mirasın önemli temsilcisi olan Gaziantep'te bu meşakkatli işleme tekniğiyle dünyada neden bir İsveç gobleni, Fransız veya İngiliz danteli adıyla bilinerek karşısına biz neden antep işi gibi bir atla çıkmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece biz bu alanda hem tanınır hem de görünür olma ihtiyacı içerisindeyiz.
1: Evet, Sayın Öner, programımızın sonuna gelmişken bir de son değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Ben özellikle şunu söylemek isterim ki halk sanatları kültürel bir bellek ve sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve manevi değerler bütünü taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda antep işi özelinde de, diğer sanatlarımız özelinde de bizim bu bilgi birikimimiz, duygu ve düşüncelerimizin yeniden yorumlanarak bir tarz yaratılma süreci, bir sunum. Yani burada el sadece bir organ değil, burada bizim el sanatları dediğimizdeki el, sanatı yaratmanın kavramsal bir karşılığı diye düşünüyorum Tülin Hanımcığım.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik...

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

20. asrın gözdesi hangi şehirdir diye sorsak, aklınıza ilk neresi gelir? Paris'in tahtına oturan, bütün dünyayı özgürlüklerin kalbi sloganıyla kendine çağıran şehir. Ekonominin, ticaretin, borsanın, tiyatronun, modanın, sinemanın kalbi. Dünya o şehrin borsasıyla başlıyor güne. Sinema salonları o şehirden gelecek filmleri bekliyor. Haber bültenleri o şehrin bulvarlarında gezinen ünlüleri takip ediyor. Fotoğrafçılar ışıltılı köprülerin altındaki aşıkların fotoğrafını çekiyor. Evet, tahmin edeceğiniz gibi New York'tan bahsediyoruz. Bütün geleneksel şehir kalıplarını yıkan, dünyaya yeni, yepyeni bir metropol kültürü öğreten şehir New York. Woody Allen'ın Manhattan üçlemesini çektiği şehir. Özetle New York, dünyanın kalbi konumunda bir şehir. Kültür sanatın başkenti olan Paris, 1930'lardan itibaren tahtını yavaş yavaş New York'a devreder. Sadece Paris mi? 1920'lerden itibaren Londra'da ticaretin merkezi unvanını New York'a vermek zorunda kalır. Özellikle Hollywood, finans ve ticaret merkezleri New York'u dünyanın gözdesi haline getirir. Bugün dünyanın birçok ülkesinden yazar, yönetmen, oyuncu Amerika'da yaşıyor. Önceleri Fransız asıllı Amerikalı yönetmen, İtalyan asıllı Amerikalı müzisyen gibi tanımlamaları çok duyardık. Hala da duyuyoruz. Fakat 1980'lerden itibaren Amerikalı yazar, oyuncu, müzisyen gibi yerli ifadelerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyamız artık Amerikalı tabirine alıştı ve bunda da New York'un payı büyük. Rafet El Roman'ın Macera Dolu Amerika şarkısı, Burası New York Amerika diye başlayarak ilk cümleden itibaren New York'tan yola çıkarak Amerika'yı anlatır. Hatta Türk insanı Mahzun Kırmızıgül sayesinde Bitlis'te 5 Minare Türkü isminin New York'ta 5 Minare olarak değiştiğini de gördü. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması New York'u dünyanın gündemine bir daha hiç çıkmamacasına soktu. Bu olay dünya siyasetini öyle değiştirdi ki hala bu felaket sonrası alınan kararların izdüşümlerini yaşıyoruz. Amerika'nın en kalabalık şehri New York, 20 milyonu aşan nüfusuyla bugün dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olarak biliniyor. Daha doğrusu metropol kavramını dünyaya hediye eden şehir New York'tur diyebiliriz. Neden böyledir? New York nasıl metropol şehir unvanını almıştır? Öncelikle şehir, teknoloji, eğitim, eğlence, sanat, medya, moda, ticaret ve finans merkezi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin New York'ta olması şehre uluslararası bir ayrıcalık katıyor. Bir göçmen kenti olan New York'ta 170 ayrı dil konuşuluyor. Her 3 kişiden biri Amerika dışında bir ülkeden geliyor. Gökdelenleri, caddeleri, lokantaları, AVM'leri ve borsasıyla tüm dünyanın ilgisini çeken bir şehir New York. Özgürlük heykeli, Empire State binası, Central Park, modern sanat müzesi ve modern tarih müzeleri New York'u ilginç kılan kültürel özelliklerden sadece birkaçı. Şimdi biraz gerilere gidelim. New York nasıl doğdu, onu öğrenelim. New York'un bulunduğu yere ilk gelen kişi İtalyan kaşif Giovanni Verrazzano. Tarih 1524. Verrazzano keşfettiği bu yere Yeni Angolem adını veriyor. İlerleyen yıllarda kürk ticaretine başlayan Hollandalılar buraya Yeni Amsterdam adını veriyorlar. Şehrin Manhattan adası Amerikan yerlilerinden

bugünün parasıyla 1000 dolara satın alınıyor. 1664 yılında şehri İngilizler ele geçiriyor ve York ve Albany İngiliz dükü hürmetine şehre New York adı veriliyor. Böylece New York ismi tarihe geçiyor. Yani New York yaklaşık 5 asırlık bir şehir ve bugün dünyanın merkezi konumunda. Bu bir şehir için oldukça hızlı ve büyük bir ilerleme. ...19. asırda New York göç hareketleriyle çoğalmaya başlıyor. 1827 yılında yapılan ve günümüzde özgürlüğün merkezlerinden biri olarak bilinen Central Park, Amerika tarihinde yapılan ilk park unvanını da taşıyor. 20. asır New York'un yıldızının parladığı dönemi başlatıyor. 1904'te New York şehir metrosu açılıyor. Çok geçmeden de Wall Street. Böylece New York, Londra'yı geçerek dünyanın en kalabalık şehri unvanını alıyor. 1950'de kurulan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York'u dünyanın en önemli şehri yapan öncelikli nedenlerden biri. O yıllardan bugünlere New York, önemi gittikçe artan ve dünya ülkelerine yaşam tarzı oluşturan bir merkez konumunda. Orada yaşamak adeta bir ayrıcalık olarak görülüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun tiyatro eğitimi alan bir konservatuar öğrencisinin en büyük hayali Broadway'de Hamlet rolünü oynamaktır. Al Pacino'nun sahne aldığı tiyatroda yeteneğini sergilemeyi hangi tiyatro oyuncusu istemez ki? Woody Allen'ın, Martin Scorsese'nin aşık olduğu ve üçleme filmleriyle hayat verdiği bu şehri düşününce, Taxi Driver filmindeki Robert De Niro'yu, Kadın Kokusu filmindeki Al Pacino'yu akla getirmemek mümkün mü? Keanu Reeves, Al Pacino ve Charlize Theron'un oynadığı Şeytanın Avukatı filmi New York'tan başka hangi şehirde çekilebilirdi ki? Kapitalizmin başkenti, dünya borsalarının merkezi, eğlence ve gösteri dünyasının okulu olan New York, tüm bu güçlü yanlarının yanı sıra oldukça ilginç ve tuhaf bir özelliğe de sahiptir.

İstanbul'un sırlarını dünyaya anlatan Pamuk, New York'un da sırlarını merak ettiğini ve şehre o gözle baktığını anlatıyor. New York'un sırlarına alelade kaldırımların, kenar mahallelerindeki küçük dükkanların, sıradan hamburgercilerin, köşe lambalarının bildik ışıltılarının içinden sabırla, tevekkülle ulaşabilirdim ancak. Böylece saatlerdir seyreden gözlerim görmeye de başladı. Benzinci pompalarındaki hortumların ve ibrelerin rengini gördüm. Köşe ışıklarında durmuş arabaların camlarını silmek için caddeye fırlayan zencilerin ellerindeki kirli bezleri gördüm. Kısa pantolonlu erkeklerin lastik ayakkabılarını ve telefon kulübelerinin metalik bir ışıkla aydınlatılmış mavimsi kasalarını gördüm. Duvarlar, tuğlalar, iri cam parçaları, yangın muslukları, bar ışıkları, yaya geçitleri. Büyük firmaların reklamları, duvar yazıları, ağaçlar, köpekler, sarı taksiler, mezeci dükkanları. Kafasını usturayla kazıtmış meşin ceketiyle tepesinde mor bir saç salkımı bırakan delikanlı. Olağanüstü şişman bu kadınla kızı, üzerime doğru hızla yürüyen kostümlü şu adam, elinde inanılmaz büyüklükteki transistörlü radyoyla yürüyen zenci, kulaklı teybiyle koşan uzun bacaklı kadınla köpeği de aynı amaçla kaldırımlardan geçip gidiyorlardı. New York hayali inandırıcı olsun diye kurulmuş sokakların gerçekleşmesi için onların dekorlar arasından geçmeleri gerekiyordu sanki. New York'ta bir pastaneye girer Orhan Pamuk. İçeri girer girmez insanın iştahını açan bir koku gelir burnuna. O iştahla yemek için çörek, üzümlü kek, kuru pasta alırlar arkadaşıyla. Fakat pastaneden çıktıktan sonra çöreklerden gelen iştah açıcı kokunun kaybolduğunu ve bütün cazibesini kaybettiğini fark eder. Arkadaşlarına bunun sebebini sorar, anlatırlar. Fırınları mis gibi kokutan, dükkana adımımızı atar atmaz gördüğümüz her böreği, çöreği bir an önce alıp insanda tıkınma isteği uyandıran o nefis, ıpılık, yumuşacık, iştah açıcı hamur kokusu özel makinelerle dükkanın içine pompalanan yapay bir kokuymuş. İşin tuhaf yanı diyor Orhan Pamuk, reklamların, radyo sloganlarının, dev posterlerin, güzel televizyon mankenlerinin sizi aldatırlarken, aldattıklarını da sanki hiç saklamaya gerek duymamaları. Dondurmadaki kırmızının çileğin değil, boyanın kırmızısı olduğunu biliyorsunuz. Kitap arkalarındaki övgü yazılarına, yazarlarını kendilerinin bile inanmadığını biliyorsunuz. 40 yıldır piyasada gezinen ünlü artistin genç olmadığını, suratını gerdirdiğini, Ronald Reagan'ın da konuşmalarını başkasına yazdırdığını biliyorsunuz. Sanki çörekler gibi insanlar da gülümsemeleri, küçük soruları, jestleri ve hareketleriyle bana benzer şeyleri yutturuyor olmasınlar. New York deyince aklınıza önce hangi film geliyor? Tiffany'de Kahvaltı mı, Manhattan mı? Batı Yakası hikayesi mi, yoksa efsanevi Baba filmi mi?

Galiba herkesin zihninde bir New York filmi canlanıyor. Aksiyon sevenler Leon, sevginin gücünü hemen hatırlayacaktır. Ya da Sergio Leone'nin Bir Zamanlar Amerika'da filmini. Romantik kişiliğe sahip olanlar 2000 yapımı New York'ta Sonbahar'ı daha çok sevecektir. Psikolojik filmlerden hoşlananlar için Woody Allen'ın Annie Hall filmi hemen akla geliverir. Eğer borsaya meraklıysanız, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı ve bir Wall Street hikayesi olan Para Avcısı tam size göre demektir. New York'un baş döndüren bir şehir olduğuna şüphe yok. Bu şehri ziyaret edenlerde genelde iki zıt duygunun yaşandığı söylenir. Ya şehrin büyüsüne kapılıp şehri yaşarlar ya da şehirden nefret ederler. Hudson Nehri'nin ağzında tüm görkemiyle uzanan kent 24 saat uyumayan bir şehir. Akşam saatlerinde iş günü sona erip ofisler kapılarını kapattığında bile New York farklı etkinliklerle dolup taşıyor. Konserler, müzikaller, dünyaca ünlü eğlence merkezleri ve daha birçok seçenek sayesinde hayat hızını kesmeden akıp gidiyor. Hiç uyumayan şehir tanımı da New York'un dünya insanına sunduğu ayrı bir yaşam tarzı. Tabii bu özgün itibarın bir de bedeli var. İşte New York'un insanlara ödettiği o bedelden bahseden bir film. Filmin adı İçindeki Yabancı. Orijinal adıyla The Brave One. 2007 yılında çekilen film, New York'un dünü ve bugünü arasında kıyaslamalar içeriyor. 170 dil konuşulan ve her çeşit insana kapısını açan New York, herkesin ortak bir kültürde buluştuğu metropol özelliğinin sonlarına mı yaklaşıyor? Güven ve adaletle yönetilen şehir artık korku ve endişeye mi bürünüyor? Hakkını aramak artık eskisi kadar kolay değil mi? Yasalar insanların vicdanına erişemiyor mu? Özgürlükler şehri bir kanunsuzlar şehrine mi dönüşüyor? Audrey Hepburn'un Holly ismiyle gönlümüzde taht kurduğu, Tiffany'de kahvaltı yaptığı şehir burası değil mi? 1946'da çekilen Şahane Hayat filminde George Bailey'in şahane bir hayat yaşadığını fark ettiği şehir bu New York değil miydi? Edgar Allan Poe bu şehri anlatmadı mı şiirlerinde? O eski New York otellerinin yerini kaplayan gökdelenler, eski günlerin geride kaldığının bir işareti mi? Bu ve buna benzer sorular New York aşığı bir genç kızın başına gelenler üzerinden soruluyor filmin içinde.

Bir şehrin kaldırım taşlarında yürürken bile zevk alan bir kadının hikayesidir bu film. Belki de içimizden biri. Tam anlamıyla kurulu düzenin bir parçası. Güvenli bir şehrin mutlu bir sakini olarak kendinizi ve yaşamınızı emin ellerde hissediyorsunuzdur. İşte Erika için New York böyle bir yerdir. Ta ki o felaketi yaşadığı güne kadar. Konuyu özetlersek, New York sokakları Erika Bain için hem evi hem de geçim kaynağıdır. Sevgili şehrin seslerini ve hikayelerini sunucusu olduğu Street Walk, Sokakta Yürümek adlı programı aracılığıyla radyo dinleyicileriyle paylaşmaktadır. Akşamları hayatının aşkı olan nişanlısı David Kirmani'nin yanına gider. Fakat Erika'nın bildiği ve sevdiği her şey korkunç bir gecede elinden sökülüp alınır. Sevgilisi David'le birlikte bir yürüyüş esnasında uğradıkları apansız ve hunharca saldırı David'in ölümüne, Erika'nın da ölümün eşiğine gelmesine neden olur. Erika'nın vücudundaki yaralar iyileşse de daha derindeki yaralar kapanmaz. David'i kaybetmenin yarattığı hüsrandan daha büyük olan tek şey, peşini asla bırakmayan dehşet verici korku hissidir. Bir zamanlar gezmeyi

çok sevdiği New York sokakları artık yabancı ve tehditkar görünmektedir. İçindeki yabancı ortaya çıkar. Bir şehirde yığınla korkuyla birlikte yaşamak ilginç bir duygu olsa gerek. Her an ölebilir, bir ölüme şahit olabilir ya da bir yakınınızı kaybedebilirsiniz. Hem de çok basit bir şekilde. Bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Tamamen rastlantısal bir şekilde konuşmaya bile değmeyecek bir neden ölümünüze neden olabilir. Mühim olan bu değil zaten. Esas mesele öldüğünüzde geride bıraktıklarınızın neler hissettiği veya siz bir yakınınızı bir şehir eşkıyasının küçücük bir hırsı uğruna kaybettiğinizde neler hissettiğiniz. Bu olayı ve sonrasını nasıl içselleştirdiğiniz. Güvenle yaşadığınız şehirde her daim kol gezen korku ve şiddet bir gün sizin kapınıza da uğrarsa acaba nasıl bir insana dönüşeceksiniz? Başınıza geleni kader deyip sineye mi çekeceksiniz, yoksa adaletin merhametli kollarına kendinizi atıp teselli mi bulacaksınız? Veya bir üçüncü yol, içinizdeki yabancıya yol verip kanunsuz bir adaletçiye mi dönüşeceksiniz? New York aşığı Erika, şehrin kendisine sunduğu bu üç seçenekten hangisini seçecek? Erika Bey'in günlüklerine kulak verelim. New York, dünyanın en güvenli büyük şehri. Ama bir zamanlar, sevdiğin yerden kopmak çok iğrenç ve o kadar iyi bildiğin o sokak köşesinden ve onun gölgesinden korkmak. Tanıdık merdivenleri görüp onlara tırmanamamak. İnsanlar korkuyla nasıl yaşayabiliyor anlamıyorum. Kadınlar eve yalnız yürümeye korkuyor. İnsanlar posta kutusundaki beyaz tozlardan korkuyor. Karanlıktan ve geceden. İnsanlar insanlardan korkuyor. Korku hep başka insanlara ait sanırdım. Zayıf insanlara. Bana hiç dokunmazdı. Ve sonra dokundu. Ve size dokunduğunda aslında hep orada olduğunu anlıyorsunuz. Sevdiğiniz her şeyin altında sizi bekliyor ve deriniz kaşınıyor ve kalbiniz acıyor. Ve daha önce o sokaklarda yürüyen kişiye bakıyorsunuz. Ve merak ediyorsunuz. Yine o olabilecek misiniz?

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Rekor oyla meclisten geçen yasayla ilgili önemli mesajlar geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yasayı tarihi adım olarak değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölgeye örnek olacağını da söyledi. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybi tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin 5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Irak'ta temel atma aşamasına gelindiğini belirten Uraloğlu, projenin Hürmüz Boğazı'na stratejik bir alternatif olacağını söyledi. Savunma sanayi ile milli teknoloji hamlesi güçlerini birleştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le bu konuyu görüştü. Haluk Görgün, kritik teknolojileri projelendirip bakanlık imkanlarıyla buluşturarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkat çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkacağını söyledi. Modelin okul çağındaki çocuklara milli bilinç aşılayacağını vurguladı. Şırnak'ta konuşan Bakan Tekin, kentte son 24 yılda öğretmen sayısının arttığını da vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de Genelkurmay Başkanı dahil orduda kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Adeta film senaryosu gibi bir seyahat hikayesi. Heyecan dolu, merak uyandırıcı ve kimi zaman eğlenceli bir macera. Fayton imalatında çalışan Ernst Christoph Döbel,

0: insanların davranışlarını ve yolculukların zorluklarını görürüz. Gelin şimdi Löbel'e katılalım ve Türkiye'ye uzanan macera dolu yolculuğunda ona eşlik edelim. ...1805 yılında Almanya'nın bir köyünde dünyaya gelen Ernst Christoph Löbel, çok genç yaşta baba ocağından ayrılır ve birçok işte çalışır. Sonunda fayton imalatçısı olmaya karar verir. O dönemde bazı zanaatkarlar kalfa olup ustalık eğitimine başlamadan önce kendi yerleşim yerlerinden en az 50 kilometre uzaklıkta bulunan birkaç ustanın yanında çalışmak zorundadırlar. Yaklaşık bir yıl süren bu kalfa seyyahlığının amacı mesleki bilgileri arttırmak yanında kalfanın dünya görüşünün de genişlemesi. Kalfa, kendisine verilen kalfa seyyahlık defterine nerede, hangi ustanın yanında, ne kadar süreyle çalıştığını da kaydettiriyor. Kahramanımız Löbel de 1830 yılının Mart ayında bir süredir para biriktirip hazırlandığı kalfalık seyahatine çıkıyor. Kendisine verilen seyahat belgesi bir sene geçerli ve içinde Viyana'ya kadar ibaresiyle seyahatin güzergahı da kaydedilmiş. Ama ilk defa köyünün sınırlarından dışarı çıkan Löbel hep daha ilerisini merak ediyor ve Viyana'dan başlayıp Belgrad ve Bükreş'i, Eflak ve Boğdan'ı aşıyor. 22 Eylül'de Tuna Nehri'nden bindiği gemiyle Karadeniz'e ve oradan da İstanbul'a ulaşıyor.
1: Fırtınalarla boğuştuğumuz Karadeniz'in karanlık sularında nihayet güzel bir gün. Sağ tarafımızda yüksek Balkan dağları, solumuzda bizimle beraber boğaz içine doğru seyreden küçüklü büyüklü gemiler. Nihayet şu meşhur boğazın sakin sularına girdik. Boğaz içinin şatolarla, köylerle, kayalıklarıyla ve gölgeli korularıyla bezenmiş her iki kıyısı da büyüleyici. Normal koşullarda Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yerden İstanbul'a kadar 5 gün süren ama bizim 64 günde yaptığımız Karadeniz seyahatinin bütün sıkıntılarını ve tehlikelerini unuttum. Asya ile Avrupa'nın sınırındayım. Şehrin 7 tepesinden mucizevi bir güzellik göz kırpıyor. Ayaklarının önüne serilmiş rengarenk binaların arasından yükselen minarelerde güneş ışıkları parıldıyor. Sonsuz bolluk ve güzellikte ışıldayan tabiatın bitmeyen büyüsü her yerde görülürken tek bir düşüncem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şehir yoktur.
0: Löbel, karaya ayak basar basmaz, gemide daldığı rüya aleminden çıkar. Suyun üzerinden şehre bakan ruhunu büyüleyici bir şekilde okşayan İstanbul, yakından bakınca onda moral bozucu bir etki bırakır. Limandan Galata'ya doğru giderken engebeli sokakların pisliği, ahşaptan yapılmış küçük evlerin biçimsizliği onu hayal kırıklığına uğratır. Ama şehir aynı zamanda Avrupa'yı bir çehreye sahiptir. Aynı sokakta Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Bu kadar farklı topluluğun aynı ticaret hayatını paylaşabilmesine şaşırır. Pazar yerinde çeşit çeşit görüntü vardır. Bir tarafta ölü balıkların korkunç kokular yaydığı tezgahlar dururken, diğer yanda limonlar, narlar, taze üzümler göz okşamaktadır. Ya kasap tezgahları? Kesilmiş yağlı besili kuzular, kaburgaları kasabın zevkine göre süslerle bezenmiş olarak sıra halinde asılmış. Tabii hiçbirinin kafası yok. Çünkü burada kasap hayvanları Avrupa'daki gibi bıçak sokularak öldürülmüyor. Kafaları kesiliyor.
1: Burası aynı zamanda kapılardan atılan lokmalar için birbiriyle kapışan büyük küçük, genç yaşlı, sağlıklı ya da hasta yüzlerce sahipsiz köpeğin cirit attığı bir yer. Bir Türk'ün bunları dövdüğünü ya da bir kötülük yaptığını hiç görmedim. Köpekler tarafından ısırılmak ya da Türkler tarafından dövülmek istemiyorsa yabancılar da aynı şekilde davranmalı.
0: Uzun bir duvarla Galata'dan ayrılmış olan Beyoğlu'nda hemen hemen bütün Avrupa temsilcilerinin konakları olduğunu görürdü Öbel. Ama buranın da her köşesinden gece gündüz çok daha fazla sayıda köpeğin kulak tırmalayıcı havlamaları ve ulumaları duyulmaktadır.

0: genç adam iş ararken İstanbul'un iç kesimlerini gezme fırsatı da bulur. Şehrin iç kesimlerinde gizlenen o kadar çok garip ve harika şey görür ki bunların hepsini anlatmaya imkan olmadığını söyler. Ona göre İstanbul büyük meydanlar bakımından çok fakirdir. Meydanlar içinde en iyisi Türklerin binicilik alıştırmaları yaptığı at meydanıdır. Ama daha küçük Alman şehirlerinde bile at meydanından daha büyük pazar meydanları olduğunu anlatır. Ayasofya'nın içinin muhteşem güzellikte olduğunu ama dışarıdan şekilsiz, çirkin bir kütle gibi göründüğünü söyler. Camiler içinde en çok Süleymaniye Camii'ni beğenir. İlk kez camiye girdiğinde dikkatini çeken şey kalabalığa rağmen büyük bir sessizliğin hakim olmasıdır. Yüzlerce insan aynı anda ibadet ederken içeride büyük bir düzen vardır. Ayakkabıların bile muntazam bırakılmış olması ona çok ilginç gelir. Devlet görevlileri hakkında da ilginç bir gözlemini paylaşır Döber. Bir işin hızlanması gerektiğinde görevlilere küçük hediyeler veya bahşişler verilmesi olağan kabul edilmektedir. Avrupa'da açık bir yolsuzluk olarak görülen bu durum, Osmanlı'da bürokratik hayatın bir parçasıdır. Döbel, Avrupa kıyafetleriyle dolaşan yabancıların hemen dikkat çektiğini fark edince, şehirde Osmanlı tarzı kıyafetlerle dolaşmaya başlar. Böylece kendisini gereksiz meraklı bakışlardan koruyabilmektedir. Burada birinin kıyafetinden mesleği, dini ve sosyal statüsü kolayca anlaşılabilmektedir.
1: Nüfusun en yoksul kesimi limanda yük taşıyan hamallar. Zayıf vücutlarına rağmen o kadar kuvvetliler ki onlarca kilo malı tek başlarına dik yokuştan yukarı taşıyabiliyorlar. Genelde yalın ayaklar ve kötü ince kıyafetler giyiyorlar. Bu zor işten kazandıkları az parayla bir de aile geçindirmek zorundalar. Hayatları hiç de kolay değil. Buna rağmen neşeli ve mutlular.
0: Bu hamallara şehrin her mahallesinde rastlamak mümkündür. Çünkü sokakların çoğu dar olduğu için arabalar giremez ve eşya taşımak için her zaman hamallara ihtiyaç duyulur. Bu dar sokaklarda gece yürüyen herkes yanında bir kağıt fener taşımak zorundadır. Aksi halde bekçiye yakalanırlarsa geceyi karakolda geçirmek zorunda kalabilirler. Bu şekilde yakalanan kişi yabancı biri ise kendi ülkesinin elçiliğine teslim edilir ve o saatte o sokakta ne işi olduğu konusunda ciddi bir sorgulamadan geçer. Döbel, seyahatnamesinin bir bölümünde İstanbul'un ağır, ezici ve sağlıksız havasından kurtulmak ve temiz hava almak için yapılan ilginç bir etkinliği anlatır. Bugünkü İstanbul'u düşününce 200 yıl önce İstanbul'da ne kadar ezici ve sağlıksız bir hava olabilir ki diye de düşünmeden edemiyoruz.
1: İnsan biraz temiz hava almak isterse bunu en iyi şekilde şehrin ve dış mahallelerin üst taraflarında bulunan büyük geniş mezarlıklarda yapabilir. Buraya Beyoğlu'nun kuzeyindeki uzun dar sokaktan geçilerek ulaşılıyor ve insan burada özellikle de akşamları hiç yalnız kalmıyor. Ölenlerin yakınları hemen hemen her gün basit mezar taşlarıyla süslenmiş ve koyu servi ağaçlarının gölgesinde bulunan mezarları ziyaret ediyorlar. Ama hiç de sandığınız gibi değil. Bu ziyaretlerde ölülerini anıp kendilerini acıya boğmak yerine şarkılar söyleyip çalgılar çalıyorlar. Her yerde satılan soğuk içeceklerden içiyorlar.
0: İstanbul'a gelen pek çok seyyah gibi Döbel de İstanbul'u çok beğenmiştir. Ama şehrin yaşam koşullarından hoşlanmadığı için burada 15 gün kalmakla yetinir. Sözlerinden İstanbul'da karşılaştığı Türkleri de pek sevmediği ve onları İstanbul'a layık bulmadığı anlaşılıyor.
1: 9 Ocak 1832 günü bir gün artık hiçbir Türk'ün ve vebanın olmayacağı, böylece Avrupa'nın ve Asya'nın hükümdarı olacak olan bu şehirden ayrıldık.
0: Döbel, İstanbul'da edindiği arkadaşıyla Edirne'ye doğru yola çıkar. Geçtikleri verimli toprakları boş ve ıssız görmek canını sıkar. Konaklamak için durdukları Yunan hanında, hancının da işbirliği yaptığı soyguncuların elinden zor kurtulurlar. Başka bir kasabaya kadar yürüyüp bir Türk kahvehanesinde konaklamaya karar verirler. Yatak olmasa da burası güvenli bir yerdir. Çünkü Türkler genelde çok misafirperver ve dürüsttür.
1: Yolda yiyeceğimizin kalmadığı ve açlıktan gücümüzün tükendiği bir sırada iki Türk atlıya rastladık. Öğrendiğim az Türkçeyle hiç ekmeğimiz olmadığını söyledim. Onların da çok az ekmekleri olmasına rağmen yarıya bölüp bizimle paylaştılar. Para vermek istedim, geri çevirdiler. Elimi ateşe koyarım ki bunlar Yunan olsaydı, bırak para karşılığı bize ekmek vermeyi, bizimle alay eder, hatta neyimiz var neyimiz yoksa çalarlardı.
0: Döbel ve arkadaşı uğradıkları yerleşim yerlerinde bir yük hayvanı bulamadıkları için bozuk yollarda günlerce yürümek zorunda kalırlar. Neyse ki Türkiye'den başka hiçbir ülkede görülmeyen bir tesisat dediği çeşmeler sık sık karşılarına çıkmaktadır. Zorlu yolculukları süresince bu tertemiz kaynak suları onlara biraz olsun teselli verir. İstanbul'dan çıkıp yürüdükleri 8 gün boyunca her ne kadar binbir zorluk çekmiş olsalar da gördükleri manzaraları cennet gibi diye tanımlar Döbel. Ve nihayet küçük bir tepenin üstünde koyu renk yapraklı ağaç sıraları arasından Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Edirne gözlerinin önüne serilir. Bu manzara genç seyyahı tam anlamıyla büyüler. İlk görüşte beğenip sevdiği Edirne'de şansı da yaver gider Döbel'in ve bir çilingirin yanında iyi para kazanacağı bir iş bulur. Edirne'de tüccarların dükkanları kendi memleketinde olduğu gibi evlerinin olduğu binalarda değildir. Dükkanlar uzun bir sokak meydana getiren üzeri kubbeli bir çarşıda bulunur. Camiye giderken kimse dükkanını kilitlemez. Cezası çok ağır olduğu için burada hırsızlık pek görülmemektedir. Döbel, Türkiye'de eşi benzeri olmayan, hatta Ayasofya'dan bile güzel olduğu iddia edilen Selimiye Camii'ne de hayran olur. Mimari açıdan muhteşem güzellikte bulduğu minarelerden birine çıkar. İlk başta yükseklik nedeniyle başı döner ama sonra gördüğü manzarayla adeta sarhoş olur. Sokakları ve pazarlarıyla hareketli hayatı, İlkbaharın zengin renkleriyle bezenmiş ve içinden Meriç Nehri'nin kıvrılarak aktığı görkemli bahçeleri ve korularıyla bütün Edirne ayaklarının altına serilmiştir. O günden sonra hemen her gün minareye çıkar ve şehre gelen yabancıları da minareye çıkarmaktan zevk alır. Bu arada Türk ahbaplar da edinmiştir.
1: Bir Türk'e işimiz düşerse son derece büyük bir misafirperverlikle karşılanır ve odaya girer girmez bir divana davet edilirsiniz. Kölelerden biri hemen gelip sütsüz kahve ve tütün çubuğu ikram eder. Türk şahıs bir müddet misafirinin yanında hiç konuşmadan oturur. Kahve içilip tütün çubuğu tellendirildikten sonra Türk sayı saymakta kullandıkları Hristiyan tesbihine benzer dizilmiş taşları olan bir ipi eline aldığında sohbet başlar. O az konuşur ama her bir kelimesini düşünüp taşındıktan sonra söyler. Bir şey alacaksa uzun pazarlıklar da yapmaz. Anlaşırsa hemen parasını öder.
0: Edirne'de işleri yolunda giden Döbel küçük bir tamirhane açar ve burada zaman zaman fayton imalatı yapar. Ancak tamirhane çok küçük olduğu için imalat yaptığı zamanlar sokakta çalışmak zorunda kalır. Bu yüzden de yoldan geçenlerin ilgisine maruz kalır.
1: Beni en çok seyredenler kadınlar. Saatlerce etrafımda duruyor, çiçek ve başka süsler boyarken hayranlıkla seyrediyorlar. Çocuklar gibi meraklı ve saflar ve aynı çocuklar gibi her beğendikleri şeye dokunmak istiyorlar. Aralarında bazen peçesini müsaade edilenden biraz daha aşağı indiren çok güzel siması olanları da görüyorum.
0: Edirne'den aynı yılın Kasım ayında ayrılır Döbel. Yenice'den bindiği gemiyle İzmir'e ulaşır. Tarih kitaplarından öğrendiği ve hayalinde canlandırdığı İzmir değildir gördüğü. Dar ve dolambaçlı sokakları, bozuk yolları ve özensiz yapılmış evleriyle bütün Türk şehirleri gibi diye anlatır İzmir'i. Çok gürültülü bulduğu bu şehirde yaklaşık 5 ay kalır ve İskenderiye'ye gitmek üzere bir gemiye binerek Türkiye'den ayrılır. Döbel'in seyahatnamesi merakla bakan bir zihnin izlerini de taşır. Küçük ayrıntılarla canlı bir hikayeye dönüşen bu seyahatname, aradan geçen yüzyıllara rağmen yalnızca bir gezginin anıları olarak değil, Anadolu'nun geçmişine tutulmuş samimi ve sıcak bir ayna olarak da değerini korumaktadır.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Çok sevdiğiniz Mikrofonda Doktor Var programı işte başlıyor. Bugün de bedenen ve ruhen daha iyi hissetmenin yollarını arayacağız. Doğru bilinen yanlışları masaya yatırıp yaşam kalitemizi artıracak ipuçlarını paylaşacağız sizlerle. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Tolga Kökten. Sayın dinleyenlerimiz ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da yine bizlerle TRT stüdyolarında sağ olsun kırmadı geldi bizi. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Hemen tanıtmak istiyorum size uzman konuğumuzu endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ceyla Değertekin sağ olsun kıymetli vaktini bizlere ayırdı buralara kadar geldi. Hoş geldiniz Sayın Değertekin.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz bu bölümde sessiz hastalık olarak adlandırılan aslında yaşlılığa doğru hepimizin az çok korktuğu bir hastalığa yani osteoporoz olarak bilinen kemik erimesine konuşacağız. Bununla ilgili aklımızdaki bütün soruları uzman konuğumuza soracağız. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocama dönüyorum ve soruyorum. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi yeni zayıflama ilaçları bildiğiniz gibi çok sık kullanılıyor. GLP-1 agonistleri diyoruz. Tıbbi ismi bu ilaçların. Bu ilaçlar özellikle Amerika'da en çok kullanılıyor. Obezite oranlarını düşürdü. Bu ilaçlarla ilgili tabii ki yan etkiler var. Bunlar da zehir danışma merkezlerine telefonla bildiriliyor. Şimdi bu ilaçlar kullanıldıktan sonra bazı danışanlarda artış gözlenmiş. Özellikle bu semaglutid içeren bir ilaç var. Semaglutid etken maddesi. İlacın ticari ismi değil yani. Bu ilacı olanlarda daha fazla gözlenmiş yan etkiler ve insanlar aramış. En çok nelerden dolayı aramışlar? Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısından dolayı bunlar. Ama bu ilaçları neden böyle bu tür yan etkiler fazla diye yaptıklarında biraz daha hekimlere yönelik aslında bu. Mesela haftada bir kullanılması gereken ilaç günde bir kullanılmaya başladığında bu yan etkiler daha fazla oluyor. Tabii bu bazen hekim reçete etmeden dışarıdan da alabileceğiniz bir hale geldiği için bunu hastaların bilinçsiz kullanmaması lazım. Nasıl olsa zayıflatıyor diye, yani daha hızlı zayıflayayım diye günde bir her gün hasta yapabilir. Ama bu normal bir şey değil. Bu tür etkileri daha fazla. Çünkü bağırsak pasajını yavaşlatıyor bu. Bağırsakta o gıdalar daha fazla kalıyor ve bu da bir takım yan etkilere yol açıyor. Bir de tedavi düşük doz yerine, bu da hekimler için, yüksek dozla başladığında bu tür yan etkiler daha fazla ortaya çıkıyor. Yani ilacın biraz daha kendisinden değil, biraz daha kullanımından sorumlu. Hem hastaların hem de doktorların bunlara dikkat etmesi lazım. Bir diğer araştırma, şimdi akne ile ilgili. Akne, yani ergenlerde sorun diye düşünüyoruz ama 40 yaşında da çıkıyor, 30 yaşında da çıkıyor, 50 yaşında da çıkıyor. Çünkü akne aslında bir hijyen sorunu değil. Tamam, hormonal nedenleri olabilir ama ben beslenme ile ilgili nedenlerin daha fazla olduğunu klinik yaşamımda zaten görüyorum. Nedir bu akne ile ilgili beslenme sorunları? Akneyi azaltan gıdalar var, artıran gıdalar var. Bu araştırmada da akneli insanlardan beslenmesine bir bakıyorlar. Aknesi çok olan insanların beslenmesini analiz ediyorlar ve aknesi az ya aknesi olmayanları yapıyorlar. Şimdi akneyi artıran gıdalar bir kere süt. Yani özellikle yarım yağlı sütte akne artıyor. Artış gösteriyor. Zaten ben sütle ilgili düşüncemi biliyorsunuz. Burada bir de mesela yüksek glisemik indeksi gıdalar. Mesela ben hastalarımda diyorum ki şekeri kestiğinde bazen sırtta bile akne çıkıyor, sadece yüzde değil. Şekeri kesin diyorum, neredeyse bir ayda, yani gerçekten beslenmesine dikkat ettiğinde aknesinin azaldığını zaten kendisi de görüyor. Fast food tüketimi zaten burada bir numara. Sütlü çikolata mesela daha fazla bunlar tüketiyor. Bir de baklagiller, bunu ben de şaşırdım. Çalışmada şiddetli akne sorunu olan bireylerin daha fazla baklagil tükettiği gözlenmiş. Aslında bu baklagiller bana enteresan geldi. Yani düşünmüyordum ama böyle bir şey geldi. Çünkü o biraz daha işte bağırsakta bakterilerini besleyen bir gıda olarak düşünürüm ben baklagilleri. Böyleydi. Bir de akneden koruyucu. Yani aknesi olmayan insanlar nasıl besleniyor dediğinde, bir kere balık yiyorlar, omega 3 alıyorlar. Omega 3'ü dışarıdan takviye olarak almıyoruz. Almıyoruz, almıyoruz. Söylüyoruz. Araştırmalar omega 3 dışarıdan takviye olarak aldığında ne kalp hastalığına iyi geliyor, ne başka bir şeye iyi geliyor. Takviye olarak değil, balıktan alıyoruz. Hatta takviye olarak alınan gıdaların Alzheimer hastalığını hızlandırdığında geçtiğimiz haftalarda araştırmada paylaşmıştık. Zeytinyağı, zaten biz zeytinciyiz biliyorsunuz. Zeytinin yaprağından köküne kadar ağacı bile kemirseniz faydası mutlaka vardır diyoruz. Meyve ve sebzeler ve yumurta, A vitamini, D vitamini ve selenyum açısından zengin olduğu için, bir de kuru yemişler. Şimdi kuru yemişlerle ilgili şöyle bir insanların kafasında tabii ki şey var. Ben ne kadar kuru yemiş yersem aknem o kadar artar diye bir şey var. Yanlış. Eğer mesela çok yağlı çekirdekler falan olursa bazen bu tür sorunlar oluyor. Ama onun dışında lif ve polifenol içeriği bunlar da fazla olduğu için tohumlu gıdaların hepsinde ve kuru yemişlerde bunlar akneyi azaltır. Fıstığın zayıflamaya bile yol açtığını gösteren araştırmalar vardı. O yüzden zaten kuru yemişlerden bu anlamda çekinmiyoruz. Bitter çikolata, yani sütlü çikolatanın yerine bitter çikolata. Bize bazen danışanlar, işte yakınlar çikolata

0: getiriyorlar. Bir bakıyorum o çikolatanın içinde hem bitter var hem sütlü çikolata var. Bakıyorum bitterler kalıyor. Bizim işte çalışma arkadaşlarım onlara tabii ki yiyor. Hatta bazen diyorlar ki bir iki hafta çikolata olmadığında hocam niye bize çikolata gelmiyor diye söylemeye başlıyorlar. Ama geldiğinde de hemen sütlü çikolataları yiyorlar. Bitter çikolatalar bana kalıyor. Ben de zaten bitter çeviriyorum. Yani sütlü çikolata değil, bitter çikolatayı söylüyoruz. Ve fermente süt ürünleri, süt değil ama fermente süt ürünleri işte yoğurttur, peynirdir, kefirdir. Bu tür gıdalarında akneyi azalttığı gösterilmiş.
1: Tahmin ediyorum süt ürünlerine birazdan ayrıca değineceğiz. Çünkü konumuz osteoporoz. Hocam topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Malum bir yaşlım derdi ki neden yaşlılıkta böyle oluyor diye sorduğumda toprak bizi çağırıyor derdi yaşlandıkça. Sanki kadınları daha mı çok çağırıyor ama uzman konuğumuza soracağız değil mi hocam? Bir de kadın erkek farkı var çünkü kemik erimesinde.
0: Evet, yani kemik erimesi bence toplumda da çok yanlış anlaşılan. Daha doğrusu sadece kemikler üzerinde duruyoruz. Kasları ihmal ediyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Yani kemik ve kası birlikte değerlendirmemiz gerekir. Ama hocam bu konunun üstadı, o ne derse ben susarım. Hocam siz ne diyorsunuz?
2: Hocam çok teşekkürler öncelikle. Ben başlamadan önce bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıyetten de osteoporoz gibi aslında çok da ihmal edilen, pek de göz önünde olmayan bir konuyu da gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ilginç bir şekilde osteoporoz belki diyabet kadar, hipertansiyon kadar, kardiyovasküler hastalıklar kadar sık görülen bir toplum sağlığı problemi ama farkındalığı çok düşük. Hep de böyle sanki kadınların problemiymiş gibi algılanıyor. Çünkü menopozla devreye giren bir takım faktörler gerçekten kadınlarda bu işin sıklığını arttırıyor ama yani bu sadece kadınların problemi değil. Yani bu evet yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir süreç gerçekten. Çünkü normalde bazı hormonların gençken yüksek düzeylerde olduğu ve yaşlanmayla birlikte azalan bazı hormonların, bazı biyolojik çevrelerin değişmesiyle birlikte yaşlanma sürecinde evet kemikle ilgili kaybımız ortaya çıkıyor. Bizim osteoporoz yani kemik erimesi dediğimiz kavram aslında ortada eriyen bir şey yok. Yani kemik dediğiniz şeyin yoğunluğunda bir kayıp ortaya çıkıyor ve kalitesinde bir kayıp ortaya çıkıyor tanımlamak gerekirse. Yani şeye benzetelim mesela kemik yapısı biraz böyle süngere benzeyen bir yapıdır. Ortasında böyle boşlukları vardır. Bu boşlukların yaşla birlikte genişlediğini düşünün. Halbuki yük kaldıracak bu, öyle değil mi? Ayrıyetten o duvar kısımlarındaki süngersi dokununda yük taşıma kalitesinin kötüye gittiğini düşünün yaşla birlikte.
0: İşte mutfakta kullanılan o sünger gibi zamanla o
2: Aynen
0: porları
2: öyle.
0: biraz
2: Yani
0: daha genişliyor.
2: kullanıldıkça işte ıslandıkça yıprandıkça nasıl böyle hani süngeri kullanırken elinizde kalıverir ya parçalanır bazen. Yani normalde marketten yeni aldığınız sünger sapasağlamdır değil mi? İstediğiniz yere sürün. İşte bu da onun gibi bir şey. Yaşla birlikte artık normalde bizim kemik erimesine bağlı kırılganlık dediğimiz bir kavram var. Tıbbi adıyla fragilite kırığı, hassasiyet kırığı diyoruz biz buna. Bu kırık normalde hiç ortaya kırık çıkmayacak bir darbeyle ortaya kırık çıkması anlamına geliyor. Çünkü kemiğin o yükü, o darbeyi karşılama becerisi düşük. İşte aynen bu süngerde olduğu gibi olmayacak bir şeyle yırtılıyor gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla bu aslında yaşlanmanın çok doğal bir sonucu mu? Evet, yaşla birlikte biz kemik kaybediyoruz. Çünkü kemiğin şöyle bir yapısı var. Kemik dinamik bir doku. Hayat boyu aynı anda yıkılırken yani eskimiş kemik, kullanılmış kemik gibi düşünün. Yıkılırken yerine de tamir edilerek yenisi yapılıyor. Çünkü kemik yük taşıyan, darbe karşılayan bir doku. İçinde böyle küçük küçük yıpranmalar, ufak kırıklar biriktiriyor. Bunların tamir edilebilmesi için eskiyen kemiğin temizlenmesi, üzerine de yeni kemiğin yapılması lazım. Bu dinamik bir süreç. Özellikle çocukluktan başlayıp ergenlik boyunca kabaca 20'li yaşlara kadar hep yapımın, kemik yapımının ön planda olduğu bir düzenle gidiyor. Yani biz kemik kazanıyoruz, kemik biriktiriyoruz bir şekilde. Bunu işte bankaya böyle para yatırmak gibi düşünebilirsiniz. Yani orada hep para biriktiriyoruz biz bankada. Ondan sonra kabaca 40'lı yaşlara kadar, 20 ile 40'lı yaşlar arasında bu rezervimizi koruyoruz. Yani yaptığımız kemikle yıktığımız kemik birbirine kabaca denk. Ama 40'lı yaşlardan sonra yavaş yavaş artık yıkım ön plana geçmeye başlıyor. Bu yaş almanın getirdiği doğal bir sonuç. Şimdi kadınlar için değişen şöyle bir şey var. Kadınlarda işte 45 ile 50'li yaşlar civarında östrojenin menopoza girmek dolayısıyla düşmesi nedeniyle ki östrojen kemik için koruyucu bir organ. Hızlı bir kötüleşme oluyor kemikte. Yıkım hızlanıyor burada. Dolayısıyla hep biz diyoruz ki ha kadınlar menopoza girdikten sonra evet gerçekten de kadınlar menopoza girdiği dönemde menopoza girmeden önceki 5 yıl menopoza girdikten sonraki 5 yıl içerisinde biraz daha hızlı bir kemik kaybı ortaya çıkıyor. Bu doğru. Ama

0: 65-70 yaşına geldiğimizde artık kadınlar için de erkekler için de bu risk benzer duruma geliyor. Çünkü artık mevzu östrojenden ibaret değil. 65-70 yaşından itibaren artık başka şeyler kemiğin kalitesini düşürmeye başlıyor. Ne gibi? Mesela yaşlandığımızda biz nasıl bel çevremizde daha çok yağ birikiyor, kemiğimizin içinde de yağ birikmeye başlıyor. Dolayısıyla kemik iliği yağlanması artıyor. Büyüme hormonu, testosteron, östrojen bunlar her ne kadar kadın da olsak, erkek de olsak, yaşlı da olsak vücudumuzda belli düzeylerde bulunan hormonlar ve her yaşta rolleri var. Farklı düzeylerde ama her yaşta rolleri var. Dolayısıyla bunların düzeyleri de düşmeye başlıyor. Bunlar kemiğin çok sevdiği hormonlar, kemiği dinamik tutan hormonlar. Bunların düşmesiyle birlikte artık 65-70 yaşından sonra kadın da olsanız, erkek de olsanız kemik erimesi, osteoporoz riski artmaya başlıyor. Şimdi bunlarla ilgili yapılması gereken önleyici önlemleri vaktiyle devreye sokmazsanız, artık kemik erimesi açısından kırık riskinin çok yükseldiği bir noktada gidip doktora başvurup acaba ben risk altında mıyım sorgulamazsanız, o zaman karşınıza direkt kırıkla çıkan bir hastalık. O yüzden de adı sessiz hastalık. Çünkü kemik erimesi var olabilir vücudunuzda ama size bir yakınma yaratmaz, ağrı yapmaz vücudunuzda. Herhangi bir rahatsızlık yaratmaz. Direkt kırıkla ortaya çıkar. Çok sık yanlış bilinen şeylerden biridir. Hastalar bize çok gelir. İşte vücudumda kemiklerim ağrıyor. Yaygın vücudumda ağrı var. Acaba kemik erimesi mi var? Bir baktırabilir miyim diye. Biz de hep deriz. Kemik ağrısı yapan bir hastalık değildir osteoporoz. Sessiz bir hastalıktır. Kemik ağrısı genelde işte D vitamini eksikliği gibi ya da başka ilaçların yan etkisi vesilesiyle ortaya çıkan bir durum olabilir. Ama burada farkındalık çok önemli. Bir, ne zaman taranması gerektiğiyle ilgili. İkincisi de tabii çocukluğumuzdan yaşlılığımıza kadar tüm hayatımız boyunca kemiğin sağlıklı kalması için bazı alışkanlıklara sahip olmalıyız. Bunları bilmek ve korumak çok önemli.
1: Hocam ben bir araştırması hatırlıyorum sanki. Normalde evet kemik erimesi veya kemik kırıkları, ileri yaş kemik kırıkları aslında çok ciddi sonuçlar olan, ölümlere yol açan, yağ embolisi nedeniyle ölümlere yol açan. Yani benim bir yakınım işte anneannem veya annem düşmüş, kemiğini kırmış dediğinde, kalça kemiğini kırmış dediğinde ben bir korkarım. Yani gerçekten yani bunun sonucunun ne olacağını biraz az çok doktorlar olarak öngörüyoruz. Yani hayatını kaybedecek. Ben bir araştırmada sanki bu kemik kırıklarından ölüm nedenlerinin neredeyse kanser kadar, kalp hastalıkları kadar yüksek olduğunu duymuştum. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet hocam, çok doğru. Hekimlerin zaten en çok duymaktan rahatsız olduğu şeylerden bir tanesidir kalça kırığı ifadesi. Çok haklısınız. Bu osteoporoz birçok bölgede kırık yapabilir ama özellikle hani osteoporozla ilişkilendirdiğimiz kırıklar kabaca 3 bölgede odaklanıyor. Bunlardan bir tanesi omurga bölgesinin kırıkları. Bunları özellikle biz menopoza girdikten sonraki yani 50 ila 70 yaş bandında biraz daha ön planda görüyoruz. Yine benzer şekilde el bileği kırıkları. Hani böyle ayağınız kayar da düşerken yere kendinizi desteklemek istersiniz, elinizi yere koyarsınız ya, o esnada el bileği kırılır. İşte o tarz kırıklar biraz daha böyle hani osteoporozun erken dönemlerinde, ama biraz önce dediğim o 65-70 yaşından sonra esas bizi bekleyen büyük risk kalça kırıkları. Ki kalça kırıkları bir kere sessiz kırıklar değil. Yani olduğu zaman mobiliteye, harekete engel olan, yaşam kalitesini değiştiren, hareketi değiştiren kırıklar, bu bir. İkincisi ameliyatla tedavi olan kırıklar bunlar. Ki düşünün, bakın, belli yaşın üzerindeki bir hastanın kalça kırığı gibi çok majör bir, önemli bir ameliyata girdiğini düşünün. Çünkü bunun sıkıntıları da çok büyük. Ameliyattan mütevellit bir takım sıkıntılar yaşamak da çok mümkün. Biz şunu biliyoruz. Kalça kırığı geçiren bir insanın kalça kırığı sonrası ölme ihtimali 5 kişide bir. Yani mortalitesi, ölüm riski 5'te 1. Bu çok yüksek bir rakam. Birçok kalp hastalığından, birçok kronik hastalığından çok daha yüksek bir ölüm oranına sahip. Daha acısı, kaybettiğimiz hastaların dışında sadece 5 hastadan bir tanesi kalça kırığı geçirdikten sonra eski hayatına dönebiliyor. Yani hareket ve bağımsızlık anlamında söylüyorum. Yani kalça kırığı geçirdiğinizde evet, hani ölmeyebilirsiniz ama eskisi gibi bağımsız hareket edemeyip kendi işinizi göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla kalça kırığı aslında belki de osteoporoz hastalığı, kemik erimesi spektrumda en çok üzerinde durmamız, önlememiz gereken şeylerden bir tanesi.
2: Hocam, genetik faktörler etkili midir sizce? Soralım mı?
1: Evet, yani genetik.
0: Çok önemli. Çok önemli çünkü şöyle bir şey biliyoruz biz çalışmalardan. Bizim hani biraz önce bahsetmiştim ya, kemik biriktiriyoruz.

0: diyoruz diye işte 20'li yaşlara kadar. Biz ona zirve kemik kitlesi diyoruz. Yani ulaştığımız en yüksek kemik yoğunluğu, kemik miktarı. İşte o miktarın %80'i genetikte belirleniyor. Bu yüksek bir rakam. Dolayısıyla ailenizde kemik kırığı geçirmiş kişiler varsa, osteoporoz açısından tedavi almış kişiler varsa bunu önemseyin. Hani herkes bir şey düşünür ya, yaşlıydı zaten işte kalçasını kırdı falan. Yani böyle şeyler esaslı sizin de yani çocuklar olarak, torunlar olarak her neyse, sizin de genetiğinizde bir şeyleri taşımış olabileceğinizi, belki de belli noktalarda başvurup taranmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Dolayısıyla bunu yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılamayalım. Ama o geriye kalan %20 bizim değiştirebileceğimiz kısım, genetiğe bir şey yapamıyoruz çünkü. O da işte hayat tarzında uygulayacağımız bazı uygulamalarla birlikte potansiyelimizi maksimize etmek için oldukça gerekli.
1: Peki hocam, şimdi gençlerin tabii ki genetik var ama bir taraftan da beslenme işte ve hareketsiz yaşam gibi günümüzün en büyük sorunları var. Biraz önce bir araştırma vardı. Yani obezite gelişmiş toplumlarda, gelişmiş ülkelerdeki toplumlarda giderek normal hızını düşürüyor. Amerika gibi toplumlarda falan, ama gelişmekte olan ülkelerde biraz daha bu obezite sorunu özellikle hareketsizlikten dolayı daha fazla büyük bir sorun haline geliyor. Şimdi ya birçok etkeni vardır ama hareketsizlikle ilgili gençlerde, çocuklarda gördüğüm çok büyük bir hareketsizlik sorunu var. Yani oturup akşama kadar video oyunu oynayıp, akşama kadar demeyeyim, sabaha kadar diyeyim. Genelde sabaha kadar oynuyorlar çünkü. Ya başka sorunlar var ama hareketsizliğin kemik üzerindeki etkileri nedir? Gençlerde olan, yani ileriye yansır mı? Yani ben 14-15 yaşındayım, 18 yaşındayım, sabaha kadar oynuyorum. Bu ileriki yaşamımı etkiler mi?
0: Hocam çok güzel bir soru bu. Çünkü şöyle, o %20 dedim ya, işte hayat tarzı ile ilgili bir şeyler yapabileceğimiz alan orası. Burada bir hani kemiğin sevdiği bazı gıdalar var, yapısını kuvvetlendirmek için işte kalsiyum gibi, D vitamini gibi, bunlardan birazdan konuşuruz. Yani bunları yeterli miktarda alıyor olmak, egzersiz yapıyor olmak, işte sigara kullanmıyor olmak, yoğun alkol kullanmıyor olmak gibi bir takım faktörler var. Şimdi bunlar özellikle, şimdi biraz önce bahsettiğiniz egzersiz, kemiğin yoğunlaştığı o ergenlik döneminde, kabaca 20'li yaşlara kadar biz kemik kazanıyoruz ya. Orada yaptığınız egzersiz ve aldığınız kalsiyum hayatınızın geri kalanında aldığınız, yaptığınız bütün egzersizden daha kıymetli.
1: Yani bankaya para atma, en çok orada
0: Aynen.
1: mı para atıyoruz?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: orada hani bazen kredi taksilerinde önce bir ara taksit olur ya, yüklü bir. Yani yüklü bir ara taksidi herhalde orada atıyoruz 20'li
0: Çok doğru.
1: yaşlarda.
0: Çok doğru. Yani esas egzersizin fark yarattığı dönem o ergenlik dönemi, 20 yaşa kadarki dönem. Dolayısıyla spor o dönem için son derece kıymetli. Spor neden önemli? Çünkü kemik ağırlığı ve hareketi sever. Kasla kemik kardeş dokulardır. Yani bunlar birbirlerinden aldığı bilgilerle birbirlerini geliştirirler. Yani kas hareket ettiği zaman o kemiğe verdiği bilgiyle birlikte kemiğin kendisini geliştirmesini sağlar. Aynı şekilde kemikte kasa. Dolayısıyla kasın hareketi kemiğin, evet bak bu kişi hareket ediyor, yük taşıyor, darbeye açık, senin buna hazırlıklı olman gerekir mesajı verir. Ve bu mesaj en kuvvetli olduğu dönemde bu ergenlik dönemidir. Şimdi tabii bu şey anlamına gelmesin, yani hani madem biz ergenlikte sporumuzu yaptık, ondan sonra bir daha bir şey yapmasak olur mu anlamına gelmesin. Menopoz döneminde bile hareket edilmesi kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun, kemik yoğunluğunun yani olması gerekenden daha yavaş düşmesine, hatta yerinde saymasına sebep olabiliyor. Bu çok inanılmaz bir kazanım. Normalde bizim bazen ilaçlarla bile elde edemediğimiz bir fayda. Ama iş sadece kazanım, yani artış yönünde ne zaman etki ediyor diyorsanız, işte tam olarak da o sabahlara kadar iPad izlenen hareketsiz dönemler çok önemli.
1: Kasların zaten son zamanlarda aslında bir endokrin organ olduğu
0: Çok
1: da
0: doğru.
1: aslında konuşuluyor.
0: Çok
1: Yani
0: doğru.
1: bir hormon sentezi ürettiğine dair. Peki hocam, bizden geçti mi yani? Ben 52 yaşındayım. Yani gençler gibi yapamıyoruz. Biz ne yapalım? Diyelim ki gençken de çok, gerçi ben egzersiz yaptım da, egzersiz yapmamış olsak şu andan 50 yaşından sonra biraz idare edemez miyiz?
0: Ederiz hocam. Bu her zaman için çok önemli çünkü. Dediğim gibi yani biz şeye takılıp kalmıyoruz. Yani hani kemik mineral yoğunluğundaki artış anlamında egzersiz söyledim ama yani artık 50 yaşından sonra yapılan egzersizin faydası yok anlamına gelmiyor. Tam tersine bu konuda düşme riskini azaltmak adına yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi egzersiz. Osteoporozda biz bir takım farklı egzersizler öneriyoruz. Bunların arasında şöyle çok konuşuyor, kas egzersizi dediğimiz direnç egzersizleri var. Özellikle bel

0: Neden aşağıdaki kaslarımızı güçlendirdiğimizde bu bizim dengesizlik yaşama ihtimalimizi azaltıyor. Çünkü kemik erimesine sahip olabilirsiniz ama düşmezseniz kırılmazsınız. O yüzden sadece kemiği güçlendirmek değil, düşmeyi de engellemek gerekiyor. O yüzden çok kıymetli denge egzersizleri, kas egzersizleri bunlar. Özellikle de ben hep bana da başvuran hastalarıma hep söylüyorum. Menopoza girmekte olan kadınların çok yapması gereken bir şey direnç egzersizi. Ha onun dışında kondisyonumuzu sağlamak için kardiyo tipi egzersiz yapacağız. Yani egzersiz dediğimiz kavram esasında üç ayaktan oluşuyor. Yani kalp hızımızı yükselten koşu gibi, yürüyüş gibi, merdiven çıkmak, dans etmek gibi egzersizler. İşte ağırlık kaldırmak gibi direnç egzersizleri. Bir de denge egzersizleri ki bunların içinde pilates de var. Hani Türk toplumu çok tanımıyor bu egzersizi ama bizim uluslararası osteoporoz kemik erimesi kılavuzlarımızda hep geçer. Tai Chi diye bir egzersiz var mesela. İnanılmaz denge arttıran bir egzersiz. Mesela onu biz öneriyoruz. Ben söylüyorum en azından bu vesileyle hani osteoporoz ve denge anlamında bu işte tanışan hastalarım oldu. İnternette güzel kaynaklar var. Herkes kendi rezervi, kendi potansiyeli çerçevesinde düşme riskini arttırmaksızın bir egzersiz programına girmeli bu süreçte.
1: Ben de bir denge egzersizi söyleyeyim. Geri geriye yürümek. Hem güven egzersizi olur. Tabii güvenli ortamlarda yürüyün. Hem de farklı kas gruplarını çalıştırıp farklı bir denge oluşturuyor. Onu da söyleyelim. Demek ki bizim için de yapılacak bir şeyler varmış. Ama beslenme

0: buzağı değilsen veya bebek
1: Hı
0: değilsen süt içme taraftarıyım ama siz ne dersiniz? Yani kalsiyum, çünkü süt fazla tüketen ülkelerde osteoporoz insidansına bakıldığında onlarda daha fazla olduğu görülüyor. Ama bu yanlış bir yorum mu sizce?
1: Hocam şimdi bunlar arasında bir neden sonuç ilişkisi var mı tam bilmiyoruz. Yani bunlar biraz daha böyle ne denir insidans çalışmaları olduğu için ikisinin arasında bir neden sonuç bağlantısı kurmamıza engel oluyor. Bunun için belki başka çalışmalarda yapılması lazım. Bu hepimizin kafasını kurcalayan bir soru. Fakat şey gerçeğini de yadsıyamıyorum ne yazık ki. Yani süt ve süt ürünleri kadar kalsiyumdan zengin bir gıda yok. Şimdi onları tüketmediğimiz zaman bu sefer kalsiyumu dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Çünkü genç yaşlarda günde 1000 miligram ama menopoza girdikten veya osteoporoz bandına girdikten sonra günde 1200 miligram kalsiyumun vücuda giriyor olması lazım. Şimdi bunu sağlamak kolay değil. Hani bu konuda özel bir dikkat gerekiyor. Ben mesela hastalarıma söylüyorum ki kendim de bu şekilde uyguluyorum. Bir porsiyon süt ürünü. Yani bu süt olmak zorunda değil. Yoğurt olabilir, peynir olabilir, kaşar olabilir, kefir olabilir. Bir porsiyonla neyi kastediyorum? Mesela bir bardak süt, kefir, bir kase yoğurt, işte bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir. Bunlar kabaca her bir ünite 250 miligram kadar kalsiyum içeriyor. Şimdi biz madem günde 1200 miligram alacağız menopoz döneminde, böyle 4 tane porsiyon düşünün süt ürünü. İşte bir tanesini kahvaltıda, bir tanesini öğle yemeğinde, bir tanesi akşam yemeğinde, bir tanesi de gece yatarken bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Yani ben mesela yemek yediğimde 3 öğün yiyorsam diyorum ki bu öğün kalsiyum içeren ne aldım yemeğimle birlikte. Çünkü günün sonunda o 1000 miligramı, 1200 miligramı tamamlamam gerek. Eğer bunu tamamlayamıyorsam o zaman dışarıdan kalsiyum takviyeleri var. Sıklıkla osteoporozda kullanılıyor biliyorsunuz. Hani her osteoporoz tanısı alan kişiye bir kalsiyum reçete edilir ya. Bizim kılavuzlarımız aslında herkesin rutin her gün kalsiyum almasını önermiyor. Diyor ki 1200 miligram kalsiyumu siz günde alın. Mümkünse bunu gıdalar yoluyla alın. Eğer gıdalar yoluyla eksik bırakıyorsanız o zaman kalanını bu tarz suplementlerle tamamlayın ki birçok batı toplumunda, gelişmiş toplumlarda dahil günlük ortalama kalsiyum alımı günde 500 ile 600 miligram civarındadır. Yani eksik kalıyor. Eksik kalması ne demek? Bizim depomuz kemik. Kemikteki kalsiyumun dışarıya çıkarak bu sefer hani kana salınıyor olması anlamına geliyor. Bu da kemik için negatif bir şey. Dolayısıyla yani kalsiyum alımımızı farkında olmamız gerek. Neyle destekleyebilirdik başka? Mesela bazı gıdalarda zengin işte brokoli mesela zengin olanlardan bir tanesi. Badem, kuru incir. Yani bu tarz şeylerde biraz daha zengin ama birçok yeşillikte aslında yeterince kalsiyum yok. O yüzden bu biraz bir açmaz yani bu söylediğiniz konu.
0: Peki sadece kalsiyum mu, yoksa çünkü herkes kalsiyuma odaklanıyor kemik erimesinde ama
1: Hı.
0: bence başka şeyler daha önemli
1: Haklısınız.
0: belki de.
1: Haklısınız. Şimdi süt ürünlerinin şöyle bir avantajı oluyor. Kalsiyumla birlikte fosfor da var. Çünkü fosfor da önemli ayaklardan bir tanesi. Ton balığı veya işte mesela sardalya gibi böyle içinde küçük kemikleri olan balıklar onlar da hem kalsiyumdan hem fosfordan zengin. Bunlarla desteklenebilir. Onun dışında protein alımı çok önemli. Protein olmazsa çünkü yetersiz protein alımı kemik açısından negatif. D vitamini çok önemli bu konuda. D vitamini çoğunlukla hani güneşten alınan bir şey. Gıdalar yoluyla alabildiğimiz bir şey değil. Güneş maruziyetimiz de kısıtlı olduğu için Türk toplumu her ne kadar çok güneşli bir enlem boylam itibariyle de olsa da D vitamini eksikliğinin çok sık görüldüğü bir topluluk. Birçok Batı ülkesinde aslına bakarsanız süte, ekmeğe veya işte portakal suyuna D vitamini takviyesi yapılır doğal olarak. Bu bir halk sağlığı politikasıdır. Aynen bizde iyotta olduğu gibi. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için Türkiye her ne kadar güneşli bir ülke de olsa hem bizim hayat alışkanlıklarımız hem giyim alışkanlıklarımız hem böyle bir suplementasyonun olmaması vesilesiyle biraz D vitamini eksik bir toplumuz. O yüzden
0: Çok D vitamini alınıyor hocam. Şu anda
1: ha
0: herkes
1: şimdi iş tersine döndü. Evet.
0: neredeyse herkes D vitamini alıyor. Bir de şöyle, yani D vitamini şeyine baktırmadan alıyorlar. D
1: Evet.
0: vitamini ile ilgili en son bir konsensus bildirgesi çıktı. Kimlerin alması gerektiği ile ilgili. Yani önüne gelen D vitamini tüketmesin, önce bir seviyesine baktırsın. Yani gençlerde falan herhangi bir sorun yoksa zaten baktırmana bile gerek yok gibi bir konsensus çıktı. Bunun da zehirlenmesi yok falan diye düşünmeyin. Yani doz aşımında zaten D vitamini zehirlenmesiyle ilgili de böbreklerle ilgili falan sorun oluşturduğuna dair de birçok da şey çıktı. Yani bu takviyeleri, işte vitaminleri falan böyle bilinçsiz de kullanmamak lazım.
1: Son olarak ilaç tedavileri var mıdır? Var tabii. Osteoporoz konusunda çok farklı ilaçlarımız var. Bunlar daha çok kırık riskini kontrol etmek için kullandığımız ilaçlar. Çoğu zaman hastalar şeye şaşırıyorlar. Yani ilaç kullandık ama kemik yoğunluğumuzda bir artış ortaya çıkmadı falan şaşırıyorlar. Halbuki her zaman kemik mineral yoğunluğunda artış

0: %60 olmak zorunda değil kırık riskini kontrol etmemiz için. Ama biz şu an kullanmakta olduğumuz ilaçlarla kırık riskini %30 ile %70 arasında azaltabiliyoruz. Yani bu çok yüksek bir oran gerçekten. Bunu da işte hastanın eşlik eden hastalıklarına, yaşına ve kemik erimesinin ağırlığına göre seçtiğimiz farklı ajanlarımız var.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
2: Ben kalsiyumu sıvı yüzgermede kullanıyorum. Kalsiyum, bu
0: Evet.
2: sıvı yüzgerme bu aralar meşhur ya hocam,
0: Evet.
2: biyostimülanlar olarak geçiyor.
0: Duymuştum.
2: Kalsiyumu cilt altına verdiğimizde kemik gibi hat oluşturuyor. Biz tabii estetik işlemlerinde kalsiyum hidroksiapatit diye yüze veriyoruz. Onun etrafında fibroblastlar hemen çoğalıyor. Orada kolajen sentezini uyarıyor. Böyle çene hattını falan belirginleştirmek için ben de orada kullanıyorum hocam.
0: Evet öyleymiş.
1: Hocam
0: Evet.
1: bir de aklıma şu geldi. Bu kadar konuştuk konuştuk. Şu yaşlardaki aklımız keşke dediğiniz gibi 20'li yaşlarda olsa da değil mi? Spora gençlerimiz daha çok önem verse. Herhalde bizlere düşüyor görevde, onları uyarma görevi de. Ama ters tepiyor sanki uyardıkça, spor yap dedikçe, değil mi?
2: Şöyle onların motive eden şeyleri düşünmek lazım. İşte selfie çekmek için git spor yap. Cildinin kaliteli olması için spor yap. Bak yani egzersiz hakikaten cilt için ve beden için yani yüz milyonlarca yararı var yani. Biz programda sadece onun üzerine yapsak bile 100 yıl süren program o kadar şey var. Onları motive edecek şeylerle kullanmak lazım. Özellikle sosyal medyayı. Yani ben hiç egzersiz böyle modası başlatan bir şey duymadım. Sosyal medya bir takım kampanyaları falan var ya. Onlardan yapmak lazım yani. O tür şeyler yapıldığında teşviklerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle git yap bilmem ne falan değil de teşvik edeceksin.
1: Motive etmek lazım
2: Evet. Çok
1: gençlerimizi.
0: doğru.
1: Sizin son bir mesajınız var mı Sayın Değertekin?
0: Şunu vurgulamak istiyorum, yani dediğim gibi osteoporoz sessiz bir hastalık olduğundan dolayı farkındalık çok önemli bu konuda. O yüzden risk altında olan, menopoza girmiş olan kadınlar ve 65-70 yaşından sonraki erkekler bu konuda taranmaları gerektiğini akıllarında tutup hekimlerinden bu konuda bir talepte bulunsunlar. Çünkü ilginç bir şekilde biz de gündelik pratikte diğer birçok hastalıkla uğraşırken belki osteoporozu göz ardı edebiliyoruz. O yüzden hastalardan gelecek hatırlatmaların da bu anlamda oldukça büyük kıymeti olduğunu düşünüyorum. Ve de biraz önce konuştuğumuz hayat tarzı değişikliklerinin de kemik üzerindeki kuvvetli etkisine yatsımasınlar. Teşekkür ediyorum.
1: Mikrofonda Doktor Var programında bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık sayın dinleyenlerimiz. Evet, ölüm ve yaşlılık kaçınılmaz. Bu süreçte vücudumuzun değişeceği de bir gerçek. Ama bu süreci en az hasarsız, yaşam kalitemizi düşürmeden nasıl atlatacağız? Kemik sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu hafta bunları konuştuk. Konuk doktorumuz Profesör Doktor Ceyla Değertekin'di. Paylaştığı bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı fetihtir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalpleri de, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir halklara ve perdelere. Bu manevi güç Akşemseddin'dedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyeti'ndedir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık fetihlerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
0: Turkuaz.

Alevlerin arasından yüzler geçiyor. Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. Anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen masada olduğunu vurguladı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti.
1: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz dedi. Cevdet Yılmaz 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
2: Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin geleceğini ve kardeşliğimizi doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreçtir. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Medya mensuplarımız başta olmak üzere kamuoyuna söz söyleyen her aktörün kullandığı dile, verdiği mesaja ve oluşturduğu etkiye özen göstermesi elbette ki beklentimizdir. Tarih ülkemizin terörden kurtulmasına omuz verenleri de bu yürüyüşe engel çıkarmaya çalışanları da kaydedecektir. Terörsüz Türkiye hedefini sorumlulukla destekleyenler milletimizin vicdanında ve derin hafızasında hak ettikleri yeri alacaklardır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla tarihi bir adım atıldığını söyledi. Hedefin geleceği daha güvenli inşa etmek olduğunu belirtti. Bartın'da konuşan Bakan Güler, gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı barışı elde etmek mümkün değildir dedi.
3: Malumunuz, dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edilen Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır. Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı bir barışı elde etmek de mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kurabiliriz.

0: olacak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölge örnek olacağını da söyledi.
2: Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir, hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
1: Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi.

0: Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek, yer ettiğinde tavsiyede bulunulacak. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabette 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana gündem Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarması bekleniyor. Bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas, ABD-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
1: 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bine ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı %5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam doğurganlık hızımız ise 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu eğilimin yönünü değiştirmek, doğurganlıktaki düşüşün sebeplerini doğru tespit etmekten ve doğru politika araçlarını birlikte kullanmaktan geçiyor.
0: Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin 5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Irak'ta temel atma aşamasına gelindiğini belirten Uraloğlu, projenin Hürmüz Boğazı'na stratejik bir alternatif olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye tarafında Gaziantep'e kadar yaklaşık 500 kilometrelik yeni demir yolu yapılacağını söyledi. Finansman için Avrupa Birliği ile görüşüldüğünü ifade etti. Projenin stratejik önemine dikkat çekti. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 122 kilometre uzunluğundaki tren yolunun 14 Ekim'de ihalesinin gerçekleştirileceğini de açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Trump, anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen masada olduğunu vurguladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi Tahran'a gitti. Nakvi, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. Müzakere için temaslar sürerken ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ablukaya aşmaya çalışan Panama bayraklı gemiyi hedef aldı. ABD'de basını da savaşın neden olduğu zararı ele aldı. The Wall Street Journal, İran tarafından ABD hedeflerine 2000 füze atıldığını yazdı. Gazetenin haberine göre en az

az 20 üs zarar gördü, 42'den fazla uçak imha edildi veya hasar gördü. İran'ın ABD'ye verdiği zarar 13 milyar dolar. Tahran yönetimi ise orduya kritik atamalar yaptı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanı'nın da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerinde değişikliğe gitti. Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi ise Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı oldu. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. 700 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Deprem sonrası yaklaşık 200 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Depremin ardından Kolombiya ordusu seferber edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kolombiya hükümeti deprem nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Depremde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı 5 kentte kırmızı alarm verildi. Söz konusu kentlerde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. Anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen masada olduğunu vurguladı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına şu sıralarda konuk oluyor. Temsilcimiz İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Radek Kralove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kauno Zalgiris'le karşılaşacak. Kocaeli Spor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümosan Konya Spor forması giyen Berkan Kutlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trendos Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü. Yunan oyuncu Aleksandros Kazidiris'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin ve

0: Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Iğdır 19, İzmir 26, İstanbul 23, Sakarya 21, Muğla 24, Antalya 27, Van ve Nevşehir 15, Erzurum 11, Gaziantep 25, Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38-61. Kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8-11. Kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın.

Hamlet 10. Bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emrem. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Fortinbras Şerif Bozkurt, Komutan Ekrem Tünge Denizmen, Hamlet Murat Şen, Rosencrantz Ziver Armağan Açıl, Gertrude Tülay Bursa, Horatio Emrah Eren, Ofelia Songül Öden, Kral Atilla Olgaç, Haberci Ekrem Yücelten, Leartes Egemen Ulaş Önkal.

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet.

Annene anlatmaya çalışsan da Hamlet bana olanları, o neye istiyorsa ona inanacak. Bir yandan herkes soruyor Polonius'un cesedini nereye sakladığını. Sen söylemedikçe kral tüplere bindi, hain planlar hazırladı senin için. Ben buradan sadece izliyorum, bir şey yapamam ki. Babanın hayaletinden başka bir şey değilim. Sen annenle konuşurken ben de oradaydım, gördün. Ama hiçbir şey yapamadım. Yapabildim mi? Beni bir tek sen gördün Hamlet. Derdimi sana anlatmaktan ve senden çare beklemekten başka hiçbir şey yapamıyor havadan ibaret olan şu beden. Ölülerin dünyasında nasıl acı çekiyorum bir bilsen. Harekete geç Hamlet, harekete geç. İngiltere'ye gönderiyorlar seni. Bir yolunu bul, geri dön. Al artık şu intikamımı. Kralın planları daha farklı, daha çirkin. Mektup yazdı kral. Seni öldürtecek İngiltere'de. Rosencrantz ve Guildenstern seninle gelecek. Ama sakın onlara güvenme.

0: Git komutan. Danimarka kralına bendeniz Fortinbras'tan selam söyle. Şöyle de. Fortinbras ordusuyla beraber Danimarka topraklarından geçmek için izin istiyor. Hadi git şimdi. Bizi nerede bulacağını biliyorsun. Eğer haşmetli kral bizimle görüşmek isterse bizzat kendimiz gideriz yanına saygılarımızı göstermeye. Bunu da böylece bildir ona.
1: Emredersiniz efendi Fortinbras.

0: Sayın bayım, o ileride gördüklerimiz kimin ordusu?
1: Norveç ordusu efendim.
0: Peki nereye gittiklerini sorabilir miyim?
1: Polonya ile savaşmaya.
0: Başlarında kim var?
1: Norveç kralının yeğeni Fortinbras.
0: Polonya'ya karşı mı savaşacak yoksa sınırlarına karşı mı?
1: Doğrusunu isterseniz efendim, bir avuç toprak almaya gidiyoruz. Çok da bir değeri olmayan bir yere. Bir çiftlik dahi alsak ben ona 5 altın bile vermezdim. Ne Polonya'ya ne Norveç'e bir faydası var bu savaşın.
0: Öyleyse Polonya savaşmaz orası için.
1: Askerlerini toplamış bile.
0: Bunca ordu, bunca hazırlık bir saman çöpü paylaşmak uğruna mı? Refahın ve zenginliğin çıkardığı bir çıban bu. İyice derine işlemiş. Adamın neden öldüğü hiç belli olmuyor. Size çok teşekkür ederim bayım.
1: Tanrı sizi korusun efendim.
2: Biz de gidelim mi prensim?
0: Siz önden gidin Rosencrantz. Ben hemen arkanızdan geleceğim. Bu olanlar nasıl da gösteriyor yanıldığımı. Nasıl da kabartıyor intikam duygularımı. Düşünüyorum ama yapamıyorum bu işi bir türlü. Oysa ortada öfkemi dindirecek bir neden de yokken, bu intikam için ne iradem eksik, ne gücüm, ne aklım. Şu şaşalı, masraflı orduya bak. Başındaki çıt kırıldım, narin bir prens. Gerçekten büyük bir kişi, büyük gerekçe olmadan harekete geçmez. Ama şerefi uğruna ufacık bir saman çöpü için bile savaşma nedeni bulabilecek kadar büyüktür. Ben ne diye duruyorum öyleyse? Babası öldürülen, annesi lekelenen ben. Harekete geçmem için yeterli değil midir bunlar?
3: Konuşmak istemiyorum ben Ophelia ile Horatio.
4: Israr ediyor kraliçem. Sürekli geliyor buraya. Tamamen aklını kaçırmış. Acınacak halde.
3: Ne istiyor peki?
4: Babasından bahsediyor. Polonius'tan. Dünyada türlü dolaplar dönüyor diyor. Dövünüyor, tepiniyor. Birçoğu anlaşılmaz saçma sapan şeyler söylüyor. Bir şey dediği yok ama dinleyenlerin kafasını karıştırıyor konuştukları.
5: Kız girdi.
4: Herkes kendince yorum yapıyor.
5: Ama kız çıkmadı dışarı.
4: Ophelia ile konuşmanız şart. Yoksa herkesin aklına türlü kuruntular sokacak.
3: Pekala, gelsin.
5: Delikanlı kalktı.
3: Öyle bozuk ki sinirim. Her küçük olayın ardından büyük bir felaket gelecekmiş gibi düşünüyorum. Endişeli insan çok sersem oluyor. Kendi kuyusunu kazıyor korkularıyla.
6: Danimarka'nın güzeller güzeli kraliçesi. Nerelerdelermiş?
3: Ophelia.
6: Nasıl ayırt ederim bir bakışta gerçek sevgiyi? Ha? Gerçek olan alır tozlu çarıklarını. Gerçek olan alır tozlu çarıklarını ve değenini. Hatta külahtan şapkayla gelir.
3: Ah, güzel Ophelia. Bu şiir de ne böyle?
6: Ne dediniz? Ya! Lütfen dinleyin. Öldü sultanım. Öldü. Çoktan gömüldü. Mezar taşı dikildi başına, yeşil otlar büyüdü.
3: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, buraya bak Ophelia.
6: Hayır!
3: Bana bak.
6: Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Dinle beni. Ak kefenler giyindi. Kar gibi. Beyaz.
3: Kralım, şu hale bakın. Sarıldı mis kokulu çiçeklere.
6: Arar mı sevdiğini? Bulamaz ki ağlayanlar içinde.
7: Nasılsın güzel kızım?
6: Ha? İyiyim. Eksik olmayın, iyi. Fırıncanın kızı baykuş olmuş diyorlar. İnsan ne olduğunu bilir. Ama ne olacağını bilemez ki. Sofranız bol olsun.
7: Babasını düşünüyor herhalde.
6: Hiçbir şey söylemeyin bunun üstüne. Bunun anlamını soran olursa şöyle dersiniz. Yarın sevgililer günü. Erkenden uyanır herkes. Gelirim pencerenin önüne, eşim ol, eşim ol derim sana.
5: bana. Delikanlı kalktı. Gindi. Açtı kapısını kıza. Kız girdi içeri. Çıkmadı ki bir daha.
7: Ah, güzel Ofelya.
6: Tamam! Tamam. Yemin değil ama söz veriyorum. Ayıp, ne ayıp şey bu, ne ayıp. Ayıp sana.
7: Bu kızcağız ne zamandır bu halde?
6: Umarım her şey düzelir. Umarım her şey düzelir. Sabırlı olmalıyız, sabırlı olmalıyız. Ama gözyaşı dökmemek elimde değil. Kardeşim de alır haberleri neredeyse. Ha? Güzel nasihatleriniz için teşekkür ederim. İyi geceler hanımlar, iyi geceler güzel hanımlar, iyi geceler güzel hanımlar, iyi geceler güzel hanımlar, iyi geceler güzel hanımlar, iyi geceler güzel.
7: Rica ederim, göz kulak olun ona, peşinden gidin.
6: Güzel hanımlar, iyi geceler.
7: Büyük acıların zehri bu işte. Babasının ölümü bütün bu zehrin kaynağı. Getrüt, getrüt.
3: Bu sesler de ne böyle?
7: Nöbetçiler nerede? Çabuk çağırın onları.
1: Ne hiddetle havlıyorlar ama yanlış iz peşindeler. Yanlış yoldasınız Danimarka köpekleri. Hainler.
7: Kırdılar kapıyı.
1: Nerede o kral? İşte buradasın. Geride durun dostlarım. Rica ederim bu işi bana bırakın.
8: Çıkıyoruz.
1: Seni alçak kral. Babamı geri getir bana.
3: Sakin ol Laertes.
7: Seni böyle ayaklandıran nedir Laertes? Sakin ol Getrud. Bir kralın çevresini saran öyle bir ilahi kalkan vardır ki hainler sadece uzaktan laf atacaktır. Söyle bakalım Laertes. Nedir seni çileden çıkaran? Anlat dostum.
1: Babam nerede?
7: Öldü.
3: Ama o öldürmedi.
7: Bırak kendi sorsun ne soracaksa.
1: Nasıl öldü? Gerçeği söyleyin bana. Öyle bir haldeyim ki. Ne bu dünya umurumda ne öbür dünya. Ne olacaksa olsun. Babamın intikamını almaya kararlıyım.
7: Kim alıkoruyor ki seni?
1: Tek engel benim. Dünya önüme dikilse durduramaz. Neyine güveniyorsun derseniz, öyle iyi kullanacağım ki neyim varsa. Büyük dertler açacağım sahip olduğum küçük gücümle.
7: Dinle Laertes. Sevgili babanın ölümündeki gerçeğin peşine düştüysen, dost düşman dinlemeden saldırmamalısın.
1: Düşmanlarıma saldıracağım zaten.
7: Düşmanların kim biliyor musun ki?
1: Babamın dostlarına canım feda.
7: Bak işte şimdi babasına layık soylu bir delikanlı gibi konuştun. Babanın ölümünde benim hiçbir suçum yok. Benim de yüreğimin ne derinden yandığını apaçık göreceksin.
1: Kim var orada?
6: Kim var orada?
1: Ophelia.
6: Ophelia.
1: Kanındaki ateş erit beynimi. Yemin ederim Ophelia. Yitirdiğin aklın bedelini adaletin terazisinde ödeteceğim onlara. Bahar çiçeğim.
6: Bahar çiçeğim.
1: Canım kardeşim. Güzel Ophelia. Bir genç kızın pırıl pırıl aklı nasıl uçar bunak yaşlılarınki gibi. İnsan sevdikçe güzelleşir. Güzelleşince de ışıklar saçar etrafına.
6: Ophelia. Ophelia.
1: Eğer akıl sağlığın yerinde olup da intikam al deseydin bana.
6: Kefene sarılmadan gömüldü.
1: Bu kadar çoğaltmazdım hıncımı.
6: Mezar yağmur yaşlar yağdı. Elveda güvercinim. Elveda güvercinim. Hadi şarkı söyle. Döne döne yana yana çağırın onu buraya. Döne döne söyle hadi çağırın çağır çağır çağır. Döne döne yana yana. Güzel değil mi? Hadi dön dön dön. Tekerleğin dönmesi gibi hadi dön. Hizmetçi kılığına girip komşusunun kızını çağırdı diyorlar. Ha?
8: İşte bu son dediğinin bir anlamı olmalı.
6: Bak, bak, bak. Bu elimde tuttuğum şey biberiye. Unutulmamak için. Sevgilim, unutma beni. Unutma. Bunlar da menekşe. Düşünceler için.
8: Bu çılgınlığının içinden aklım sesleniyor gibi. Bir şey anlatmak istiyorsun.
6: Yolunu şaşırma diyor menekşe. Bak, bu da papatya. Papatya. Biraz daha menekşe vermek isterdim size. Ama hepsi soldu. Hepsi soldu babam ölünce. Hepsi soldu babam ölünce. Ölümü onurlu olmuş diyorlar. Tatlı Robin'den başka kalmadı neşem. Tatlı Robin'den başka kalmadı neşem. Tatlı
8: dert, acı, keder, bela, her şey. Cehennem bile güzel geliyor onun gözüne.
6: Babam bir daha geri dönmeyecek mi? Babam bir daha geri dönmeyecek mi? Gelmez mi? Söylesene bir daha. Gelmez mi? Yo yo gitti. O gelmez bir daha. Öldü o. Gitti. Bekleme, gelmez bir daha. Babam bir daha geri dönmeyecek mi? Sakalı vardı. Bembeyaz. Kardan yapılmıştı sanki. Aa, bir de bakır rengi saçları vardı babamın. Gitti. Yok. Yok oldu, gitti o. Uzaklara. Ağlasan ne fayda Ophelia, ağlasan ne fayda Ophelia, ağlasan ne fayda Ophelia. Bütün ruhlara rahmet dilerim. Hepinize elveda. Hepinize elveda, hepinize elveda, hepinize.
8: Gördünüz mü halini?
7: Laertes, izin ver acını paylaşalım seninle. Yoksa ahımı almış olursun. Çağır en akıllı dostlarını, dinlesinler bizi, hakem olsunlar. En ufak bir suç görürlerse bizde, tacımız, tahtımız ve canımız senin olsun. Ama suçumuz yoksa, lütfen sabrını esirgeme bizden. İntikamını almak için birlikte çalışalım.
8: Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ama babamın bu şekilde ölmesi, gizlice gömülmesi, şanıyla, şerefiyle değil de böyle apar topar, gizli gizli, törensiz, duasız gömülmesi sesleniyor bana, çağırıyor beni. Bu işin peşine düş, gerçeği öğren diye.
7: Yapacağımız da bu zaten. Suçlu kimse adaletin kılıcı başını kessin. Hadi gel benimle, gidelim.
9: Hamlet adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 20...

Gün olur, aydınlığa tırmanır geceler. Gün olur, gözlerimde uçuşur gölgeler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri,

kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Esinti sona erdi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissettiği,

0: etmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyona karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesi önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temasta bulunacak Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkati çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Masak, Şirin ailesinin hesaplarını mercek altına aldı. Baba ve oğlunun banka hesaplarındaki işlem hacminin 51 milyon lirayı aşması dikkati çekti. Şüpheli işlemler tek tek raporlandı. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 37'si tutuklandı, 17 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 150 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi.

yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la sizleyiz. Hazırsanız bir haftanın ardından hangi başka haberler var gündemimizde? Mehmet Kancı'dan alalım başlıkları.
2: Miray, küresel iklim değişikliği ya da küresel ısınma, artık adına ne dersek diyelim, Avrupa'da bir ulusal güvenlik problemi haline gelmiş vaziyette. Yani ciddi bir ekonomik kriz, önümüzdeki yıl bu sene yaşanan kuraklık ve orman yangınları Avrupa'yı bambaşka bir ekonomik perspektife sürükleyecek gibi görünüyor. Bunları konuşacağız, bunların ayrıntılarını konuşacağız. Tabii Avrupa'da durum böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika, Karayipler bölgesinde durum farklı mı? Oralarda da vaziyet hiç parlak değil. Asya'da Dolphin Tayfunu Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere ve Filipinleri alt üst etmiş vaziyette. Ve İspanya İtalya arasında SEPTE vakasının ardından Schengen krizi ve geçiş serbestisi meselesi giderek karmaşık bir hal alıyor. Çocuk suçlulara yönelik malum yeni düzenleme var. Bu da bizim gündemimizde bir süredir. Ve Meta'ya çocukların güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen bir ceza var. Örnek bir vaka. Yani bunun arkası gelirse acaba neler olacak? Bunu da sorgulamak lazım. Ve Kolombiya'daki deprem 7,4 büyüklüğünde. Bunda son durumu ele alacağız. Ve tabii ki benim kafamda bir takım sorular var. Onları da gündeme getirmek istiyorum. Zamanımız kalırsa. Evet.
1: Şimdi o zaman sıcak haberden başlayalım. Kolombiya'daki depremden başlayalım. 7,4 büyüklüğündeydi deprem. Ve Pasifik kıyısındaki Choco bölgesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 107 kilometreydi. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Ekvador'dan, Venezuela'dan, Panama'dan da böyle görüntüler geliyordu. En az 61 bina çöktü. 132'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yani haber merkezlerinde de bu sayıyı sürekli güncelliyoruz biz. Büyük bir depremdi ve hatta böyle işte kiliselerin bir kısmının böyle hasar gördüğünü, işte sosyal medyada o binaların çöktüğü anları vesaire çok fazla gördük. Dediğimiz gibi en az 61 bina.
2: Bir de şunu söylemek lazım. Yüzeye 107 kilometre mesafede, yani daha yakında olsa, 10 kilometre 20 kilometre mesafede olsa depremin merkezi, o seyrettiğimiz görüntülerin çok daha korkuncunu seyredecektik.
1: Havalimanı bile çok kötü bir haldeydi. Tabii. Hatta bazı uçuşlar bu sebeple askıya alındı. Hakikaten ya, hasarın boyutu maalesef ciddi bir noktada. Tabii Kolombiya umarız erken bir şekilde kendini toparlar. Umarız can kayıpları artmaz.
2: Yani şimdi o bölgedeki, Latin Amerika'daki ve Karayipler'deki depremlerden sonra ülkelerin maalesef kendilerini toparlaması çok uzun zaman alıyor. Hatta hiç toparlayamayanlar var. Bunun örneklerini Haiti'de gördük mesela. Tabii burada benim kafama takılan, Miray, şöyle bir soru var. Yani bizde de her zaman söylenen bir şey vardır. Büyük depremler işte 100 yılda, 200 yılda bir olur. İşte böyle arka arkaya çok şiddetli deprem meydana gelmez. Yalnız mesela Japonya'da geçen hafta Kumamoto bölgesinde, Japonya'nın güneyinde bir deprem vardı, hatırlayacaksın. 7 büyüklüğünün üzerindeydi. Bundan 10 yıl önce yine aynı bölgede 7'nin üzerinde bir deprem olmuş.
1: Yani görece sık yani.
2: Tabii ki yani o işte 100 yılda bir, 150 yılda bir olur söyleminin ötesinde.
1: Çürüdüğünü görüyoruz belki de.
2: Tabii ki, şimdi zaten kafama takılan bu. Haziran ayının sonunda

0: vardır söylemi acaba gerçek değil mi? Bu bir şehir efsanesi mi sorusu benim aklıma geliyor. Japonya'da ve Latin Amerika'da son 1,5-2 ayda gördüğümüz bu depremler neticesinde.
1: Şimdi belki tabii orada hani birbirini tetikleme durumu da vardır. Hani bilimsel olarak detayını tabii ki bilemiyoruz ama dediğiniz gibi yani bu kadar üst üste gelmesi aynı soruyu benim de aklıma getirdi. Şimdi bir de bilim hani öyle bir şey ki aksi çıkana kadar bir şey kabul ediyoruz. Aksi çıkıyor ve o önceki bilgilerin hepsi aslında yok sayılıyor gibi hani böyle birbirinin üzerine üstüne hani gide gide birbirini belki bazen çelişe çelişe önceki doğru bildiğimiz şeyleri yok ede ede ilerleyen de bir sistem. Hani hakikaten gerekli araştırmalarda yapılacaktır ve elbette bir bilimsel izahı da olacaktır. Biz de takip edelim. Şimdi iklimde de bence aynı bir soru işareti
0: Kesinlikle.
1: geliyor benim aklıma. Çünkü biz zaten hava sıcaklığını bilimsel anlamda ölçeli çok böyle uzun yıllar olmadı. Hani 100-150 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla işte hangi sıcak hava dalgasının hangi dönemde bir geldiğinin vesaire bu tarz istatistiklerin tutulması için aslında çok da yeterli bir kayıt süresi yok elimizde veri anlamında. Fakat biz yine de bir istatistik oluşturmaya çalışıyoruz. Kimi zaman da işte bu acaba daha uzun yıllara baktığımızda doğal bir şey mi yoksa değil mi sorusunu beraberinde
0: Evet,
1: getiriyor.
0: gerçekten iddia edildiği gibi endüstriyel kaynaklı mı şu anda yaşanan iklim olayları, atmosfer olayları. Şimdi mesela Triodos Bank, bir Hollanda kökenli zannedersem bir sigorta şirketi, 2026 yılındaki aşırı sıcakların ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar vereceğini hesaplamış.
1: Evet,
0: Şimdi
1: çok
0: bu
1: yüksek.
0: 180 milyar avro ne demek? Gayri safi yurt içi hasılalarda yaklaşık %1'lik kayıp anlamına geliyor ki Avrupa Birliği için 2026 yılında öngörülen %1,1'lik ekonomik büyümeyi tamamen ortadan kaldırabilir.
1: Yani.
0: Ve şimdi tabii ki bu sadece aşırı sıcaklardan bahsediyoruz. 2025 yılında doğal afetlerin tüm dünyaya verdiği zarar 260 milyar dolarmış.
1: O
0: Yani
1: yani.
0: biz şu anda neredeyse 8 ayda eğer bu depremleri de üstüne koyarsak doğal afetler ve iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık, orman yangınları şu anda herhalde biz 2025 rakamını miktarını yakalamış durumdayız dünyanın gördüğü zarar açısından ki Birleşmiş Milletler'in yine 2025 yılına dair bir raporu var. Diyor ki sadece bu doğal afetler veya iklim değişikliğinden kaynaklanan problemler değil, bunun yan etkilerini de hesapladığımız zaman toplam zarar 2,3 trilyon dolara ulaşıyor. Herhalde 2026 yılında bunu da aşacağız. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesindeki orman yangınları ile ilgili şunu söylemişti. Covid-19'dan daha ağır bir ekonomik faturayla karşı karşıya kalabiliriz demişti.
1: Evet ve Fransa en fazla etkilenen ülke aslında bu sıcaklıklardan Avrupa nezdinde konuştuğumuzda ekonomisinin yıllık bazda %0,6 daralması da bekleniyor. Yine İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar öngörülüyor. Şimdi aynı sektörde değil elbette hani bu kayıplar hani genel bir istatistiğe vuruluyor fakat farklı sektörler daha fazla etkilenebiliyor. Tabii ki bunların başında tarım geliyor. Tarımsal üretimde Avrupa nezdinde tekrar edelim %3 ile 7 arasında bir gerileme, enerji ve ulaşımda da yine ciddi aksamalar öngörülüyor.
0: Yani bir de şu var tabii, kuraklık, şiddetli kuraklık nedeniyle kıta Avrupa'sından bahsediyorum. Tuna ve Ren nehirleri ve Hollanda'daki kanallar kurumuş vaziyette. Bunun yaratacağı ekonomik zarar henüz tahmin ediyorum hesaplanmış değil. Niye bunun bir ekonomik zararı var? Yalnızca oralarda turist taşımacılığı yapılmıyor. Avrupa'daki demir cevheri taşımacılığı, kömür taşımacılığı, tahıl taşımacılığının büyük bir kısmı yine bu kanallarda su yoluyla yapılıyordu. Şimdi bu kanalların büyük bir kısmı kurumuş veya mevcut deniz araçlarının seyahat edemeyeceği bir seviyeye inmiş durumda. Bir de bunun yaratacağı ek maliyetler ve zararlar var ki onu henüz
1: Evet.
0: tahmin edebilen yok.
1: Yani sadece kuraklık tarımla ya da ekinle hani doğrudan ilişkili diye düşünüyoruz ama aslında lojistiği de doğrudan
0: Tabii
1: etkileyen
0: ki
1: bir durum.
0: Avrupa'da bu ciddi bir problem. Türkiye'de belki biz nehirleri bu kadar verimli kullanmadığımız için ulaşım açısından bizi çok fazla etkilemiyor. Biz

0: maalesef lastik tekerlekli araçlara odaklanmış vaziyetteyiz taşımacılık konusunda. Fakat Avrupa'da kuraklık, nehirlerin ve kanalların kuruması işte o lojistik sektörüne ciddi darbe vuran ve ek maliyetler getiren sorunlardan bir tanesi. Bir de nükleer reaktörler meselesi var. Nükleer reaktörleri de artık soğutamadıkları için geçen yaz da buna benzer vakalar yaşanmıştı ama şu anda sadece Fransa'da 3 nükleer reaktör soğutması gereken reaktörleri soğutması gereken sular 30 derecenin üzerinde olduğu için ırmak suları devre dışı bırakılmış vaziyette.
1: Şimdi bir yandan da enerji arayışı da devam ediyor. Hani neye evrilecek oradaki enerji ihtiyacına ilişkin yönelim onu da göreceğiz. İngiltere'de yine bu sıcak havalardan oldukça muzdarip. Hatta ülkenin dörtte üçünde hani kuraklık olduğu söyleniyor, ilan edildi yani. Ve yeni bir sıcak hava dalgası da bekleniyor. Haziran ayında zaten bir sıcak hava dalgasıyla mücadele
0: beşinci
1: etmişlerdi.
0: Beşinci sıcak hava dalgasını bekliyor. Şu anda Avrupa beşinci sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya.
1: Şimdi 30 derecenin üstüne çıkması bekleniyor İngiltere'nin güneydoğusunda. Dediğimiz gibi aslında her ülkede baktığımızda Avrupa'da sıcaklık rekorları üst üste kırılıyor. Yani 5. sıcak hava dalgasından söz ediyoruz. Nitekim oradaki mimarinin de işte hayatın olağan akışının da bu sıcaklıklara göre dizayn edilmediğini de biz sıkça tekrar ediyoruz. Hatta işte bir klima taktırmak bile oradaki mimari nedeniyle oldukça zor. Hani duvarlar çok kalın, bir de belediyelerin zaten bir düzenlemesi oluyor. Öyle kafanıza göre çıkış veremiyorsunuz.
0: Artı herkes
1: falan.
0: Klima takarsa o klimaların enerji
1: maliyeti,
0: ihtiyacı nasıl karşılanacak, o ayrı bir boyut.
1: Hakikaten böyle bir sıcaklık çıkmazındalar ve Galler'de de yine bir hani artık yağışıyla çok ünlü olan yerlerden söz ediyoruz hani. Burada da yine yağış beklenmiyor bu dönem ve kuraklığın da olması bekleniyor.
0: Geçen hafta sonu yalnız ilginç bir vaka yaşandı. Neredeyse Mayıs ortasından bu yana yağış almayan Lyon kenti ve Saint-Étienne'e 10 dakikalık bir fırtına ve yağış vurdu ve her iki şehir alt üst oldu. O 10 dakikalık fırtına ve yağış
1: ağaçlar
0: neticesinde.
1: Ağaçlar devrildi, çatılarda hasarlar vardı, bodrum katlarına su bastı vesaire. Şimdi iki uç noktayı görüyoruz. Ya kuraklık ya da bir anda gelen fırtına ve sel.
0: Evet.
1: Yani bunun ortası yok mu kardeşim diyor insan. Hakikaten zor gerçekten, hani iki uç noktayla aynı anda mücadele edebilmek, şehrin iki o uç koşullara da hazır olabilmesi artık nasıl bir mühendisi, nasıl bir düzenlemeyi gerektiriyor bilemiyorum.
0: Geçen hafta hatırlıyorsan Çin Meteoroloji Ajansı'nın 2026 için El Niño vakalarının daha şiddetleneceği uyarısını paylaşmıştık burada dinleyicilerimizle. İşte senin biraz önce söylediğin El Niño ne? Bu uçlardaki hava olaylarının giderek
1: sebebi
0: artması. Yani ya kuraklık ya şiddetli fırtınalar, hortumlar oluşuyor. İşte çok kısa sürede muazzam bir miktar yağış düşüyor. O yağışın aslında toprağa hiçbir faydası olmuyor. Kuraklık sonrası gelen zaten yağmurla yağmur sadece selden ibaret bir sonuç veriyor. Yani önümüzdeki yıl 2027 yılında da bunun etkilerini benzer şekilde görmeye devam edeceğiz.
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. O kuraklık sonrası gelen yağmur da aslında verimli olmuyor. Neden?
0: Evet.
1: Çünkü toprak zaten
0: ememeyecek
1: çok kuru,
0: durumda oluyor.
1: Aşırı çatlaklarla dolu ve ememeyecek, dediğiniz gibi ememeyecek bir durumda oluyor. Dolayısıyla o yağmur da hani toprağın yüzeyinden, hani altına gidip toprağı beslemeden, bitkilerin köklerine ulaşmadan o yüzeyde böyle çamurumsu bir şey yapıyor, akıyor, gidiyor. Hani dolayısıyla bir anlamı da kalmıyor aslında kuraklık sonrası gelen o aşırı yağışların. Orman yangınları da vardı. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi. Hakikaten böyle yerleşim yerlerine kadar yaklaştı o alevler.
0: Ya 50 kilometre karelik bir alanı saatler içerisinde etkisi altına almış.
1: Evet.
0: Yani tahliye edilen bölgede Bald Ranch bölgesinde görgü tanıklarının ifadesine göre ne olduğunu bile anlayamadık diyorlar. Yani herhangi bir önlem alacak, yangını durduracak bir vakit bulmak mümkün olmadı. Hatta bölgeye yangın söndürme amaçlı gönderilen helikopterler yangın söndürme faaliyetini bırakmışlar. Hızla o bölgedeki insanların tahliyesinde kullanılmaya başlanmış.
1: Zaten
0: çünkü yangını söndürmekten umudu kesmişler. Dakikalar içerisinde.
1: Binlerce kişi de tahliye edildi zaten bölgede. Kanada Başbakanı Mark Carney de federal hükümetin eyalete destek sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Yani
0: bir de tabii ki

0: Kanada'daki yangınların en büyük yarattığı sorunlardan biri. Amerika
1: Amerika Birleşik
0: Birleşik Devletleri'nin havasını kirlettiği gerekçesiyle bir de Trump'ın vergi tehditlerine maruz
1: Evet,
0: kalmaları.
1: tazminat talebi
0: Tabii.
1: vardı. Trump bu aralar tazminat işine
0: Evet,
1: biraz
0: para gelecek
1: takmış
0: her yeri,
1: vaziyette.
0: para
1: İran'a da
0: gelebilecek her yeri
1: tazminata,
0: araştırıyor.
1: evet, İran'a da yine dün öyle söylemleri vardı, işte tazminata bağlarız biz de gibi. Dediğiniz gibi hani ticaret adamı olduğunu her noktada görüyoruz hakikaten. Bir de hani Kanada'ya yönelik böyle bir tazminat talep etmesi de hani baktığımız zaman hani endüstri açısından, belki o işte karbon salınımı açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri zaten hani en fazla hani buna neden veren ülkeler arasında, hani bir
0: Ama
1: de utanmadan tazminat
0: Trump'a
1: talebiyle
0: göre iklim
1: gelinmesi.
0: değişikliği diye bir şey yok, unutma yani.
1: Evet, doğru. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Porto Rico'da da yine aşırı kuraklık nedeniyle su kısıtlamasına gidildi. 48 saatlik su kesintileri uygulanıyor
0: Evet,
1: bölgede yüz binlerce
0: Karayipler
1: kişiye.
0: bölgesindeki bu Amerikan topraklarından öyle görüntüler geliyor ki gerçekten çok enteresan. Yerleşim yerlerinde halkın su ihtiyacı tankerlerle, gezici tankerlerle, işte bidonlarla sıraya girmek suretiyle karşılanabiliyor. Yani bize çok da yabancı görüntüler değil ama Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper güç olma iddiasında bir ülke, işte yüz milyarlarca dolarlık yeni donanma gemileri projeleri yapan bir ülkenin halkının, o ülkeye mensup vatandaşlarının böyle ellerinde bidonlarla su tankerlerinin önünde sıraya girmesi de ilginç bir görüntü,
1: Evet.
0: tezat.
1: Gerçekten büyük bir tezat oluşturuyor. Çin'de de yine aşırı hava olaylarını gördük. Şangay'da 30 binden fazla kişi tahliye edildi. Dolfin tayfunu sebebiyle.
0: Evet. Yani 1500 uçuş neredeyse durdurulmuş. Tren seferlerinde aksama ve iptaller var. Deniz trafiği zaten durmuş vaziyette. 10 Ağustos tarihine kadar şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yapılmış ama 3. seviye acil durum hala sürmekte bölgede. Çünkü Filipinler bölgesinin de etkisini altına almış olan bir tayfun vardı. Orada da can kayıpları var. Yani Güneydoğu Asya içinde durum pek iyi gitmiyor bu seneki tayfun mevsiminde.
1: Şimdi tüm bunlara baktığımızda aslında şu soruya götürüyor bu olaylar bizi. Peki ne yapalım? Yani çözüm ne olacak? Çünkü bu sonuçları görüp hani muzdarip olmak mı, yoksa bu sonuçlardan hakikaten ders çıkarma ve önlemler alma yoluna mı gidilmeli diye. Şimdi Türkiye'de de 81 ilde iklim değişikliği koordinasyonu kurulu kurulacak. Böylelikle il bazında ne yapılabilir? Bu iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili neler planlanabilir diye araştırmalar yapılacak. Aslında bu zaten iklim değişikliği eylem planının bir uzantısı. Her ilde de bu koordinasyon kurulları olacak. Belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler ve STK'lar arasında bir koordinasyon sağlanacak. Bence bu çok önemli. Çünkü olayın mesela hani akademik yönü var. Hakikaten işte STK yönü var. Onlar ne yapabilir diye. Hep bir elden birlikte bu koordinasyon kurulunda önlemler alınmaya çalışılacak. Riskler en azından belirlenecek. Böyle bir mekanizma
0: Yani
1: kuruluyor.
0: geç kalmış ama gerekli bir adım atılıyor. Çünkü görünen o ki artan maliyetler, zararları da dikkate aldığımızda bu işin faturası çok daha fazla büyüyecek. Biz bu sene Avrupa kadar bu işi hissetmedik. Yani
1: Evet.
0: Türkiye'de Ankara ölçeğinde konuşacak olursak böyle geceleri uyku uyumakta zorlandığımız sıcaklar daha bu hafta karşımıza çıktı ki önümüzdeki hafta yine sıcaklıklarda belli bir düşüş olacağı yönünde bilgiler geliyor. Yani klasik bir son 3-4 senede yaşadığımız gibi bir yaz mevsimini yaşamadık. Klima açmayı gerektirecek evlerde bir seviye henüz gerekmedi. Ama ya gelecek yaz böyle Avrupa'da bu yıl olduğu gibi 4-5 dalga halinde benzer bir sıcak hava dalgasına Türkiye maruz kalırsa ne olacak? Bence bunu düşünüp çünkü bu gerçekleşebildiğine göre, orada olduğuna göre bize de olabilir.
1: Kuraklık, sel ve orman yangınına ilişkin işte önleyici tedbirler bu kurullarda
0: Evet.
1: koordinasyon içerisinde olunacak ve dediğimiz gibi belediyeler hem meslek kuruluşları hem akademiyle hem sivil toplum kuruluşlarıyla aynı yapı içerisinde birlikte hareket edecek ve dediğiniz gibi yani Allah muhafaza diyoruz ama eğer seneye bu sıcak hava dalgası ülkemize gelirse en azından önleyici bir takım işler yapılmış olunacak, tedbirler alınmış olunacak diye biz de umut ediyoruz. İspanya ve İtalya arasındaki Schengen krizinden devam edelim. Şimdi iki ülke arasında bir denetim gerilimi var diyelim. Ne denetimi? Normalde Schengen bölgesinde işte İspanya'dan biri İtalya'ya gidiyorsa ya da İtalya'dan biri İspanya'ya gidiyorsa işte sınır kapılarında işte kontrole maruz kalmıyordu. Hani buna
0: evet,
1: tabi değil.
0: Serbestçe
1: dolaşabiliyordu. Ama İspanya'ya yönelik bu göç dalgasının ardından İtalya bir sınır kontrolü uygulaması başlattı ve İspanya'dan da buna cevap geldi. Yani misilleme geldi. O zaman İtalya'dan gelen uçuşlar da sınır kontrolüne tabi olacak diye. İki ülke arası da tabii bu sınır kontrolleri, karşılıklı sınır kontrolleri talepleriyle, uygulamalarıyla böyle bir evet, gerildi. Artık Schengen anlamını mı yitirmeye başlıyor? Hani bu da böyle gelen
0: yani
1: sorular
0: tabii
1: arasında.
0: Bu tabii Temmuz ayı sonunda o İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları SEPTE'ye yönelik olarak 24 saatte neredeyse 70 bin Fas vatandaşının akın etmesiyle başlayan bir kriz. Geçmişte İtalya'nın Akdeniz'deki adalarına Kuzey Afrika'dan yaşanan yoğun göç esnasında Fransızlar da bu serbest dolaşımı İtalya'ya karşı kaldırmışlardı. Onlar da karayollarında özellikle sınır kontrollerine başlamışlardı. Şimdi tabii biz yani bizim açımızdan bir şey fark etmiyor. Biz zaten Türk vatandaşları olarak her yere gittiğimizde havadan da gitsek, karadan da gitsek kontrollere maruz kalıyoruz. Ama bugünün Avrupalısı tabii ki bu serbest dolaşımın kaldırılması veya kesintiye uğraması karşısında reaksiyon
1: şokta
0: gösteriyor.
1: Evet,
0: şok yaşıyor. Evet.
1: Şimdi İtalya Başbakanı Meloni İspanya'nın talebini reddederken kontrollerin en az 15 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı. İspanya'nın karşı tedbirleri ise 7 Eylül'e kadar uygulanacak. Bu planlanıyor.
0: Evet.
1: Dediğimiz gibi hani burada artık
0: Zaman zaman Doğu Avrupa ülkelerinde de bu uygulamalar devreye giriyor. Özellikle karayolu girişlerinde öyle serbest dolaşıma her ülkede rastlamak mümkün değil. Özellikle bir hibrit mücadele yöntemi olarak Belarus ve Rusya'nın Baltık ülkeleri üzerinden başlattıkları bir düzensiz göç hareketi var. Nasıl Fas'taki olayı İsrail gizli servisi Mossad'ın tetiklediğini dile getiriyorsak, Baltık ülkelerine yönelik olarak da Orta Doğu'dan Belarus'a taşınan düzensiz göçmenlerin bu ülkelerin veya Polonya sınırından Avrupa'ya sokulması diye bir hibrit
1: durum,
0: operasyon durumu var. Ve bu ülkelerde, bu ülkelere komşu ülkelerde mesela Almanya, Polonya'ya karşı o kara geçişlerinde serbest dolaşım hakkını askıya alabiliyor zaman zaman. Ve bütün geçişlerde kimlik kontrolünü yeniden başlatabiliyor. Bu günümüzün Avrupa açısından standart krizlerinden biri haline dönüşmüş vaziyette.
1: Avrupa Birliği İspanya'nın arkasına durdu ama yani pek çok ülke İspanya'ya destek verdi bu olayda. Aha. Bu şekilde.
0: Çünkü şundan dolayı destek verdiler. Çünkü olayın yaşandığı yer Kuzey Afrika kıyılarında. Yani İspanya ana karasında olsaydı öyle kolay kolay destek verilemezdi.
1: Evet, haklısınız. Şimdi hukuki süreçlerle devam edelim. Bu da aslında biraz hukukiydi aslında baktığımızda. Oradan bağlayalım. Çocuk suçlara yönelik yeni bir düzenleme vardı. Bu yasalaştı. Maalesef üst üste çok fazla suçlarda çocukların fail olduğunu görmeye başladık ve burada bir
0: fail olarak kullanıldığı.
1: Evet, suça sürüklenen çocuk ifadesini sıkça kullanıyorduk ve bu ifade de değişti. Adli süreçteki çocuk olarak değişti. Aslında 18 yaş altındakilerin işlediği ağır suçlarda bu cezaların da artırılması amaçlanıyor bu yeni düzenlemeyle. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırı 27 yıla çıkartıldı. Dediğimiz gibi suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Hem çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi hem de bu işte çocuklara yönelik koruyucu tedbirlerin olması hedefleniyor. Şimdi 15-18 yaş arasında çocuk dendiği için yani 18 yaşın altındaki tüm bireyleri çocuk kabul ettiği için hukuk işte 5 yaşında da olsan 15 yaşında da olsan neredeyse aynı düzenlemelere
0: i̇şte
1: tabi oluyordu.
0: Yeni nesil çeteler dediğimiz suç grupları
1: evet,
0: da ne yapıyordu? Bu çocuklar daha az 15-16-17 yaşında çeşitli kabiliyetlere sahip çocuklar suç işlediklerinde daha az ceza aldıkları için bunları suça yönlendiriyorlar, kullanıyorlardı.
1: Evet. Şimdi bu sebeple de bu 15-18 yaş grubuna yönelik ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırı da arttırıldı ve 27 yıla çıkarıldı. Yerinde bir düzenleme olarak ben de değerlendiriyorum bunu gerçekten.
0: Evet.
1: Meta'ya çocuk

0: uçakların güvenliği nedeniyle 567 milyon dolar ceza verildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bir hakim Meta'yı çocukları platformlarının oluşturduğu tehlikelere karşı yeterince uyarmadığı gerekçesiyle verdi. Bu cezayı 567 milyon dolar daha ödemeye mahkum etti. Peki çocukları işte bu platformlardaki tehlikelere karşı yeterince uyarmak ne demek? Hani ne yapılabilir? Acaba işte giriş sistemi mi olsa, kimlikli giriş sistemi falan? Benim de aklıma bu sorular geldi.
1: Bağımlılık yaratan veya kaydırma, sürekli kaydırma denilen bağımlılık yaratan davranışları engellemeye yönelik hiçbir şey yapmadığı için Meta dediğimiz işte belli başlı sosyal medya platformlarını bünyesinde toplayan yapı nihayet olması gerektiği şekilde hatta New York'ta da devam eden mahkemeler var bununla ilgili olarak. Yani Meta'nın o platformlarının bağımlılık yarattığı konusunda bilimsel ispatlar var. Şimdi 567 milyon son ceza ile beraber Meta'nın sadece bu davada ödeyeceği cezanın miktarı 942 milyon dolara ulaşmış. Yani neredeyse 1 milyar dolar ceza ödemek üzereler. Şimdi Meta demek ki nasıl bir para kazanıyor ki Miray? Yani bu cezayı ödemeyi göze almış ve belli ki bu davada yargı sürecinde uzlaşmaya da gidilmemiş.
0: Şimdi siz çok güzel ifade ettiniz, işte sonsuz kaydırma özelliği ya da işte o öyle bir durumda ki artık sosyal medya platformları biz bile yetişkin halimize girdiğimizde zaman nasıl geçtiğini algılamıyoruz. Şimdi bu zaten üzerine düşünülmüş, böyle birimleri olan, alanında uzman işte psikologlarla, psikiyatrlarla çalışılmış bir projenin sonucu aslında.
1: Yani
0: Yani
1: bağımlılık yaratması için
0: evet,
1: zaten
0: tasarlanmış
1: tasarlanmış.
0: sistemlerden söz ediyoruz. Zaten burada da bu şirketi çocuklar açısından kamu zararı oluşturan bir yapı olarak nitelendirmişler davada. Bu da ilginçti hakikaten. Yani bu çocuklar açısından bir kamu zararı niteliğinde.
1: Tabii ki. Bir kere
0: Yani
1: COVID-19 sürecinde çocuklar arasında yayılan bu sosyal medya bağımlılığıyla beraber Miray neredeyse iki nesil kaybedildi dünyada.
0: ama Covid'de gerçekten sosyal medya kullanımını arttıran bir etken olarak
1: Maalesef ortaya
0: nitelendiriliyor.
1: çıktı. Yani işte mesela Malezya sanırım sosyal medyada 18 yaşından küçükler için aldığı önlemleri teknik sebepler nedeniyle ertelemiş. O önlemlerin devreye girmesi gecikecek. Yani burada artık tıpkı küresel ısınma konusunda olduğu gibi sosyal medya bağımlılığını durdurmaya yönelik atılacak adımlar da engellemeye tahammül edilecek bir durum kalmadı. Yani acilen vakit kaybetmeden bu önlemlerin artık hayata geçirilmesi lazım. Bir de senin söylediğin gibi Meta gibi yapılar gerçekten bu bağımlılığın nasıl sağlanacağını bulmak için bir mimari inşa
0: Tabii,
1: ediyorlar.
0: çok
1: Son derece
0: sistematik
1: bilinçli
0: çalışmalar,
1: çalışıyorlar
0: evet.
1: yani.
0: Tabii Avrupa'da da yine Türkiye'de de gençlerin, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik çeşitli hukuki düzenlemeler, kısıtlamalar da getiriliyor. Bunun önüne geçmek için,
1: Ben
0: bu bağımlılığın önüne geçmek
1: belki de
0: için.
1: en büyük bilimsel araştırmalardan biri 3-4 seneye kadar bu sınırlamalara maruz kalmış nesillerle maruz kalmamışlar arasındaki kıyaslamayı birileri yaparsa ben çok memnun olacağım. Arada ne gibi farklar var?
0: Gerçekten
1: Farklar
0: sosyal
1: olacak.
0: medyaya maruz kalmayan bir denek bulabilecekler mi? Onu da merak
1: Şimdi
0: ediyorum.
1: bu yeni uygulamalarla beraber nispeten
0: Evet.
1: daha az maruz kalmış
0: Nesil olacak,
1: çocuklar
0: doğru.
1: göreceğiz. Yeniden çocuğa benzeyen çocuklar olacak yani.
0: Umuyoruz ki yeniden seksek oynayan,
1: Evet,
0: değil mi? Paso atan çocuklar
1: vaktini
0: göreceğiz.
1: sokakta geçiren.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İmlası bozuk yazı sözünü duymuş olabilirsiniz. Duymadıysanız imla kelimesinin eskiden yazılış biçimi anlamına geldiğini belirteyim. Bundan neredeyse 100 yıl önce yazım denilmez, imla denirdi. 1928 yılında Türkiye'de imla lügati hazırlandı. Dil encümeninin hazırladığı bu kitap 13 yıl boyunca Türkçenin yazımı konusunda bir rehber olmuştu. 1941 yılında adı imla kılavuzu olarak değiştirildi. 1993 yılında basılan ve okullarda kullanılan dildeki kelime ve cümleleri doğru yazma bilgilerini gösteren kitap imla kılavuzu adıyla yayımlandı. Çeşitli yazarlar hemen her yıl yeni imla kılavuzları yayımladı ve her kılavuz öncekilerden yer yer farklılık arz etti. İmla kelimesinin Türkçe karşılığı olarak yazım sözü benimsenince imla kılavuzu yerine yazım

0: yazım kılavuzu denilmeye başlandı. Yazım kılavuzu, adı üzerinde doğru yazma bilgilerini içeren bir rehberdir. Yazım kuralları ile ilgili sürekli yeni çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonsuza kadar da devam edecektir. Zira dil sürekli gelişen bir olgudur ve gelişim, değişimi de beraberinde getirdiğinden yazım kuralları da zaman içinde yavaş da olsa değişmekte ve farklılaşmaktadır. Türkçe, sese dayalı yazım kurallarını haizdir. Bu kuralın temel özelliği, her sesin bir harf tarafından karşılanmasıdır. Yazmak fiilinin yazımında kullanılan dört sessiz harf olan Y, Z, M, K, iki tane A ünlüsüyle birleşir ve yazıldığı gibi okunur. Ancak İngilizce'de yazmak anlamına gelen writing, W ve peşinden R sesiyle yazılırken writing olarak okunmaktadır. Reading sözcüğünde ise RA yazımı RI olarak okunur. Latin kökenli dillerde 5 harf yazıp 2 ses çıkarılan nice örnekler vardır. Bu tür yazım kurallarına kökensel yazım denilmektedir. Türkçemiz ise genellikle yazıldığı gibi okunduğundan sese dayalı yazım düzeninde bir dildir. Türkçe yaz fiilinin pasif gövdesi olan yazıl sözünün isim şekli olan yazılmanın sözlüklerdeki anlamı yazılmak işi veya biçimidir. Latin dillerinde yazı dilinin standartlaşması için kullanılan ortografi doğru ve düzgün yazım kurallarını belirten bir terim. Dilimizdeki kullanım sıklığı oldukça düşük olduğu için Türkçe sözlükte yer almayan ortografi kendisini oluşturan antik Yunanca'da doğru anlamına gelen orto ve yazım anlamına gelen grafi sözlerinden oluşur. Anlaşılacağı üzere doğru yazılış bilgisini taşımakta ve Batı dillerinde o dilin aynı anlamdaki kendi sözlerinin yanı sıra terim olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde imla sözünün kullanım sıklığı son yıllara kadar yazım ve yazılışa oranla daha yüksek bir durumdaydı. Ancak bugün karşılaştığımızda yazım kelimesinin imlaya göre iki kat fazla kullanıldığını görüyoruz. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşundan bugüne kadar geçen 95 yıllık süre içinde Türkiye Türkçesinin doğru yazılışlarını göstermek üzere yayımlanmış kılavuzlar, imla kılavuzu, yeni imla kılavuzu, yeni yazım ya da imla kılavuzu, yeni yazım kılavuzu gibi çeşitli adlar almıştır. 20 yıl önce kurumun çalışma grubundaki üyeler kılavuzun yazım kılavuzu adıyla yayımlanmasını uygun gördüler ve yapılan çalışmalardan sonra konu en yetkili kurum olan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurumu'na sunularak 10 Ağustos 2005 tarihli kararla kılavuzun adı yazım kılavuzu olarak belirlendi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyamızın görünmez kahramanlarından, genç akademisyenlerimizden ve onların hazırladığı bitirme tezlerinin arka planından söz edeceğiz. Unutulmamalıdır ki bu spor tezleri sadece birer mezuniyet şartı değil, Türk sporunun geleceğini inşa edecek bilimsel birer pusula niteliğindedir. Bu tezlerdeki amaç, kağıt üzerinde kalan teorik bilgiyi spor alanının pratik gücüyle birleştirmek ve spor kültürümüzü bir üst lige taşımaktır. Ancak sistemdeki toplama bilgi sorununu bir an önce aşmalı ve gençlerimizi özgün verilere, araştırmalara yönlendirmeliyiz. Eğer bu parlak fikirler stadyumlara, salonlara ve sporcuya dair her türlü detaya aktarılabilirse, tesadüfi başarıların yerini kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem ve başarılar alacaktır.

0: Peki bu potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz? Örneğin üniversite, kulüp ve federasyonlar bir teknokent disipliniyle çalışabilir. Kuşkusuz akademik projeler federasyonların stratejik hedefleriyle örtüştüğünde gençlerimiz için gerçek birer uygulama alanı doğacaktır. Başarılı tezlerin ödüllendirilmesi ve hatta pilot uygulamalarla desteklenmesi de akademileri kısa zamanda ve bu sahada ciddi bir güç merkezi haline de getirecektir. Zaten kütüphanelerde dökülen her damla alın teri, spor alanında da geleceğin şampiyonları için yeni bir yol haritası değil midir? Özetlersek, bilime, sayılara ve bunlara verilen emeklere güvendiğimiz ve sporcu gençlerimize yeni alan açtığımız sürece, Türk sporu mutlaka dünya standartlarını yakalayan değil, hatta dünya standartlarını belirleyen bambaşka bir konuma da ulaşacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle